0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi.

Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, 12 kişi hafif yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklere dikkat çekti. Bu risklere karşı hem sorumluluk sahibi olmaları hem de mahremiyet bilinci kazanmaları gerektiğini belirtti. Duygu değer temelli esenlik projesi çalıştayında konuşan Bakan Tekin, "Amacımız çocuğun iç dünyasını güçlendirmek, mahremiyet ve sınırlarını koruyacak güçlü bir marif iklimi oluşturmak," dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerika-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın istifasını istedi. Dört bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve danışmanımız Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimiz sizlere teknisyen Sefa Akden iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Klasik girişimizi yaptık. Keyfimiz fena değil. Ortalık biraz daha duruldu gibi. Ama ABD İran hikayesinde mutlu
1: Evet.
0: son gelmedi. Dünyayı rahatlatan açıklamalar maalesef gelmiyor. Şimdi hocam baktığımız zaman İran'ın son verdiği teklifinde yine Nisan'dakiyle aynı oldu. Hiçbir şekilde hani herhangi bir yapıcı öyle nasıl diyeyim müzakereleri sonuçlandırabilecek bir değişimin olmadığı söyleniyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da Amerika Birleşik Devletleri pozisyonunu koruyor. Aslında şöyle bir şey dönüştü. Dondurulmuş bir çatışma ortamı var müzakere sürecini.
1: Evet.
0: Ateşkesi de uzattıkça uzatan iki taraf var. Özellikle daha önce biliyorsunuz İran mesela Baye'yi vurmuştu ama bunun çok da ateşkesi bozacağı bir şey olmadığı söylenmişti. Böylesi bir denklem mi artık önümüzde var yoksa bu birkaç ay içerisinde ABD hani güç yığmaya başladı. Yeniden ikinci round başlayacak mı?
1: Ya tabii

0: Bir defa şu, ya taraflar anlaşamıyor, bu çok açık. İki taraf da maksimalist taleplerle taviz vermeden ısrarcı bir şekilde pozisyonlarını koruyorlar. Amerika cephesine baktığımızda tabii İsrail'i bunun arkasına koymak lazım. Bir defa İran elindeki tüm %60 oranda zenginleştirmiş uranyumu almak. İran'a uranyum zenginleştirme hakkını tamamen ilga edip en az 20 yıllık bir
1: Ki İran bugün
0: dondurma.
1: El Cezire'nin bir haberi vardı.
0: Evet.
1: Gördünüz mü bilmiyorum. 190'a çıkartabileceğini direkt
0: Evet.
1: söyledi.
0: Yani yeniden saldırıya uğrarsak biz de böyle bir hamle yapabiliriz dedi yetkililerden bir tanesi.
1: Aynen.
0: Mevcut İran'ın yer altındaki tesislerinin yok edilmesi gibi böyle çok maksimalist İran'ın asla kabul etmeyeceği tekliflerde ısrarcı olduklarını görüyoruz. İran ise tam tersini yapıyor. Bir defa ben zenginleştirmiş uranyumumu sana tamamen vermem ama belki uluslararası gözetim altında seyredebilirim diyor. Zenginleştirme hakkımdan kesinlikle vazgeçmem. Tesislerimin yıkılması falan gibi konularda asla taviz vermem. Bana olan yaptırımları tamamen kaldıracaksın. Hürmüz konusunda da ben artık burada farklı yeni bir rejim kuracağım. Bu çerçevede Hürmüz'ü açacağım diyor. Bundan taviz vermeyeceğini ifade ediyor. Hatta buradan elde edeceğin gelirleri tazminat olarak da değerlendireceğim gibi bir maksimal taleple karşı tarafa pozisyonunu gösteriyor. Burada tabii Pakistan arabuluculuğunda metinler gidiyor. Karşılıklı teklifler geliyor. Hatta Trump zaman zaman yine uluslararası kamuoyunu ve piyasaları yanıltmak için çok ciddi iyimserlik pompalıyor. Ama nihayetinde bir gerçeklik var. Taraflar anlaşamıyor. Bölgedeki askeri varlıklar iki taraf açısından da tahkimatını koruyor. Hürmüz de kapalı kalmaya devam ediyor. Çift abluka var. İran belli anlamda kapatmış durumda. Dışarıda ise İran'a karşı Amerika'nın ablukası var. Bu da küresel ekonomiyi ciddi anlamda tehdit eder boyuta geldi. Artık yani ciddi anlamda kısıtlar var. Ulusal düzeyde petrol arzında şu ana kadar milyar varilden fazla bir üretim ve dünyaya arz kesintisi olmuş durumda. Jet yakıtlarından tut da diğer petrokimya sanayi ürünlerine kadar bu tarımdan işte çip üretimine kadar çok geniş sektörleri etkilemeye başladı ve bu bir dalga olarak tüm dünyayı vuracak. Küresel enflasyona neden olacak. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı enflasyonu yayınlandı. Çok ciddi anlamda yükseliş var. Türkiye'de benzer şekilde enflasyon zaten yüksekti. İyice yükselen bir etki yaratıyor. Avrupa'da benzer durumlar var. Şimdi ülkeler faiz indiremeyecek. Hatta birçok ülke faiz artırmak durumunda kalacak. Bu da stagflasyona yani resesyon olurken enflasyon arttı. En kötü ekonomik senaryoyla bizi karşı karşıya bırakabilir. İran bunu oynuyor. Amerika, Trump biraz daha sabredebiliriz. Biz de İran'ın ekonomik can damarını kestik. Petrol ihraç edemiyor. Ülke ekonomik olarak çok zorlanacak ve diz çökecek gibi bir yaklaşıma sahip. Ama aynı zamanda Amerikan askeri varlığı ve bölgedeki tahkimat da artıyor. Yani ikinci raundda da tarafların hazırlık yaptığını biliyoruz. İran ciddi anlamda vurulan tesislerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bu balistik füzelerinin aktif şekilde kullanabilmesi için siloların işte o Amerika tarafından vurulan çıkış bölgeleri yeniden inşa edilmiş durumda. Hatta İranlı yetkililer
1: Ama hocam
0: elimizde
1: şu da
0: artık
1: yok
0: çok daha
1: mu?
0: fazla füze var gibi iddialarda da bulunuyorlar.
1: Hocam
0: Evet.
1: şu da yok mu? Amerika Birleşik Devletleri savaşın başında işte küresel piyasalar etkilenmesin diye İran'a yaptırımları kaldırdılar petrolü satsın diye. Sonra belli bir
0: Evet.
1: zaman geçti. Bu sefer ya
0: Ters abluka
1: bu adamlar
0: yapmaya başladı.
1: petrol de satıyorlar. Savaşa da biliyorlar.
0: Evet.
1: Biz şimdi petrol durduralım diye. Sen aynı zamanda da petrol fiyatlarıyla savaşmaya çalışıyorsun. Yani sen
0: Aynen.
1: İran'ı bir ay kapattığın zaman tamam İran belki ekonomik olarak etkilenebilir. Ama tüm dünyanın petrol
0: Tabii
1: arzında
0: 8
1: çok
0: milyar insanı da
1: önemli bir
0: aynı şekilde
1: şey de yapmış
0: sıkıntıya sokuyor.
1: olmuyor
0: Ya
1: musun?
0: bu işte kim daha çok dayanabilecek oyunu şu anda? Yani
1: Ama burada hani
0: Amerika diyor
1: bir
0: ki ben
1: tarafta
0: diyor
1: İran
0: İran'ın
1: var,
0: diyor
1: bir de
0: yaşam
1: dünya
0: alanını
1: var.
0: sıkacağım boynunu diyor. Sıkacağım onu diz çöktüreceğim. İran ise tam tersi ben dünyanın boğazını Hürmüz'den sıkacağım diyor ve diz çöktüreceğim. Ama şunu görmesi lazım Amerika. İranlılar zaten onlarca yıldır yaptırım altında yaşayan bir millet. Zaten kişi başı gelirler inanılmaz düşük. Yani zor şartlarda sefalet içinde yaşamaya alışmış bir halk var ve orada çok bir demokrasi de yok. Yani sonuçta güçlü bir rejim var. Onun silahlı aygıtları var, besiç var, milisler var. Dolayısıyla böyle çok ciddi bir hani halk isyanı çıkacak ekonomik şartlardan dolayı vesaire diye düşünmemeleri
1: Ve
0: gerekiyor.
1: isyan için
0: Evet.
1: silah verdikleri adamlar da silahları geri dahi vermiyorlar
0: Yani
1: hocam.
0: o zaten ayrı bir skandal. Ona şimdi parantez açıp konuşalım mı meseleyi? Şimdi Trump
1: Ya
0: devamlı Kürtleri
1: aslında
0: hedef almaya başladı biliyorsun. Dün
1: evet.
0: yine Kürtlerle ilgili bir soruya onlar silahları çaldılar, isyancılar

0: vereceklerdi, vermediler. Onlardan büyük hayal kırıklığı uğruyorum gibi açıklamalar yapmaya başladım. Şimdi şöyle bir şey var. Savaşın başında muhtemelen İsrail, Mossad ve CIA'nin işte çeşitli silah yardımları da yaparak böyle koçbaşı gibi sahada kullanacağı bazı Kürt örgütlenmeler vardı. Bunlar hatta savaştan hemen bir hafta kadar önce 5 tanesi ardından 6.sı da katılarak bir çatı yapılanma da oluşturdular. Birçok İranlı Kürt yapılanma, bunlar örgütsel faaliyetler içerisinde silahlı yapıları da vardı. Bunlara biz işte belli bir hava harekatı ve silah yardımıyla belli bölgelerde isyan çıkartmalarını sağlayıp o bölgelerde bir alan hakimiyeti sağlamasını, ardından da ülkedeki diğer muhaliflerin işte bundan cesaret alarak isyan yapması ve rejimin bu şekilde hava desteğiyle devrilmesi gibi bir planlama. Onlar Hamane'yi öldürecek, işte lider kadrolar öldürülecek, ağır hava bombardımanı, ardından da Kürtlerin harekete geçmesiyle koçbaşı olarak bunu, rejimi devirebileceklerine inanırlar. Trump'a da bunu sattılar, Trump da bunu satın aldı. Ama işin öyle olmadığı görüldü. Bir, o silahlar yeteri kadar hem muhaliflere hem Kürt örgütlere gitmemiş. Yani verilen Kürt hangi yapıysa, işte çeşitli iddialar var. Mesela KDP'nin bazı işte Barzani'nin özel kuvvet komutanı oğullarından bir tanesinin aldığını iddia ediyor mesela KYB'liler. KDP'liler başka iddialarda
1: Herkes
0: bulunuyor.
1: orada birbirini
0: Evet, birbirini
1: suçlayacak tabii
0: suçluyor.
1: yani.
0: Bafal Talabani bile işte Fox TV'ye çıkıp bunun şeyini yaptı, propagandasını yaptı, KDP'yi suçladı. Dolayısıyla böyle bir şey var. Silahlar nerede belli değil. Orada bir ciddi organizasyon hatası yapılmış durumda. İki, o örgütler o iradeyi gösteremediler. Yani savaş öncesi o angajmanlarla işte hava desteğiyle bir anda alan hakimiyeti elde edecekler. Çünkü bir, yeteri kadar İran rejiminin zayıflamadığını, güçlü kaldığını gördüler. Bir halk hareketlenmesi olmadığını farkına vardılar ve Amerika ve İsrail'den bazı garantiler istediler. Onların da karşılanmaması sonucunda harekete geçmediler. Tabii geçmişte çok fazla kullanılıp atılan bir olgu da var. İşte daha Suriye'de bile gördük. Yani SDG ile ilgili inanılmaz açıklamalar, propagandalar yapılırken bir anda Şam yönetimi, Esed'in devrilmesinden sonra Şam güçleri veya Suriye Devleti güçleri tarafından ve Türkiye tarafından tehdit altına alınan yapıları koruyamadılar. Buna irade gösteremediler. Dolayısıyla bir anda yine Kürtler, o bölgedeki Kürtler satıldıklarını düşündüler. Geçmişte tarihsel deneyimler var. Böyle yeni bir maceraya girme konusunda ciddi tereddüt yaşadılar ve harekete geçmediler. Bu da Trump'ı daha fazla kızdırmış görünüyor. Ve o kafaya takmış durumda, böyle haftada bir bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Ve bunun tabii ciddi maliyeti de olacaktır bir şekilde. Mesela Pentagon'un son bütçelendirmesinde ne SDG'ye ne Peşmerge'ye herhangi bir bütçe kalemi konmamış. Eskiden 150-200'er milyon dolar gibi bir rakam hep bunlar konurdu.
1: Ama
0: Böyle
1: artık
0: hemen
1: zaten
0: işaretlerini vermeye başladı.
1: tabii SDG'nin fes olması, Şam'a bağlanması vesaire bunlar da etkin.
0: Var ama
1: Ama
0: Peşmerge'yi de dışarı atması
1: Peşmerge'yi
0: önemli.
1: dışarıda
0: KDP
1: atması
0: Peşmergesi
1: zaten
0: özellikle. Ve
1: hikayenin.
0: KDP ile de özellikle Amerika arasında ayrı bir gerginlik var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Velhasıl şimdi işte süreçle ilgili bu dosya da çalışmadı. Ama ikinci round olmaz diye bir şey yok. Şimdi Trump Çin'e gidecek. Çin ziyareti öncesinde yeniden bir askeri çatışma başlamasını beklemek çok mümkün değil. Ama Çin'den döndükten sonra yine taraflar maksimal pozisyonlarını korursa bir gerginlik oluşabilir. Askeri çatışma yeniden başlayabilir. İki taraf da hazır ama Amerika'nın tabii ciddi endişeler var. Bir defa bize işte CIA analizi de ortaya koymuştu geçenlerde yapılan bir çalışmada. Amerika'nın çok ciddi anlamda savaşta kritik mühimmatların tükettiğini bize gösteriyor. Yani Tihat bataryalarından Patriot'e, Tomahawk'lara kadar %50'nin üzerinde bu 39 günlük savaşa füzelerini tüketmiş durumda. Şimdi yeniden bir savaşa girdiğinde benzer bir tüketme olursa Amerika ciddi anlamda korunaksız kalacak. Yine yapılan projeksiyonlar yeniden üretim bantlarının 2 ile 4 yılda ancak bu mühimmatları üretebildiğini bize gösteriyor. Hem de çok pahalı ürünler. Yani sen İran'a attığı bir balistik füzeyi düşürmek için Tihat füzesi atıyorsun. 12-13 milyon dolar. Hatta bazen iki tane atman gerekiyor. İnanılmaz külfeti olan. Ama sadece para meselesi değil. Bunları üretecek
1: Ki
0: sanayin yok.
1: bunların hepsini
0: Bandın yok.
1: vuramıyorsun da zaten.
0: Tabii. Şimdi İran'ın elinde hala çok ciddi anlamda hem launcherların hem füzelerin olduğu anlaşılıyor. Kamikaze drone konusunda zaten sorun yok ve bunlar çok etkili şekilde hem Körfez ülkelerini, bölgedeki petrol altyapısını, Amerikan üslerini vurabiliyor. Mesela yine Amerikan medyasına yapılan bir değerlendirmede bölgedeki 13 üste 200 tane Amerikan hedefinin İran tarafından vurulduğunu teyit ediyor. Bu çok tarihten gerçekten geçmişe baktığımızda olmayan şeyler. Amerika gerçekten göründüğünden daha fazla kayıp verdi ve İran'ı diz çöktüremedi. İstediğini yapamadı, rejimi deviremedi. Füze altyapısını yok edemedin, nükleer altyapısını yok edemedi. Hürmüz'ü açamıyor. Hürmüz

0: açılması için yeniden ikinci round başlatsan, sen hava harekatları yapsan yine Hürmüz'ü açamıyorsun. Özel kuvvet operasyonu yapman lazım. Belli bölgeleri karadan işgal etmen lazım. Bunun maliyeti Amerika'ya inanılmaz olacak. İnsan kaybedecek. Bunu sürdürebilmesi çok kolay olmayacak. Bir yandan da Lübnan çatışması. Biliyorsun son haftalarda Hizbullah FPV tipi dronları çok etkili şekilde kullanıyor. İsrail çok ağır kayıplar vermeye başladı. Dolayısıyla hani böyle işler çok da Amerika İsrail lehine değil. Ciddi kayıplar verebilirler ve İran da şunu söylüyor: ben yanarsam herkesi yakarım. Yani şu andaki stratejisi o. Hürmüz'ü kapalı tutmaya devam ediyor. Körfez ülkelerini hedef alabiliyor. Yeniden savaşma noktasında da hiç öyle elini zayıf görmüyor ve masada taviz vermiyor ve Amerika ancak Trump şu stratejilerle karşı karşıya. Eğer İran'a istediği taviz verdiremezse ya tek taraflı çekilecek. Bu büyük bir yenilgi anlamına gelir Amerikan gücü için ve Hürmüz'ün kontrolünü İran'a bırakmak anlamına gelir. İki, yeniden savaşı başlatacak. Ama bu sefer de İran'a ne kadar zarar verebilirsin? Kritik altyapısını zarar vermeden ikinci raundun sana hiçbir katkısı olmayacak. Bu işi tam ölçekli bir kara işgaline dönüştüreceksen de Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşü anlamına gelir. Yani burada bunun ekonomik maliyeti, insan kaynakları, siyasi maliyeti, askeri maliyetini şu anda Amerika'nın karşılayabileceği bir görüntü yok. Dolayısıyla gerçekten stratejik bir çıkmazın içerisinde Trump ciddi tavizler vererek İran'la anlaşma yapmaktan başka çaresi yok. Ya o da nükleer zenginleştirme hakkının İran'a teslim edilmesi. Bunun karşılığında zenginleştirilmiş mevcut uranyumun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gibi orta bir noktada buluşabilecekleri bir konu. Ve Trump bu konuda taviz vermeye eğilimli mi onu bilemiyoruz. Şu ana kadar olmadığını görüyoruz. Burada İsrail'in tabii ve Siyonistlerin, Trump'ı çevreleyen, kuşatan o Siyonist aktörlerin ciddi etkisi var, manipülasyonu var. Yoksa Amerika'nın çıkarlar açısından İran'ın nükleer zenginleştirmeye devam etmemesi çok önemli bir mesele değil aslında. Ama bu konuda da geri adım atamıyor şu anda.
1: Hocam kesinlikle öyle de şu haberi görmüşsünüzdür muhtemelen. Irak'ta İsrailliler çölün ortasında bir üs kuruyorlar ve bunu bir çoban keşfediyor. O çoban da zaten
0: Ya o tam doğrulanmadı. O konuda farklı spekülasyonlar var. Mesela Irak tarafı bunu yalanladı. Oraya ordu birliklerinin gittiğini vesaire herhangi öyle
1: ya
0: bir şey
1: onlar zaten
0: olmadığını
1: yalanlaması
0: söylüyor.
1: bence normal.
0: Ama orada İsrail değil de muhtemelen Amerika ile İsrail'in ortak bir operasyonu. Bir üs kurulma değil de bir tane bölgeyi hani olası bir uçak indirme ihtiyacına yönelik orayı böyle bir düzleştirme yaparak pis haline getirme gibi bir mevzudan bahsediliyor. Tam olarak ne olduğunu
1: Ya tabii
0: bilemiyoruz.
1: ki
0: Batı
1: bir üs
0: merkezli,
1: derken böyle bir askeri
0: İsrail
1: üs dedi.
0: merkezli bu haber akışlarına da çok itibar etmemek gerekir. Devamlı manipülasyon yapıyorlar. Gerçeklik bağını kopartıyorlar. O biraz İran-Irak ilişkisini bozmak veya İsrail'in ne kadar muktedir olduğunu gösterme gibi çabaları da içerebilir. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama şu var, Irak'ın ciddi bir askeri gücü yok. Amerika'ya karşı öyle çok caydırıcı adımlar atamıyor. Daha ziyade haşhari tarzı yapılar Irak'ın içerisinde Amerika ile mücadele eder konumda. Ama Amerika'nın mesela bölgedeki birçok üssünü de vurmayı başardılar. Victoria üssü vuruldu. Büyükelçilikleri vuruldu. Irak'taki Harir üssü vuruldu. Amerika bayağı bir askerini de çekmek durumunda kalmıştı. Ama o bölgeyi dediğim gibi böyle bir hava indirme operasyonu için falan kullanmak için düzleştirmiş olabilirler. Geçici bir şey oluşturmuş olabilir. Şu anda da Irak ordu birlikleri oraya intikal ettiler. Tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz ama şu var ya, medya dezenformasyon devamlı yapıyorlar. Mesela Suudi Arabistan'ın bu Trump'ın özgürlük operasyonu dediği Hürmüz'ü tek taraflı açma gibi bir çabaya girdi biliyorsun bir defa. Suudi Arabistan ve mesela Katar hava sahalarını o sırada Amerika'ya kullanma izni vermediler. Yani yeniden bir savaş ortamı oluşmasını
1: Evet
0: istemiyorlardı.
1: ama aylarca mesela Suudi Arabistan'ın
0: Evet.
1: İran'a yönelik savaşı çok teşvik ettiği, Trump'ı
0: İşte böyle
1: ikna ettiği
0: haberler
1: falan
0: hep oldu. Suudi Arabistan
1: söylemişlerdi.
0: hep bunları yalanladı mesela. Benim gördüğüm şu, orada Suudi Arabistan'la İran arasında bir savaş çıkartmak isteniyor ve bu yüzden hep böyle dezenformasyonlar yapılıyor. Bence Suudi Arabistan belli anlamda elbette Amerika'ya alan açtı. Ama çok böyle büyük bir savaş olmasını arzu etmiyordu. Birleşik Arapları ve Bahreyn aksine orada savaş isteyen taraf ve yani rejimin en azından artık savaş başladıktan sonra kesinlikle devrilmesi gerektiğini düşünen taraf şu anda Birleşik Arapları. O çok eskalasyon yapıyor. Çünkü çok kırılgan da yani şu şartlarda artık İran rejimi devrilmediği sürece Birleşik Arapları İran'ın ana düşmanlarından bir tanesi haline geldi.
1: Ama bu çok normal
0: artık
1: yani.
0: Bunu
1: Sanki
0: yönetmesi mümkün değil yani.
1: Hani sanki böyle İran durduk yere Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşman olmuş gibi bir durum yok.
0: Ama zaten geçmişte çok birlikte de iş yaptılar.
1: Evet,
0: yani
1: ama
0: İran'ın mesela dünya açılan kapısı oldu. Altın ticareti yapıldı. Bir sürü İranlı iş adamı orada üzerinden yaptırımları deldi. Karşılıklı böyle bir anlayış da vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de olan angajmanına rağmen. Ama savaşın başlamasından sonra işler çok değişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamen böyle çok fanatik şekilde savaşın taraftarı olması ve diğer Körfez ülkelerinden ayrışması İran'ı çok tahrik etmeye başladı.
1: Hocam,
0: Ve
1: bir
0: İran
1: de
0: da orayı hedef aldı.
1: Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani tırnak içerisinde Sünni dünya içerisinde zaten bozucu ve İsrail'le iş tutan bir rolü zaten İran'ın da işine geliyordu. Yani mesela Suriye'de geldi Beşar Esed'in özellikle de bizim 2020'de Bağır Kalkan Harekatı'nı yapmamıza sebep olan savaşı başlatması için çok ciddi manada milyarlarca dolar para verdi. Ki biz orada hem orada sıkışalım hem de Libya'da iş yapalım diye. Yani aslında İran'la Baye'nin taktiksel olarak örtüştüğü noktalar vardı zaten. Ama sen giderek İsrail'in proksisi gibi bölgede hareket etmeye başlayınca, Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik kışkırtmaya devam
0: ve
1: edince,
0: savaş sırasında üslerini tamamen açtı. Hatta Amerika işte Birleşik Devletleri'nden doğrudan bazı operasyonlar dahi yaptı. Tabii bu da iyice hedef haline gelmesine neden oldu ve burada İran için artık bir düşman konumunda karşılık olarak birbirini düşman olarak gören iki ülkeden bahsediyoruz. Birleşik Arap artık yeniden asker harekatın devam etmesi ne pahasına olursa olsun İran rejiminin devrilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de ciddi lobi faaliyetleri yapıyor. Tabi İran da bunun farkında olduğu için diğer Körfez ülkelerinden ziyade BA ve Bahreyn'i daha fazla hedef alır bir konuma gelmiş durumda.
1: Bir de zaten İran'ın çok eskiden beri özellikle Katar'la olan ilişkileri tarihsel olarak da daha iyiydi. Biliyorsunuz bu Katar'ın ablukaya alınması, Suudi Arabistan'ın vesaire. Çünkü İran'la ilişkileri bahane göstererek Katar'ı ablukaya almışlardı. O dönemde böyle bir şey vardı. Katar zaten her zaman özellikle geçmişten de arabulucu rolleri üstlenmesi,
0: yani,
1: daha
0: ama
1: çok
0: ona rağmen
1: diplomasi
0: Katar'ı da vurdu İran,
1: evet,
0: biliyorsun.
1: Yani o zaten vurdu çünkü Amerikan üssü var ve
0: Amerikan üssü var ve
1: Katarlılar da
0: enerji,
1: bir şekilde
0: oradaki doğalgaz sahası da çok stratejikti. O açıdan küresel bir enerji krizi yaratmak için Katar'daki Ras Al-Ain, tam ismini şimdi hatırlamıyorum, orada Pars sahasının güneyi, orayı da vurdu ve hatta orada Katar bunu çok uzun yıllar yeniden ikame etmesi de zor olacak. 20 milyar dolarlık bir hasar oluşmuştu. Dünya doğalgaz, LNG arzının da önemli bir kısmı orada elimine edildi. Yani İran şöyle bir şey düşünüyor. Öncelikle hedef Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ama küresel enerji krizi yaratmak için diğer ülkelerdeki kaynakları vurması gerektiğinde de onları da vuruyor. Katar dost müttefik ülke falan demiyor. Tabi orada dediğin gibi onlar da Amerikan hava sahasına ve oradaki üslerin kullanmasına izin verdiler. Her ne kadar bunu inkar etmiş olsalar da böyle bir karşılıklı durum var. Ama onlar bu savaşın artık daha fazla eskal olmasını istemiyor. Rejimi devrilmeyeceğini gördüler. Bu işin suhuletle bir anlaşmayla çözülmesi taraftarı. Suudi Arabistan, Katar.
1: Yani Katar yine orada
0: ülkeler
1: en makul aktör,
0: evet,
1: hocam yani.
0: Suudi Arabistan da benzer
1: Suudi Arabistan
0: bir
1: da bence
0: olduğunu bence
1: görüyor. Bu sezon bence de yani. Bu sefer Suudi Arabistan da daha böyle makul bir yerde durdu. Tabii Bahreyn'in de ülkesindeki Şii nüfustan kaynaklı olarak bir
0: Bahreyn
1: tehdit algılaması var.
0: Zaten ciddi bir siyasi irade yok. Orada BA'nın veya
1: öyle.
0: Suudi Arabistan'ın belli anlamda şeyinde, gölgesi altında bir yer. Ve orada Amerikan ana donanma üssü vardı. Çok ciddi Amerikan askeri varlığı var. Çok ciddi hedef olan ülkelerden bir tanesi oldu. Şimdi tabii Trump'ın Çin ziyareti var. Bu önemli. Yani birçok temel başlık var. Ertelenen bir ziyaret oldu. Ama iki küresel güç stratejik bir rekabet içerisinde birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Trump özellikle Çin'e yönelik büyük tarif operasyonları da yaptı. Ciddi engellemelerle Çin'in yükselişini belli ölçekte sınırlamaya, çevrelemeye çalışıyor. Ama çok da başarılı olamadığını gördük. Çin ise hızlı bir karşı karşıya geliş, bir askeri tırmanma vesaire istemiyor. Yönetilebilir şekilde ekonomik mücadelenin devam etmesi gerektiğini, zamanın kendi lehine olduğunu değerlendiriyor. Arada böyle bir yaklaşım farkı var. O yüzden daha yumuşak tonlarda mücadeleyi sürdürürken Amerika daha sert bir şekilde Çin'i hedef alıyor. Şimdi böyle bir dönemde Xi Jinping'le buluşacak. Tarifler konusunda ve bu karşılıklı yaptırımlar ve engellemeler, kısıtlamalarla ilgili bazı olumlu gelişmeler olabilir. Ya da anlaşamaya da bilirler tabii. Diğer bir mesele ise yine İran dosyası olacaktır. İran dosyasını tabii Çin üzerinden çözülmesini çok arzu etmeyebilir Trump. Bu Çin'e çok ciddi pay vermek anlamına da gelebilir. Ama Çin orada iki taraf arasında bir arabulucu rolü de üstleniyor. İran'ın talepleriyle Amerikan taleplerini ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyor. Belki oradan bir anlaşma da çıkabilir mi? Bunu göreceğiz ama o zamana kadar büyük bir savaşın ve çatışmanın çıkmasını ben beklemiyorum. Çin ziyaretinde de sonuç çıkmazsa Trump geri döndükten sonra işte askeri bir hamle ve ikinci round işte o zaman başlayabilir
1: Ama
0: diye
1: dediğiniz gibi
0: kanısındayım.
1: hocam Çin ziyaretindeyken İran meselesini sonuca bağlamak Trump'ı bence de şey gösterir. Yani
0: Zayıf gösterir.
1: Amerika
0: Çin'in
1: Birleşik
0: lehine
1: Devletleri'nin
0: olur bu.
1: küresel algısına da
0: Tabii
1: bence
0: zarar verir
1: zarar
0: ve
1: verir. Zaten
0: Çin'in
1: çok
0: gücünü
1: ciddi
0: tahkim eden
1: manada.
0: bir şeye neden olabilir. Ama işte çıkış da bulamıyor. Yani burada İran'a taviz verdirtmesi lazım ama Çin'de öyle bir şeye çok gireceğini zannetmiyorum. Ya bu meseleyi çözmek Trump adına çok önemli ama aynı zamanda ciddi kısıtlar var. Burada özellikle Siyonistlerle olan, İsrail'le olan angajmanı Trump'ın önünde ciddi bir engel ve kişiliği de engel. Yani megalomanyak bir kişilik. Orada bir zafer anlatısı oluşturmak zorunda ama böyle taviz veren taraf konumuna düşerse her ne
1: Ama
0: kadar
1: hocam şimdi
0: gerçeklikle bağ olmasa bile artık İnsanlar bunun farkında, o da biliyor neyin ne olduğunu. Yani nükleer zenginleştirme konusunda İran istediğini alırsa, Hürmüz konusunda belli istediklerini alırsa bunu Amerika ciddi bir mağlubiyet olarak tanımlayacaktır. Trump bunu hazmedemez. Onun o zafer anlatısını işte özellikle Venezuela'dan sonra inşa etmeye çalıştığı zafer anlatısını da yok eder. Küresel güç dinamiklerinde, dengelerinde de benzer sonuçlar doğurur. Yani siz düşünün, böyle orta düzey hatta ortanın altı yaptırımlara maruz kalmış asimetrik bir güç olarak İran doğru unsurları kullanarak asimetrik güç unsurlarını dünyanın en büyük gücünü ne yenilmiyor hatta onu stratejik olarak yenilgi uğratıyor. Ya bu dünyanın gerçekliği açısından çok hızlı bir değişim dönüşümün kapısını araklar. Amerika bunu çok arzulamıyor. O yüzden burada belki de daha fazla bedel ödemeyi göze alarak askeri gücünü daha da artırarak daha güçlü bir ikinci round başlatabilir. Ama bunu da ben kara işgaline dönüşmezse eğer sonuç vermeyeceğini düşünüyorum.
1: Yani diyelim ki oldu. İkinci round başladı. Yine sonuçta buraya geleceksin. Hürmüz'ü açamıyorsan, karadan işgal
0: Evet.
1: edemiyorsan, rejimi deviremiyorsan ki savaşın başında hedefler neydi hocam? Rejimi devirmek, nükleer programı durdurmak, balistik füze programı. Sen bunun üçüne dair en ufak bir yaklaşman olmadı. Aksine savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nı savaş nedeniyle kapalı duruma getirdin. Şimdi onu açmak için de 40 takla atıyorsun. Yani bu
0: Felaket ya, tabii felaket ya.
1: hiçbir
0: Bunu hiçbir
1: şekilde
0: şekilde
1: açıklayamıyorsun.
0: rasyonel bir olgu değil. İşte bu İsrail'in zorlamasıyla girişilmiş bir savaş. O savaşın da işte böyle sonuçlar oluyor.
1: Hocam teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Küresel iş biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli yazarımız Adalet Ağaoğlu'nu anacağız. Öykü ve romanlarıyla tanınan Adalet Ağaoğlu, aynı zamanda modern Türk tiyatrosunun en yenilikçi ve entelektüel derinliği en yüksek yazarları arasında yer alır. 1950'li yıllarda TRT Ankara Radyosu'nda dramaturg olarak çalışan Adalet Ağaoğlu, ilk radyo ve sahne oyunlarını da bu yıllarda kaleme alır. Eserlerinde geleneksel anlatım kalıplarını kırarak zaman ve mekan algısını yıkan modernist bir yaklaşım benimser. Yazar, toplumun yerleşik değer yargılarını, aydın kesimin açmazlarını ve kadının sosyal yapıdaki konumunu eleştirel bir süzgeçten geçirir. Oyunları teknik açıdan kusursuz bir kurguya ve felsefi bir altyapıya sahiptir. Adalet Ağaoğlu'nun ilk tiyatro eseri, Evcilik oyunu, orta sınıf aile yapısının sahteliğini ve toplumsal rollerin birey üzerindeki baskısını çarpıcı bir dille sahneye taşır. Yazar, Çatıdaki Çatlak oyununda evdeki fiziksel bozulma üzerinden aile içindeki iletişimsizliği, güven kaybını ve değer çözülmesini irdeler. Evdeki çatlağın giderek büyümesi, bastırılan sorunların görünür hale gelişini simgeler. Tombala ve Kozalar gibi eserlerinde ise absürt tiyatro ögelerini kullanarak iletişimsizliği

0: dilliği ve yabancılaşmayı simgesel bir dille anlatır. Adalet Ağaoğlu oyunlarında dili ekonomik ve işlevsel kullanarak karakterlerin psikolojik derinliklerine iner. Yazdığı eserler Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları gibi önemli kurumlarda yıllar boyunca kapalı gişe oynar. Adalet Ağaoğlu edebiyat ve tiyatro çalışmalarıyla 1995 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne de layık görülmüştür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle.

0: Turkuaz.
1: Kağıtı. Sabrın kağıtta sınanması. İncelikten yeni bir incelik yaratma sanatı kağıtı. Klasik Türk kitap süsleme sanatlarında kağıt oyma sanatı. Kağıtı sanatı bütün süsleme sanatları gibi bol sabır ister. Kağıtının ana maddesi kağıt veya deridir. Kağıt veya derinin üzerindeki motif özel bir keskiyle oyulur. Ardından başka bir zemine yapıştırılır. Oyulup çıkartılan motife erkek, içi oyulan kısma ise dişi denir. Oymada kullanılan kağıtlar aherli, ebrulu, bitkilerle boyanmış kağıtlar, origami, trigamidir. Kağıtlardan oyulan motifler birbirine nişasta ve su karışımından oluşmuş muhallebi adı verilen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılır. Ve bu malzemelerden seyrine doyulmayan eserler yaratılır. Kağıtı sanatçısına katta denilir. Kağıt da sabrını sınayan kişilere bir başka deyişte. Kağıtı sanatının en eski örneklerine Uzak Doğu'da rastlanmış. Bizim kültürümüzde ise Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında en parlak dönemini yaşamış. 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmış. Her çağın sanat anlayışında yer bulmuş kendine. Kağıtı örneklerini eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında, hat levhalarda ve yazı çekmecelerinde rastlanıyor. Günümüzde kağıt oymacılığı temsilcileri az rastlanır da olsa sabırla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelip geleceğe gidecek mirası günümüze ait dokunuşlarıyla zenginleştirerek.
0: Turkuaz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Kültür Otağı'nda ne konuşacağız? Biraz gülümsetecek, biraz düşündürecek şeylerden bahsedeceğiz. Mizah konuşacağız söz otağı periyodunda. Kiminle konuşacağız? Tabii çok değerli bir konuğum var yine stüdyoda. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülün Öğüt Eker Hocam. Bugün misafirim oldu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Dilek Hocam.
0: Hocam sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Biliyorum gündeminiz çok yoğun. Bu programı böyle çok zor ayarlayabildik. O yüzden tadından yenmeyecek bir program olacak. Kendini anma söylüyorum. Dinleyicilerimiz de çok keyif alacaklar eminim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, hepimizin hayatı kendine göre yoğun. Ama o yoğunluğun içerisinde akademik hayatımın çok değerli hocalarından Dilek Hocam'la ve zaman ayırıp da bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizle buluşmak benim için de ayrı keyif. Onlara da hoş geldiniz diyorum programımıza.
0: Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Şimdi hocam mizah konusu hep bildiğimiz ama Türkiye'de son zamanlarda artık böyle üzerinde akademik olarak da çalışılan ve sizin çalışmanızla da bir ivme kazanan önemli konular arasında yer alıyor. Sizin insan ve mizah, insan kültür ve mizah kitabınız. Evet. Önemli bir kilometre taşı oldu bu çalışmalar konusunda. Şimdi hocam bizi dinleyen

0: Altından koltuk çekilen bir insana düştüğünde neden güleriz? Düşen kişi anneniz ya da çocuğunuz olduğunda gülme duygusunun yerini neden merhamet, acıma ve merak etme duygusu alır? Bunları düşündüğümüz zaman aslında mizahın insanlık tarihinde çok eski olduğunu ve hayatımızın her alanında yer aldığını görüyoruz. Mizah insanlık tarihi kadar eski ve her türlü buhranlar, ekonomik sıkıntılar, olumsuz olaylar, yani insan hayatının her cephesinde yer alıyor. Olmadığı bir dönem neredeyse yer almıyor. Dolayısıyla da aslında hem eğlenmenin baş aktörü hem de temel unsurudur mizah. Mizah zannettiğimiz gibi sabun köpüğü tarzı bir gülme olayı asla değildir. Gülme sadece dudaktan boşalan bir fiziki eylem. Ama mizah dediğimiz şey beyindeki bilişsel bir algı aslında. Dolayısıyla da sabun köpüğü tarzında hoş, boş olarak nitelendirmek mizaha çok büyük haksızlık olur Dilek Hocam. Ve insanlık tarihine baktığımız zaman biz Aristo'nun, Platon'un, efendim pek çok antik Yunan, Roma düşünürünün hepsinin mizah üzerine felsefi bir problem olarak araştırma yaptıklarını, hayatlarının çoğunu buna adadığını görüyoruz. Ve şu anda belki seyir dinleyicilerimiz için farklı bir bakış açısı olacaktır. Platon'un sözü, uygar bir insanın çekinmesi gereken ahlakı, sanatı, dini küçük düşüren bir davranış olarak nitelendiriyor gülmeyi. Şimdi bunu bugünün gençlerine söylesek nasıl yani, aynı bizim yaptığımız gülme eylemi mi diye
1: Evet, çok
0: soracaklardır.
1: yadırgarlar.
0: Tabii çok farklı bir bakış açısı
1: Doğru.
0: çünkü. Ama antik Yunan, Roma ve Orta Çağ düşünürlerinin çoğu gülmeden hep kaçmış sevgili dinleyenlerimiz. Gülmeden çok uzak kalmışlar. O yüzden de şöyle bir algı oluşmuş. Anglo-Saksonlardaki koltuktan yuvarlanırcasına gülmekten Mona Lisa'nın yüzündeki tebessüm tarzı gülmeye doğru bir evrilme olmuş. O zaman mutlaka sevgili dinleyenlerimizin zihnine şu soru takılmıştır. Mizahın kökeninde ne vardı da bu kadar ortak dil gibi bütün düşünürler mizahtan, gülmekten kaçmışlar? Bu çok doğru bir soru ve bunun cevabı içerisinde gizli olan kodlar aslında bize mizahın kökenini veriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi mizah bilişsel bir algı, yani düşünmeyle ilgili. Biraz sonra başka işlevlerden de bahsedeceğiz ama gülme dediğimiz fiziksel eylem onun sadece dudaktan boşalması. Çünkü beyinde ve vücutta müthiş bir baskılama, sıkışma oluyor. Ve onun sonrasında o beyindeki hormonların tetiklemesiyle dudaktan gülme, kahkahayla olan boşalma, bu stresin azalması noktasında. Neler içerdiğini daha sonra anlatacağız ama öncelikle istersen Dilekçim, bu mizahın içerisindeki olumsuzluklar ne? Bugünkü gençlerin asla algılayamayacakları.
1: Evet hocam.
0: Ne onlar? Biraz onlardan bahsedelim mi?
1: Lütfen.
0: Gülme eylemi geçmiş dönemlerde çok olumsuz bir eylem olarak kabul edilmiş. Çünkü yapılan eylemin kökeni hep olumsuzluklara dayanmış. Mesela antik Yunan'da köleler işkence evlerine bırakılırmış ve bu işkence evlerine bırakıldığında kendilerine her çeşit fiziksel işkence gerçekleştiriliyor ve halk etrafına gülmek için toplanıyor, keyif almak için toplanıyor, eğlenmek için toplanıyor. Dolayısıyla burada gülme eylemi beraberinde bir acıyı getiriyor, bir olumsuzluğu getiriyor. O yüzden Aristo, Platon, bunların hepsi, Cicero mesela, hepsi gülmeyle ilgili olumsuz unsurlar söylüyorlar. Başka örnek de verecek olursak dinleyenlerimiz açısından, mesela

0: Roma döneminde gladyatör savaşları biliyorsunuz
1: Evet.
0: var. Ve Roma dönemi ekmek ve sirk iki temel kavram üzerine oturtulmuş. Roma döneminde insanlar yönetime karışmasın, düşünerek söz hakkı olmasın diye iktidar onlara yıl boyunca geçinebilecekleri ekmek kodu altında gıda maddelerini veriyorlar. Ama bu yetmiyor. Niye? Çünkü insanın eğlenme ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Her yerde insanın eğlenme ihtiyacı var. Dolayısıyla sirk kavramıyla da gladyatör dövüşlerini oluşturuyorlar. Yönetim tarafından ideolojik olarak sistemli oluşturulan bir algıdır bu. Bunu o kadar geniş zaman dilimine yayıyorlar ki haftalar sürebiliyor. Ve bu gladyatör dövüşleri içerisinde günü üç zaman dilimine bölüyorlar. Sabahları en adi hırsızlıkları yapan kölelerle vahşi hayvanlar. Dikkatinizi çekiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Vahşi hayvanlarla köleler mücadele ettiriliyor. Tabii ki tek kazanan oluyor. Öğlen kölelerle köleler günün en kıymetli zaman dilimi akşam gladyatörlerin dövüşlerinin olduğu. Ve bu dövüşler içerisinde kısa sürede rakibini alaşağı etmek, öldürmek yasak. Neden? Ne kadar çok
1: Süre uzarsa.
0: süre uzarsa, vahşet yapılırsa, kan dökülürse seyreden halkın aldığı keyif ve gülme bambaşka oluyor. Hatta hemen öldürmek yasak olduğu için buna yönelik uygulamalar dahi, resmi uygulamalar dahi ortaya konmuş. Dolayısıyla da orada rakibine acı çektirerek uzun sürede öldürmek halk için müthiş bir eğlence kaynağı.
1: Adrenalin yükseliyor,
0: Tabii
1: keyif
0: ki
1: alıyorlar
0: keyif alıyorlar.
1: izlerken.
0: Çünkü gülmenin içerisinde beyinde çok ciddi hormonlar salgılanıyor.
1: Evet.
0: Biraz sonra bahsedeceğiz. Aynı şekilde Orta Çağ döneminde de var ve bu bir sürü filme, eserlere yansımıştır. Eminim bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz belleklerine bunları getireceklerdir. Mesela George Orwell'ın 1984 romanı,
1: Evet.
0: Uçurtmalar Avcısı, Rezervuar Köpekleri veya Notre Dame'ın Kamburu, herkesin çok genel olarak
1: Evet.
0: bildiği. Bu çalışmalar içerisinde şehir meydanında bir asılış vardır
1: Evet.
0: ve bu asılış duyuruyla insanlara ilan edilir. İnsanlar bugün canımız çok sıkıldı. Hadi biraz gidelim. Can sıkıntımızı gidermek için idamı seyredelim şeklinde ifadelerle bir tarafta bir can bitecek, bir canın sonlanması söz konusu olurken karşı tarafta eğlence söz konusu.
1: Evet.
0: Hatta İngilizce'de bu uygulamaya yönelik olarak da bir deyim oluşmuş Dilek Hocam. Pulling your leg deyimi, ayağını çekmek.
1: Çekmek, evet.
0: Kelime anlamı ayağı çekmek, anlam olarak dalga geçmek demek. Bunun da kökeninde Orta Çağ döneminde asılışlarda kurbanın boynu hemen kırılmadığı için sözde merhametli arkadaşları ayağından çekip boynunun kırılışını kolaylaştırırlarmış. Yani şu anda biz anlatırken bile tüylerimiz diken diken
1: Evet.
0: olarak anlattığımız bu unsur insanlar için bir eğlence gülme kaynağıymış. Dolayısıyla o yüzden gülmeden çok uzaklar,
1: Evet.
0: düşünürler.
1: Evet.
0: Ama gülme dediğimiz unsur tabii ki bugün bizim anladığımız anlamda yine de içi boş bir sabun köpüğü tarzında uygulama asla değil. Tamamen düşünce esaslı, sorgulama esaslı, eleştiri esaslı ve insan hayatını geliştirici yönde sosyal ceza olarak kullanılsa dahi insanlık yararına kullanılan bir eylem.
1: Evet. Siz anlatırken şimdi gözümün önünde o Orta Çağ Avrupa'sı canlandı. Bununla ilgili sinema örneklerini falan dediğiniz gibi hatırladık. Aynı tarihlerde Müslüman coğrafyada da şöyle bir telkinde bulunuyor İslamiyet insanlara. Tebessüm yüzün sadakasıdır deniyor.
0: Tabii.
1: Yani gülmenin gayri ciddi olduğu yerlerle telkin edildiği topraklar arasında böyle bir fark da hemen zihnimde belirdi hocam. siz anlatırken.
0: Efendim, akademisyen bir hocamızla sohbet etmenin gereği bu işte sevgili dinleyicilerimiz. Çok güzel bir yöne çevirdin sohbetimizi. İlahi dinler ve mizah konusunu ele almış olsak, evet, dinleyenlerimiz için de çok farklı noktalar ortaya çıkacaktır. Doğru. Ben mizah derslerimde bunu anlatırken öğrencilerime her dönem bu deneyi yaptırıyorum, sosyal deneyi. Hı hı. Diyorum ki arkadaşlarınız arasında sorun bakalım. Hı hı. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan hangisidir diye.
1: Evet.
0: Ve bakın bu sade vatandaş arasında da yapılmıyor bu deney. Eğitimli üniversite öğrencileri arasında yapılıyor. Gelen cevapların çoğu tabii ki Hristiyanlıktır diyor. İşte oryantalist bakış açısı bizi burada başka özellikle oryantalist ve sevgili dinleyenlerimiz self oryantalist. Yani bizzat o kültürün eğitimli insanlarının kendi kültürünü, kendi dinini benimsemeyip Batı hayranlığıyla farklı unsurları benimsemeleri sonucunda ortaya çıkan en tehlikeli oryantalizmdir. Self oryantalizm. Evet. Bu oryantalist bakış açısıyla oryantalizmin içerisindeki ben ve öteki yani köle ve efendi ilişkisiyle en iyi, en güzel, en harika olan her zaman Batı. Karşınızdaki doğu ki özellikle İslam toplumları her zaman çağ dışı, işe yaramayan, gereksiz, lüzumsuz, efendim viran, geri kalmış, eğitimden yoksun, kir, pislik içerisinde yaşayan bir halk zihniyeti. Halbuki biz üç ilahi din ve mizah ilişkisine baktığımız zaman ki ben bunu son derece net olarak söyleyebiliyorum. Yıllarını bu alana vermiş ve üç kutsal kitabı okuyup bu konudaki unsurları tek tek çıkarmış, evet, bir bilim insanı olarak söylüyorum. Üç ilahi din içerisinde mizaha en hoşgörülü yaklaşan İslamiyet'tir arkadaşlar.
1: Evet.
0: Ve İslamiyet'in dini, bu dinin içerisindeki elçi Hazreti Muhammed peygamberimiz yüzünde tebessümle dolaşan bir peygamber.
1: Evet.
0: Tebessümün sadaka olduğu bir din.
1: Evet.
0: Mesela Hazreti İsa ile ilgili bizzat Hristiyan batılı teologların ifadesiyle söylüyorum. Hayatında bir kez bile gülmediği yönünde ifadeler vardır.
1: Bunu da yücelterek anlatılıyorlar tabii ki.
0: Halbuki bakın sadaka maddi karşılığı olan bir şey. Ama İslamiyet'te yüzdeki tebessüm dahi sadaka.
1: Evet.
0: Yani gerçek İslamiyet'i uygulamış olsak o yüzdeki tebessüm insanlara yayılan bir huzur.
1: Evet.
0: Bir ılıman ortam, kavgadan, dövüşten ari, huzurlu bir ortam demektir.
1: Tabii.
0: Bugünkü gibi Filistin'de, efendim İran'da ya da diğer Müslüman coğrafyalarda gerçekleştirilen katliamların tam tersi bir uygulama.
1: Evet. Hocam şimdi o demin sözünü ettiğiniz o trajik sahnelerden doğan işte karşı tarafta yarattığı gülme eylemine tekrar dönmek istiyorum. Çünkü orada mizahın kökeninde bir acımasızlık da sanki seziyor insan, öyle değil
0: doğrudur
1: mi? Yani birilerinin yaşadığı o trajediden, acıdan, işkenceden karşı taraf haz alıp gülebiliyor ya da bununla ilgili böyle bir garip bir his yaşıyor.
0: Evet.
1: Bir sadizm belki yaşıyor, bilmiyorum artık
0: kesinlikle
1: adı ne bunun.
0: Kesinlikle hem sadizm hem mazoşizm
1: de var bunun
0: kesinlikle
1: içinde. Şimdi bu mizahın bu biraz sert ve dışlayıcı taraflarını da birazcık açalım mı? Çünkü burada öyle bir durum söz konusu galiba.
0: Evet, kesinlikle öyle. Kelimeler çok doğru seçildi Dilek Hocam. Sadizmin ve mazoşizmin mizahın içerisinde çok yeri var. Bununla ilgili çok fazla da çalışma var. İnsanın fıtratında var acımasızlık. Yani siz hangi dine, hangi efendim kültüre, hangi coğrafyaya ait olursanız olun, insanın yaratılışında vardır acımasızlık duygusu. Ama Allah insanlara akıl vermiş ve Kur'an-ı Kerim'in ilk emri de namaz kıl değildir, okudur.
1: Evet.
0: Ve Allah aklını kullanmayanları lanetler, bu kadar akla ön plana koyuyor ve zorlamanın olmadığı bir dindir İslamiyet.
1: Evet.
0: Hazreti Muhammed'e bile sen elçisin, yaymakla mükellefsin, zorlamakla değil diyen bir dinin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu zorlama yok ama aklı kullanma var ve her insanın içerisindeki acımasızlığı kontrol etme var. Yani bizi antik Yunan, Roma, Orta Çağ'dan ayıran ne modern insan için? Aslında değişen

0: Hiçbir şey yok biliyor musun Dilek Hocam?
1: Hı.
0: Biz mesela çok gördük Irak Savaşı'nda, Afganistan'da o çok teçhizatlı kıyafetleriyle batılı askerlerin çıplak esirlerden insan kuleleri yapıp
1: Evet.
0: postallarıyla üstüne basıp kahkahalarla fotoğraf çektirdikleri anları.
1: Hı.
0: O kadar uzağa gitmeye gerek yok.
1: Doğru.
0: Bugün Filistin'de efendim İran'da
1: Hı.
0: ders gören Sabilerin 167 tane Sabi'nin ölmesinden keyif falan ya da İsrail'den atılan topların üstüne isim yazıp orada Filistinli çocuklar katledildiği
1: Evet.
0: zaman keyif falan gülen insanlar. Bunlar modern insan, modern dünyanın ayıbı.
1: Evet.
0: Ama onların içerisindeki o olumsuzluk her insanda olmasına rağmen bunu kontrol altına alarak karşındaki kişiye zarar vermeyecek derecede kullanmaktır marifet olan.
1: Evet.
0: Yoksa hepimizin içerisinde var acımasızlık duygusu.
1: Doğru.
0: Ve bunu biz minimalize ederek programın açılışında söylediğim buzda ayağı kayan insana niye gülüyoruz? İşte bu duygu yüzünden
1: Evet.
0: gülüyoruz. Ama bunu karşımızdaki kişiye kötülük yapmak için değil. Yani o kişi düştüğünde canı yandığı için gülmüyoruz ona.
1: Hı.
0: Ona acımasızlık yapmak için gülmüyoruz.
1: Evet.
0: O anda mizahın fıkradan bahsedeceğiz. Anlık duyguları çok önemlidir.
1: Hı.
0: Aslında bizim orada güldüğümüz unsur insan çok önemli melekelerle donatılmış olarak yaratılıyor.
1: Hı.
0: Nedir o melekeler? Mesela dikkatli olma.
1: Hı.
0: Hatayı minimum düzeyde yapma. Hatayı fark etme, olumsuzluğu fark etme gibi. Bu
1: Hı.
0: fıtrattan gelen bütün insanlarda var olan özellikler.
1: Evet.
0: Biz buzda kayıp düşen insana aslında o anda onun yaratılışında var olan o özelliğe sahip olamayıp
1: Hı.
0: onu beceremediği için gülüyoruz. Ve aynı zamanda biz o hataya düşmediğimiz için gülüyoruz.
1: Hı.
0: Yani yaratılışta var olan Allah'ın size yüklediği o melekelere siz sahip oluyorsunuz
1: Hı.
0: ama karşı taraf olamıyor ve ona gülüyoruz aslında.
1: Doğru. Evet, yaptığımız bu. Yani mizahın aslında psikolojik tarafları çok bununla sınırlı değil. Pek çok şey
0: Tabii ki.
1: söylenebilir hocam burada. İsterseniz böyle hani biraz mizah çok eğlenceli bir şey gibi geliyor. Ama bir taraftan da çok böyle tatsız mevzulardan bahsetmek zorunda kaldık. Paradoksal da bir durum var
0: Tabii ki.
1: arasında.
0: Çünkü mizahın kendisi paradoks
1: Evet,
0: aslında.
1: evet. O yüzden bu kasveti birazcık dağıtalım. Bir türkü
0: Tabii ki.
1: dinleyelim mi
0: Tabii
1: hocam?
0: ki.
1: Mehmet Demirtaş söyleyecek, Tridine bandım.

0: Evet, mizahi bir türkü dinledik hocam. Sözlerine kulak verdiğimizde
1: Evet.
0: türkü yüzümüzde bir tebessüm oluşturdu. Şimdi biraz şeye gidelim istiyorum hocam. Toplumların zor dönemlerinde mizah galiba böyle biraz yükselişe geçiyor. Şimdi mesela Nasrettin Hoca'nın fıkralarının en revaçta olduğu dönem, Moğol istilalarının sürdüğü bir dönem. Anadolu insanı Nasrettin Hoca'ya tutunarak ayakta kalmaya
1: Doğru.
0: çalışıyor. Bu en güzel örneklerinden biri diye düşünüyorum ben. Tabii ki günümüzde de benzer şeyler söylenebilir. Siz biraz önce günümüze getirdiniz konuyu. İsterseniz bu bakımdan da yani mizah hayatta kalmak ve olup bitere dayanmak için bir yol mudur diye sorayım. Böyle bir şey
1: Çok
0: söyleyebilir
1: güzel bir
0: miyiz?
1: soru. Gülme ve mizah yalnızca duygusal bir tepki değil. Beynin aslında sinir sisteminin ve endokrinolojik sistemin birlikte çalıştığı çok güçlü bir biyolojik süreçtir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da gülme sırasında beyinde, vücutta birçok hormon, nörokimyasal salgılanmaya başlanıyor. Ve bu salgılama sebebiyle de insanda hem psikolojik anlamda bir rahatlama hem de fizyolojik bir iyileşme söz konusu oluyor. Dolayısıyla gülmenin fiziksel tıpta tedavi yöntemi olarak kullanıldığı uygulamalar var dünyada. Ve yine biraz önce senin bahsettiğin insanların zor dönemlerde özellikle savaşlarda gülmeye tutunarak hayatta varlık alanı oluşturdukları var. Hem Türk dünyası için hem de Batı dünyası için. Mesela dünya savaşlarında bile cephedeki askerlere güçlü olabilmeleri, ayakta durabilmeleri için yukarıdan helikopterlerle fıkraların dağıtıldığı örnekler
0: Aa,
1: var.
0: çok güzel bir örnek bu,
1: Dolayısıyla
0: evet.
1: aslında bir hayata tutunma aracı. Çünkü
0: Evet.
1: gülme ve mizahla birlikte aslında terimlerle çok zihinleri yormak istemiyorum ama mesela prefrontal korteks diye beyinde bir merkez var ve limbik sistemle birlikte duygusal tepkiler orada oluşuyor. Yani gerçekten biyolojik anlamda beyinde müthiş bir deprem oluyor. Oradaki sinir sistemi hareketleniyor, ödül haz merkezleri hareketleniyor.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda da yüz kasları, diyafram hepsi birden harekete geçerek doğal ağrı kesici oluşturuyorlar vücutta.
0: Evet.
1: Bu doğal ağrı kesiciyle birlikte keyif, rahatlama aynı zamanda ağrı eşiğinin düşmesi, düzeltiyorum, ağrı eşiğinin yükselmesi
0: Yükselmesi.
1: söz konusu oluyor. Ağrının düşmesi söz konusu oluyor. Yani sevgili dinleyenlerimiz, gülme eylemiyle birlikte biz vücudumuzda ciddi bir aslında tedavi de gerçekleştiriyoruz. O yüzden çeşitli atasözlerimiz var. Kahkaha ile ilgili, pirzoladan iyi gelmesi
0: Evet.
1: yönünde. Ve bu haz ödül sisteminin hareketlenmesi aslında ruh halimizi de düzeltiyor.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda da depresif belirtileri, kaygıyı azaltıyor. O yüzden toplumlar çok zor dönemlerde gülmeyle hayata tutunuyorlar. Bu gülme vücuttaki fizyolojik gevşemeyle, rahatlamayla birlikte hem stresin azalmasını, hem bağışıklık sisteminin güçlenmesini, hem kalp dolaşım sistemini, hem de solunum sistemini eyleme geçiriyor ve bunun üzerine yapılmış pek çok tıbbi çalışma var. Yani
0: Evet.
1: bunlar duygusal ifadeler değil. Klasik tıpta da tedavi işlevi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda tabii ki grup olarak da bize güveni artırıyor. Toplumsal bağları güçlendiriyor. Efendim, ortak kimlik duygusunu pekiştiriyor.
0: Evet.
1: Kültürel bellek dediğimiz o toplumun hafızasındaki unsurlar biyolojik olduğu kadar kültürel açıdan da bize bir destek sağlıyor. Yani mizah sadece bir eğlence değil, toplumların korkularını, gerilimlerini, efendim çeşitli çelişkilerini düzenleyen beyindeki kimyasallar üzerinden bedene, ruhi ve psikolojik anlamda katkı sağlayan bir unsur. O yüzden biraz önce bahsettiğin o savaşlar vesairelerde Doğu toplumlarında mesela Nasreddin Hoca üzerinden, ona sarılarak, onun fıkraları üzerinden veya Batı kültüründe kendi fıkra kahramanları üzerinden bir rahatlama, sorunlarla baş etme ve feraha ermede gülmeyi kullanma çok yaygın bir davranış kalıbı.
0: Evet. Bize derler ya hocam, bizde böyle bir yaygın bir inanış vardır. Çok güldük, başımıza bir şey gelecek. Başımıza iyi bir şey gelecek demek ki çok gülersek. Hem ruhsal olarak tedavi olacağız, hem bedensel olarak iyileşeceğiz. Bu önyargıyı da kıralım.
1: Dilek hocam, şekilde. Aslında o önyargı değil, biliyor musun? O nedir? O din ve mizah ilişkisi içerisinde.
0: Evet.
1: Bakın arkadaşlar, halk felsefesi çok kıymetlidir. Eğitim almadan mahalli olarak geçmişten gelen bilgi, tecrübe ve deneyimlerle oluşmuştur bu. Çok aşırı gülündüğü zaman vücutta hormonlar çok fazla salgılanıyor. Kendi hayatımızdan pay biçelim. Çok güldüğümüz zaman karnımıza ağrı giriyor, nefesimiz kesilecek kadar oluyor.
0: Doğru.
1: Değil mi? İşte aşırı gülme, yani kahkahalara boğulduğunuz zaman vücut pat denilen kalp krizinin çok daha alt devreleri tarzında fizyolojik bir olumsuz olayla karşılaşıyor. O yüzden çok güldük, başımıza bir iş gelecek ifadesi bu anlamda yorumlanmalı. Kahkahalara boğulduğunuz zaman, dinleyenlerimiz eminim bundan sonra dikkat edeceklerdir, karınlarına ağrı girip nefesleri kesilecek kadar olur. O zaman işte ifratla tefrit dediğimiz,
0: evet,
1: yani her ölçü. Şeyin normali, ölçü çok önemli.
0: Evet, bir denge olmalı.
1: Denge olması çok önemli.
0: Evet. Şimdi bizim Türk mizahının ölçüsü de galiba biraz fıkra üzerinden ilerliyor.
1: Doğru,
0: hocam. Ölçü demişken
1: doğru.
0: Oraya gelelim. Şimdi fıkra tipi diyoruz biz, halk bilimciler, bu tip çalışmalar içerisinde. Ve fıkra tipi dediğimizde de artık süremizin sonuna geliyoruz. Değinmeden geçmeyelim istiyorum. Hemen Nasreddin Hoca ve biraz fıkra konuşalım istiyorum hocam. Bu mizah dediğimizde, çünkü ilk aklımıza beliren fıkra tipimiz Nasreddin Hoca. Biraz da onunla ilgili konuşalım isterseniz.
1: Evet, fıkralar çok kısa anlatım türleri ama toplumun ortak zekasını, mizah anlayışını, değer yargılarını ve sosyal eleştiri mekanizmalarını yansıtan bir tür. Sadece güldürme amacı taşıyan basit hikayeler gibi görünür ama aslında tamamen o toplumun kültürel belleğini, toplumsal normlarını, kolektif düşünce biçimlerini taşır. Ve tek bir kısa olay içerisinde giriş, gelişme, sonuçla aslında toplum doğruyu ve yanlışı ayırt eder.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bu olayın içerisinde, yani fıkranın içerisinde çok ciddi bir toplumsal baskılar, denetimler, uygun olmayan davranışlar eleştirilir. Yöneticilerin eleştirileri, insanların eleştirileri ve dolayısıyla da toplumsal yapı içerisinde ona uymayan unsurlar gülmeyle sosyal bir ceza olarak cezalandırılır aslında. Ve bu anlamda da tabii ki Türk dünyasının en önemli fıkra tipi Nasreddin Hoca'dır. Ve Nasreddin Hoca fıkra tipinin zaten temel özelliği şahsi özelliklerinden arınmış halkın duygu düşüncesini ifade eden kişiler olmasıdır. Nasreddin Hoca bu anlamda dünyadaki tek evrensel tiptir.
0: Evet.
1: Yani bütün Türk dünyası için ortak anlamda mizah, bilgelik ve toplumsal eleştiri

0: geleneğini temsil eden bir tiptir. Güçsüzün güçlüye karşı zeka ile üstün gelmesidir. Adalet duygusunu, toplumsal eleştiriyi mizah yoluyla bilgelik üretir aslında Nasrettin Hoca. Dolayısıyla da evrensel mantık oyunlarıyla Nasrettin Hoca bir bölgenin kimliğini değil aslında koskoca bir Türk dünyası kültürünün idealize edilmiş ortak dilidir. Onun yanında mesela Aldar Köse, Ahmet Akay gibi fıkra tipleri vardır. Aldar Köse daha çok Bozkır yaşamının Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen sahasının fıkra tipidir. Ahmet Akay Kırım, Tatar kültür coğrafyasının ve o dönemdeki toplumsal ilişkileri ele alan bir fıkra tipidir. Ama Nasrettin Hoca bütün Türk dünyasında evrensel mantıkla efendim o topluluk içerisinde kolektif belleğin temsilcisi olarak adalet duygusunu, toplumsal anlamda eleştiriyi ve güçsüz olan insanların zeka yoluyla aslında nasıl başarılı olabileceklerini insanlığa ilanıdır bir anlamda.
1: Evet. Dediğiniz gibi Nasrettin Hoca galiba bu konuda çok spesifik bir örnek.
0: Tabii.
1: Çünkü sadece Türk dünyası ile değil, komşu topluluklara da
0: Tabii.
1: ilham olmuş. Nasrettin Hoca'ya benzer isimlerle o tip üzerinden fıkralar üretilmiş.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: Ve bu coğrafyada, Türk dünyası ve komşu coğrafyalarda galiba Nasrettin Hoca ve benzeri tipler kaba kuvvetten çok zekanın ön planda tutularak hayata nasıl galebe çalınabileceği, nasıl bir takım şeylerin üstesinden gelinebileceğinin en güzel örneklerinden biri. O yüzden Nasrettin Hoca dediğiniz gibi çok kıymetli hocam, özellikle Türk dünyası
0: Çok doğru
1: genelinde.
0: söyledin Dilek Hocam. Zaten komik kavramının içerisinde söz komiği ve hareket komiği olmak üzere iki türü vardır. Söz komiği kelimeler üzerinden zeka ile yapılan eğlendirme yöntemidir. Hareket komiği ise çeşitli fiziksel şakalarla, mesela enseye vurma, çelme takma ve benzeri gibi unsurlarla. Bunu tabii ki asla küçümseme anlamında söylemiyorum ama literatürde hareket komiği eğitim düzeyi daha düşük olan grup içerisinde yaygın bir anlayıştır. Ama bakın Nasrettin Hoca kelimeler üzerinden tamamen zekasını kullanarak söz komiğiyle hareket eden bir fıkra tipidir. Dünyada evrensel fıkra tipi olmasının, tek fıkra tipi olmasının da temel misyonu budur zaten.
1: Evet hocam, aslında konuşacağımız o kadar çok şey var. Çünkü
0: Evet.
1: konu çok geniş ve çok keyifli. Siz
0: Evet.
1: de çok güzel anlattınız hocam. Sağ olun, var olun. Daha söylenecek çok şey vardı ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Mizah dünyasında güzel ve kısa ama keyifli bir yolculuk yaptık sizinle. Sağ olun, var olun.
0: Benimle de, benim için de seninle ve sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak çok keyifliydi. Hepimizin nice keyifli, huzurlu ve mutlu, sağlıklı anları olsun inşallah.
1: İnşallah, inşallah hocam. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde taş yapılarıyla dünyaca meşhur Ahlat'a konuk olacağız. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında Süphan ve Nemrut dağlarının gölgesinde yer alan Bitlis ilimizin sınırları içindeki Ahlat, Türk İslam tarihinin Anadolu'daki en köklü ve stratejik

merkezlerinden biridir. Kentin antik yerleşim tarihi, elverişli iklimi ve jeopolitik konumu nedeniyle çok eski dönemlere kadar uzanır. Arkeolojik veriler ve tarihsel kayıtlar bölgenin Neolitik dönemden itibaren isken gördüğünü, ardından Urartu Krallığı'nın egemenliği altında önemli bir merkez haline geldiğini de kanıtlar. Urartular döneminde Halats olarak anılan bölge, daha sonra Med, Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının idaresinde kalır. Ancak kentin asıl tarihsel kırılma noktası ve bir medeniyet merkezine dönüşme süreci 7. yüzyıldaki İslam fetihleri ve sonrasında Türklerin bölgeye gelişiyle başlar. Türklerin Ahlat'la tanışması 11. yüzyılın hemen başında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey'in Anadolu'ya yönelik keşif akınları döneminde gerçekleşir. Özellikle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde Ahlat, Türkmen boyları için stratejik bir üs, lojistik bir merkez ve Anadolu'nun kapılarını açan bir harekat noktası işlevi görür. Bu dönemde bölgeye yerleşen ana grup Oğuz Türkleridir. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Sökmen el Kudbi tarafından kurulan Ahlat Şahlar Beyliği, kenti 1100 ile 1207 yılları arasında başkent yapar. Ahlat Şahlar dönemi kentin de altın çağıdır. Bu süreçte şehir sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda Kubbetül İslam unvanını alacak kadar büyük bir kültür, sanat ve ilim merkezine dönüşür. Şehir, dönemin dünya metropolleri olan Buhara ve Belh'le aynı statüde değerlendirilir. Ahlat Şahların ardından kent, Eyyubi ve Harzemşah hakimiyetler arasında el değiştirir. 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla sarsılan şehir, daha sonra İlhanlılar ve Celayirliler idaresine geçer. Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin yeniden şekillendiği süreçte Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin egemenliği altına girer. Akkoyunlular döneminde şehir, ticari ve mimari açıdan canlılığını korumaya çalışır. Osmanlı-Safavi mücadelesinde stratejik bir sınır kenti haline alan Ahlat, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise şehir hem bir kale kent olarak tahkim edilir hem de bölgenin idari yapısında önemli bir sancak merkezi haline gelir. Kentin mimari yapısı Ahlat üslubu olarak literatüre geçen özgün bir taş işçiliğine dayanır. Volkanik tüflerden elde edilen ve kolay işlenebilen Ahlat taşı kentin anıtsal yapılarının temel malzemesidir. Mimarinin en belirgin örnekleri olan kümbetler, Orta Asya Türk çadır formunun taş mimariye yansımasıdır. İki katlı yapılar olan bu kümbetlerin alt katı mezar, üst katı ise ibadet mekanı olarak tasarlanır. Emir Bayındır kümbeti ve Ulu kümbet gibi yapılar, geometrik süslemeleri ve mukarnaslı bezemeleriyle Türk sanat tarihinin zirve noktalarını temsil eder. Şehrin mimari kimliğinde asıl vurgu, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda toplanır. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaklaşık 210 dönümlük bir alana yayılan 8 bini aşkın mezar taşı, Orta Asya Türk kültüründeki balbal geleneğinin Anadolu'da İslami bir kimlikle sentezlenmiş en görkemli örnekleridir. Şahide tipi olarak adlandırılan ve boyları 4 metreye ulaşan bu anıtsal taşlar sadece birer defin nişanesi değil, aynı zamanda dönemin estetik anlayışını yansıtan sanat eserleridir. Taşların üzerinde yer alan geometrik geçmeler, bitkisel bezemeler, Rumi ve palmet motifleriyle ejder figürleri Orta Asya'dan taşınan sembolizmin izlerini de aktarır.

0: Şehrin ekonomik yapısı incelendiğinde ahlatın Orta Çağ boyunca uluslararası ticaret yollarının kesişme noktasında bulunduğu görülür. İpek yolunun kuzey kollarından biri üzerinde yer alması kenti ticaret merkezi haline getirir. Kentin ekonomisi tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayanır. Özellikle bölgedeki meyve bahçeleri ve hayvansal ürünler dönemin kaynaklarında övgüyle anlatılır. Ahlat aynı zamanda önemli bir dokumacılık ve demircilik merkezidir. Ancak en dikkat çekici ekonomik faaliyet, ahlatlı ustaların bölge genelinde yürüttüğü mimari ve taş işçiliği faaliyetidir. Ahlatlı ustalar sadece kendi şehirlerinde değil, Anadolu'nun pek çok yerindeki Selçuklu yapılarında çalışarak şehre ciddi bir ekonomik girdi ve saygınlık kazandırmıştır. Ahlat'ın tarihsel önemi onun sadece bir başkent olmasından değil, Türklerin Anadolu'yu vatan kılma sürecindeki manevi ve kültürel köprü olmasından kaynaklanır. Bugün bu kadim şehir, bünyesinde barındırdığı abidevi yapılarla Türk-İslam medeniyetinin adeta tapu senedi vasfını sürdürür. Akademik çalışmalar, kentin yerleşim dokusunun ve mimari mirasının Orta Asya ile Anadolu arasındaki kesintisiz bağı temsil ettiğini vurgular. Tarihsel açıdan bu taşlar, Türklerin bu coğrafyadaki köklü varlığını, sanat gücünü ve yerleşik kültürünü somut biçimde kanıtlar. Her bir kitabe, dönemindeki sosyal statü, aşiret yapıları ve hat sanatı hakkında ileri düzeyde veri sunan birincil kaynak niteliğindedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan Başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı, boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'ye unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde düzenlenen son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener

Kap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerikan-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın istifasını istedi. 4 bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri sunduk.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekimden Dinledim programında işte yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bugün aynadaki yansımamızdan çok daha fazlasını, ruhumuzu ve sağlığımızı kuşatan o ağır yükü konuşacağız. Obeziteyi ve modern tıbbın sunduğu yeni başlangıçları masaya yatıracağız. Konuk doktorumuz da var. Hemen tanıtalım size kendisini. İlk defa konuk oluyor TRT'ye. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Doçent Doktor Melih Can Gül. Hoş geldiniz Sayın Gül.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, birazdan birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz sizi. Ardından Bir Hekimden Dinledim devam edecek. Zeynep Hanım 62 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk annesiydi. Gençliğinde hareketli ve kilosu dengeli biriyken yıllar içinde yaşının ilerlemesi ve menopozla birlikte kilo almaya başlamıştı. Kilo artışı yalnızca görünümünü değil, sağlığını ve günlük yaşamını da etkilemişti. Uyku apnesi nedeniyle uykuları bölünüyor, bel fıtığı ve diz ağrıları yüzünden hareket etmekte zorlanıyor, kuah ve eklem problemleri nedeniyle yürümek bile giderek güçleşiyordu. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor, ayakkabısını bağlamakta bile zorlanıyordu. Zamanla kan şekeri yükseldi, tansiyonu düzensizleşti, karaciğer yağlanması saptandı. Gece horlaması arttı, sabahları yorgun uyanmaya başladı. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Biraz iradeli olsan verirsin. Oysa Zeynep Hanım defalarca diyet yapmış, çeşitli yöntemler denemiş, doktor kontrolünde ilaç tedavileri kullanmıştı. Kısa süreli kilo verse de çoğu zaman verdiğinden fazlasını geri almıştı. Her başarısız deneme onu biraz daha suçlu ve çaresiz hissettiriyordu. Sonunda bir obezite

0: merkezine başvurdu. Burada ilk kez yalnızca kilosu değil, bütün sağlık durumu değerlendirildi. Bel çevresi, vücut kitle endeksi, kan şekeri, tansiyon, karaciğer yağlanması, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, hareket düzeyi ve daha önceki kilo verme denemeleri birlikte ele alındı. Hekimi ona obezitenin yalnızca fazla yemek ya da az hareket etmekten ibaret olmadığını, biyolojik, hormonal, çevresel ve davranışsal etkenlerle ilişkili kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Önce beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, psikolojik destek ve ilaç tedavisi seçeneklerini içeren bir plan yapıldı. Ancak ağır obezitesi ve eşlik eden metabolik sorunları nedeniyle obezite cerrahisi de gündeme geldi. Zeynep Hanım bu seçeneği duyunca hem umutlandı hem de korktu. İnternette mucize vaat eden videoları da, ameliyatı çok tehlikeli gösteren yorumları da görmüştü. Sayın dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, Zeynep Hanım'ın hikayesini dinledik. 62 yaşındaydı, bir salgın hastalık gibi aslında fazla kilolarla hepimiz boğuşuyoruz. Aslında hepimiz irademizle biraz ben yapmıyorum diyen bile savaş halinde, değil mi? Hepimiz kendimize dikkat ediyoruz, beğenilmek istiyoruz. Ama Zeynep Hanım'da durum biraz daha farklı diye düşünüyorum. Çünkü obezite kelimesi geçiyor. Nedir obezite, hemen size soralım öncelikle.
1: Evet, obezite fazla kilonun bir sınıfı aslında. Yani her fazla kilolu obez demek değil. Biz obeziteyi vücut kitle endeksine göre tanımlıyoruz. Çok fazla kilolu gibi kabaca tanımlayabiliriz. Ama tabii ki kilo, fazla kilo, obezite şu an dünyamız için bir ciddi bir sağlık problemi, halk sağlığı problemi. Biz artık bir pandemik olay olarak düşünüyoruz obeziteyi. Biraz yaşam tarzının getirdiği, biraz enerjiye, özellikle karbonhidrata kolay ulaşımın getirdiği bir sonuç olarak düşünebiliriz. Ve birçok neden var tabii işin içinde. Tabii obezitenin hem ilaç tedavisi, hem yaşam tarzı değişikliği, hem de cerrahi tedavi gibi seçenekleri var. Bugün cerrahi tedavisini özellikle konuşacağız. Çok kıymetli bir misafirimiz var, konuğumuz var. Afyon'dan davetimizi kırmadılar, bizi kabul ettiler. Milli Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz
2: hocam,
1: geldiğiniz
2: çok
1: için. Önce size şu soruyu sormak isteriz. Yani Zeynep Hanım'a sık sık hayat boyu defalarca söylendiğini hikayemizde okuduk. Ara sıra kilo aldığımızda bize de söylenir. Hepimiz duymuşuzdur bunu. Yani işte fazla yeme, biraz iradene sahip ol, işte kilo almaktan, işte kilo verebilirsin, kilo almaktan kurtulabilirsin gibi. Genelde irade üzerine, çevremizden iyi niyetli, kötü niyetli fark etmez ama genelde irade üzerine tavsiyeler çok sık alıyoruz. Ve bu birçoğumuzu da belki kısa süreli olsa da bir başarıya ulaştırsa da alma verme derken böyle bir kısır döngü içine sokup biraz psikolojimizi de bozuyor. Özgüvenimizi de sarsıyor. Yani obezite, fazla kilo bir irade problemi midir? Yoksa genetik bir problem midir? Çok yemekle alakalı mı mıdır? Az yemekle ve az hareket etmekle mi alakalıdır? Kronik bir hastalık mıdır? Bize öncelikle bir obeziteyi tanımlayabilir misiniz?
2: Öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Obezite gerçek anlamda bir irade sınavı değil. Obezite tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu. Bir kompleks adı altında değerlendirmek lazım. Bunu Zeynep Hanım'ın özelinde de değerlendirdiğimiz zaman, boğazını biraz tutarsan bunların hepsi giderilir algısı çok yanlış bir algı.
1: Damgalayıcı bir ifade,
2: evet,
1: değil mi?
2: Bu kişilerin zaten obezite damgalayıcı bir ifade gerçekten. Obezite bir kişide var olduğu ifade edildiği zaman öncelikli olarak bu kişiyi ilk başta psikolojik sıkıntıya sokuyor bu. Bununla birlikte obezite bilim adamları tarafından yıllarca incelendiğinde bunun genetik, hormonal, çevresel faktörleri ve psikolojik bozukluklardan oluşan bir kompleks, kronik bir rahatsızlık olduğu gösterilmiş. Ondan dolayı sadece vücuda ağız üzerinden giren gıdalarla, vücuttan günlük harcadığımız enerjiyle birlikte oluşturduğumuz hesaplamaların bir özeti değil obezite. Tamamen kronik bir problem.
1: Evet, çünkü genelde işte şu kadar kalori alıp şu kadar kalori harcamayla bu iş düzene konulabilir, yürütülebilir gibi bir algı var. Ama sizin söylediğiniz gibi bir kere kronik bir hastalık, özellikle obezite diye tanımladığımız durumda kronik bir hastalık ve bir

0: çok faktör etkili. Söylediğiniz gibi genetik, sosyal yaşam, işte hormonlar, biyolojik faktörler, birçok şey etkili. Peki obezite hangi hastalıklarla birlikte daha çok görülüyor? Özellikle şu hastalarda obezite daha sık diyebilir miyiz?
1: Obezite bir bireye bir eve girdiği zaman hiçbir zaman yalnız başına gelmiyor. Kronik bir rahatsızlık olduğundan dolayı mutlak yandaş problemlerle birlikte görüyoruz bunları. Metabolik, mekanik ya da psikolojik altyapıda diğer rahatsızlıklarla birlikte eşlik ediyor. Özellikle ileri yaş gruplarda daha çok yetişkinlerde tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı bu hastalarda. Hipertansiyon, karaciğer yağlanması, kalp yetmezliği, KOAH, uyku apnesi bu hastalarda sık gördüğümüz durum. Bir de mekanik açıdan tabii ki eklem rahatsızlıkları ekleniyor. Çünkü vücudun ağırlığından dolayı kas eklem gruplarına,
0: Özellikle
1: kemiklere de
0: diz
1: diz
0: eklemlerine, evet.
1: grubuna özellikle büyük bir yük biniyor. Psikolojik yanı ise çok ciddi bir problem. Yani toplumda sosyal dışlanma, bunun getirdiği depresyon, kendini gerçek anlamda dışlanmış gibi hissetmek, kişilerin kendini yeme bozukluğunun daha artmasına ve tükettiği gıdaların miktarını daha arttırmasına sebep oluyor. En büyük problemlerden biri de bu.
0: Evet, modern hayat da biraz böyle vitrinde olmamızı gerektiriyor. Bir gösteri toplumuna döndük. Dolayısıyla obezitenin bir de estetik problemleri ortaya çıkıyor ve bu bazen beslenme bozukluğuna, yeme alışkanlıkları da bazı bozukluklar, abartılı diyetler, bunlar için mücadeleye neden oluyor. Hem ekonomik, psikolojik ve birçok hastaya olumsuz etkileri söz konusu. Geçen haftalarda bir program yapmıştık. Uyku apnesini konuşmuştuk. Aşırı kilonun, obezitenin özellikle uyku apnesi için bir risk faktörü olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü karın içi basınç arttığından dolayı akciğerlerin solunumla ilgili kapasitesi düşüyor. Bununla birlikte boyun çevresi, sırt bölgesindeki de yağlanmanın artışı gece uyuduğumuz dönemlerde boyun bölgesindeki solunum kaslarında ve solunum yollarındaki basıncın artmasına sebep oluyor. Akciğer kapasitesinin de düşmesine sebep oluyor. Bundan dolayı hastalarımız özellikle uyku apnesi ve KOAH'a daha yatkın oluyorlar, obezite hastalarımız.
0: Evet, uyku apnesinde zaten bir muayeneye başlangıç sırasında hastayla alakalı risk faktörlerine bakıldığında boyun kısalığı ve kalınlığı önemli bir risk faktörü uyku apnesi için. Tabi obezite de bunu biraz daha tetikliyor söylediğiniz gibi. Peki damgalamaya biraz daha dönersek, çünkü bu psikolojik etkisi çok fazla. Küçük yaşlardaki obeziteyle beraber tabii etkisi daha fazla olacaktır. Yani kilo alıp vermek, bu sürekli tekrarlayan bu döngüye girmek, çevremizde de bazı baskılar oluyor biliyorsunuz. İşte yine mideni tutamadın, ağzını tutamadın gibi. Hastanın suçu mudur? Nasıl bir şey, bir program olmalı ki bu döngüden çıkabilmeli?
1: Hocam, kişinin kilo alıp vermek veya verdiği kiloları geri almak tamamen kişinin suçu değil. Vücut bir laboratuvar, bir denge içerisinde çalışıyor. Bu dengeyi de biz de siz de biliyorsunuz, tıbbi anlamda homeostaz diyoruz. Buradaki dengede hızlı bir şekilde kilo vermeye çalıştığımız zaman vücut bu durumu durdurmaya çalışıyor. Özellikle grelin dediğimiz açlık hormonunu bir anda arttırarak kişinin tokluk hissini azaltmaya çalışıyor. Biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanım da birçok diyette, özellikle şok diyetlerde başarısız olmasının sebebi vücudu bir kıtlık durumuna sokmaya çalışması ve bundan sonra yıllarca belirli bir dönem içerisinde verdiği kiloları geri alıyor. Tabii ki aldığı kiloları da geniş bir zamanda aldığı için bunları kısa dönemde vermeye çalıştığı zaman vücut gerçekten bir alarm veriyor.
0: Aslında şimdi tam zamanı, çünkü yaz geliyor. Böyle popüler tabirle bikini diyetleri olacak. Yıl boyunca 8-9 ayda alınan kilolar bir ayda verilmeye çalışacak. Ama sizin söylediğiniz gibi bu hem ideal kilonun idamesi açısından faydalı olmayacak. Hem de belki başka problemlere neden olacak, metabolik problemlere neden olacak dediğiniz gibi. Peki medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle başarılı olunamadığı ve artık bizim morbid obezite dediğimiz, yani hem aşırı kilo hem de kilonun hastanın sağlığına olumsuz etki gösterdiği durum, yani sadece masumane bir kilo artışı olmadığı duruma geldiğinde, diyetle, medikal tedaviyle başarılı olamadığında mı cerrahiye başvurmak gerekiyor? Yani son tercih olarak, yoksa ilk başta da başvurabilir mi? Yani bir hasta kilosu nedeniyle cerrahiye hangi aşamada başvurabilir, nasıl başvurabilir?
1: Hocam öncelikle tabii ki obezitenin tedavisi hastalarımız için bir ömür boyu devam etmekte. Çünkü biz onlara sadece hayat alışkanlığını değiştirme, metabolik problemlerinden kurtulma için yeni bir yol sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı hastalarımız cerrahi bir ilk basamak tedavi, bir kurtarıcı yol gibi ilk başta düşünmemeleri lazım. Bundan dolayı ilk bizlere başvurduklarında hastaları çoklu branş desteğiyle yani multidisipliner yaklaşımla değerlendiriyoruz. Özellikle beslenme yönünden gıda tüketimini analiz ederek, geçmiş hikayelerini dinleyerek bununla ilgili notlarımızı alıyoruz. Fizyoterapistlerimizle birlikte egzersiz önerilerinde bulunuyoruz. Psikoloğumuz psikolojik açıdan yeme bozukluğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte değerlendirdikten sonra hastalarımızın obezitesini Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçümlerine göre derecelendiriyoruz. Burada tabii ki bizim merkezlerimizde sıklıkla aşırı morbid obez dediğimiz hasta grupları başvuruyor ve birçok yandaş hastalığı olan daha önce birçok diyet yöntemini hem doktor kontrolünde olmadan kendileri ya da doktor kontrolünde diyetisyen kontrolünde gerçekleştirmiş hasta grupları başvuruyor ve ek hastalıklarından dolayı da birçok branşta daha önce değerlendirilmiş olan hastalar. Bu hastalar hangi hekime gittiyse hekimlerimiz bilimsel verilerin de gösterdiği üzere bu hastaların hastalıklarının birçok sebebinin obezite ile ilişkili olduğunu ifade ettikleri zaman hem kendi hastanemizde hem de başka merkezlerden obezite merkezimize çok hasta refere ediliyor. Bu hastaları değerlendirip önce biz de tabii ki cerrahiyi son tercih olarak öneriyoruz. Hastalarımızla bunun istişaresini yapıyoruz. Ama verdiğimiz yöntemler, egzersizler, beslenme eğitimleri veya gerektiğinde medikal ilaç tedavileri de ekliyoruz tedavilerine. Bunlar da başarılı olamazsak o zaman hasta ve hasta ile birlikte obezite konseyimizde hastayı görüşerek cerrahi karar veriyoruz birlikte.
0: Obeziteyi nasıl sınıflıyoruz? Yani bildiğimiz vücut kitle indeksine göre mi? Morbid obezite hangi kilodan sonra yani aşırı kilo vücuda zarar verecek bir hastalık olarak tanımlanıyor? Yani kendi kilomuzu, boyumuzu ölçerek evde bir hesap yapabilir miyiz?
1: Evet hocam aslında şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bildiğimiz en önemli parametre vücut kitle indeksi dediğimiz ölçüm. Kilomuzun kilogram cinsini aldığımızda çok kolay bir şekilde bunu boyumuzun metrekare ölçümünün karesine böldüğümüzde kolaylıkla hesaplayabiliyoruz telefonumuz.

0: Boyumuz yeterli hesaplamak için.
1: Evet, tabii bunun hikayesinde hastanın ek hastalıklarını da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü obezitenin en önemli bulguları metabolik sendrom dediğimiz durumun komponentleri, içerikleriyle ilişkili. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerindeyse Dünya Sağlık Örgütü'nü biz takip etmekteyiz ülkemiz olarak. 40'ın üzerindeyse bu hastalara cerrahi öneriliyor. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde yanında da çok önemli yandaş hastalığı varsa,
0: Örneğin,
1: şeker
0: evet,
1: hastalığı, hipertansiyon,
0: hipertansiyon.
1: hiperlipidemi bunlar olduğu zaman hastanın öncelikli olarak tabii ki medikal tedavilerini öncelikliyoruz. Ama bununla birlikte yanıt alamazsak cerrahiye başvuruyoruz. Burada da tabii ki bu ölçümler neden önemli? Bir de bu cerrahinin diğer yönünü belirtmemiz lazım. Bu bir hastalık tedavisi. Yani bunun kozmetik amaçlara alet edilmemesi gerekiyor. Onun için toplumumuza bir yandan da yanlış bir mesaj vermemeliyiz.
0: Evet, bunu özellikle tekrarlayalım. Yani hedefimiz, idealimiz, ideal görünüşümüz için obezite cerrahisi doğru bir seçenek değil. Ama istismar ediliyor da olabilir ki her tedavide bu şekilde karşımıza çıkabilir. Ama biz mesaj olarak şunu net bir şekilde vermeliyiz ki bu bir estetik problemi değil, kronik bir hastalığın tedavisi. Peki hangi yöntemler var? Bizim bildiğimiz tüp mide, gastrik bypass dediğimiz metabolik cerrahi birçok aslında isimle özellikle sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bunları bir kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Hangi yöntemler var? Hangilerine hangi hastalar başvurur, seçenek olur? Kabaca bir şey yapabilir miyiz,
1: Evet,
0: tanımlayabilir
1: aslında
0: miyiz?
1: hocam kişinin gıda alımını kısıtlayıcı yöntemlerimiz var. Bir de gıda alımını kısıtlamakla birlikte bu kişinin vücuduna giren şeker ürünlerinin emilimini etkileyici, yağ ürünlerinin emilimini etkileyici ameliyat yöntemlerimiz var. Bunlardan en çok bilineni, daha çok kullanılan ve cerrahi olarak uygulaması daha basit olan tüp mide diye halk arasında bilinen silivgastrektomi ameliyatımız
0: Nasıl
1: var.
0: bir teknik?
1: Bu teknikte
0: Gözümüzde nasıl
1: evet
0: canlandırabiliriz?
1: mideyi dikine yani midenin içerisine, midenin içini, midenin sıvılarının akışını daraltmayacak şekilde ameliyatta yemek borusunun üzerinden gönderdiğimiz bir tüpümüz var.
0: Tüp, balon
1: Evet,
0: şeklinde.
1: bu tüpün üzerinden biz mideyi dikey bir şekilde yani muz şeklinde daraltıyoruz. Daralttığımız alanda hem gıda alımını azaltıyoruz hem de midenin özellikle fundus kardiya bölgesinde grelin dediğimiz açlık hormonlarının kontrol
0: Biraz önce
1: edildiği bir
0: söylemiştiniz,
1: bölge
0: evet.
1: var. O bölgenin büyük bir kısmını tamamını almaya çalışıyoruz yani hastalarda.
0: Böylece hem anatomik bir tedavi yapmış oluyorsunuz hem de hormonal bir tedavi aslında, değil
1: Evet,
0: mi? Evet.
1: evet. Ondan dolayı bunun hem hormonal etkileri var hem de gıda kısıtlayıcı etkisi var.
0: Diğer yöntemler gastrik bypass.
1: Gastrik bypasslar dünyada kabul gören, literatürde kesin faydası gösterilmiş. Özellikle mini ve Roux-en-Y gastrik bypass tıp dilinde adlandırdığımız iki bypass yöntemi var. Bunlarda özellikle diyabet hastalarında şeker hastalığın kontrolü için çok faydalı. Bağırsaklarda şekeri kontrol eden ve açlığı baskılayan inkretin hormonların aktive edilmesini sağlıyor. Ondan dolayı bu hastaları da kontrolsüz diyabeti olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz yöntemler. Ya da obezite cerrahisi olmuş fakat bu cerrahiye rağmen daha sonraki yıllarda problem yaşayan geri kilo alımı gibi hadiseler yaşayan hastalarda bir tüp mide ameliyatını başka ameliyata çevirmek için kullandığımız yöntemler.
0: Yani bunlar metabolik cerrahi denilen yöntemler bunlar mı yoksa farklı bir...
1: Metabolik cerrahinin başka isimlendirilen yöntemleri de var. Diğer yöntemlerin daha biz uzun dönem sonuçlarını net bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz.
1: Uygulanmaya devam edilmekte ama uzun dönem sonuçlarını ele aldığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği gastrik bypass şu anda en sık kullanılan iki yöntem. En sık uygulanan.
2: Melih Bey, merak ediyoruz, cerrahi sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Örneğin beslenme düzeni, protein alımı, vitamin, mineral takibi, egzersiz ve kontroller hemen akla geliyor. Neden hayati önem taşıyor bunlar?
1: Bunları hayata önem taşıması çünkü ameliyat bir son değil, bir mucize başlangıç da değil. Hasta için biz yeni bir yol gösterici yöntem oluşturuyoruz. Ama tabii ki bir erişkin bir bireyin midesini küçük bir çocuğun midesinin boyutuna dönüştürüyoruz. Ondan dolayı

0: Bu hastalarda özellikle ilk bir aylık dönemde sıkı takip şeklinde sıvı gıda, ondan sonra kademeli olarak püre içerikli gıdalara geçişi, ondan sonra ise katı partiküllü gıda geçişine kademeli olarak geçiyoruz. Burada hastalar güzel bir şekilde kilo kaybı gerçekleştiriyor sıklıkla, fakat kas kaybı olmasını istemiyoruz bu hastalarda.
1: Yok, bu özellikle televizyonlarda çok karşımıza çıkıyor, ünlülerde. Biraz dedikodu gibi olacak ama yüz şekillerinde bir değişiklik oluyor. Bu kas kaybı ile alakalı mı?
0: Evet hocam, biz bunları özellikle son zamanlarda belki birazdan yine bu konuya da değinebiliriz. Zayıflama iğnelerinde de sık gördük. Hızlı kilo verimiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde kilo kaybı olduğu zaman kilonun büyük bir kısmı fark edilmeden kastan gidebiliyor. Bizim temel yapı taşımız olduğu için vücudumuzun kaslar. Ondan dolayı bizim kas kaybı yaşamadan hastanın kilo vermesini istiyoruz. Yani şeker ve yağdan kaybetmesini istiyoruz. Ondan dolayı ciddi bir ekiple birlikte hastanın sıkı kontrollerle birlikte takip edilmesi bizim en önemli pusulamız.
1: Peki yine bu cerrahilerde tabii ki ince bağırsak da herhalde müdahale edildiği için ince bağırsağı veya midenin bir hormon salgılayan, vitamin emiliminde görevli olan, demir emiliminde görev olan bölgeleri de müdahale edildiği için bu ameliyatlardan sonra bir vitamin, demir takviyeleri, işte balık yağı vesaire bunun gibi takviyeler gerekiyor mu?
0: İlk ay özellikle ameliyattan sonra hızlı bir şekilde protein ve vitamin grubunun takviyesine başlıyoruz. Bununla birlikte aylık kan tahlili kontrolü yapıyoruz merkezimizde. Hastaları ekibimizle birlikte takip ediyoruz. Hastaların demir eksikliği olabiliyor. Bununla ilgili takviyeler yapıyoruz. B12 eksikliği olabiliyor. Özellikle bypass yaptığımız hastalarda bunları daha sık görüyoruz. Bunları hastanın gıda alımı çok sınırlıysa kas ya da damar yoluyla hastane ortamında takviye ediyoruz ya da ağızdan ürünleri kullanıyoruz. Çünkü vücudun metabolizma hızını desteklediği için vitamin mineral grupları bunların kayıplarında çok ciddi metabolik problemler olabiliyor. Bunu
1: Halsizlik,
0: hiçbir şekilde
1: yorgunluk belki.
0: istemiyoruz.
1: Evet.
2: Hocam izninizle bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum Melih Bey'e. Diyor ki dinleyicimiz halk arasında mide küçültme olarak bilinen ameliyat sonrası kilo alınır mı? Mide genişler mi? Büyür mü diyor tersine olarak.
0: Evet, mide devamlı kasılarak çalışan ve kas yoğunluğu çok fazla olan bir organımız. Özellikle vücutta da çok ciddi kanlanan bir organ. Ondan dolayı hastamız biz mideyi belirli oranda küçültsekse ekibimizin önerdiği şekilde beslenmezse eğer kontrollere gelmeyip özellikle ikinci yıldan sonra kaçamak diyetlere başvurursa, yani volümü miktarı düşük ama şeker oranı yüksek gıdalara başvurursa, bu hastalarda bununla birlikte eski alışkanlıklar tekrar devreye sokulursa, örneğin alkol kullanımı gibi böyle durumlarda mide bir miktar genişlemekte. Bununla birlikte deneyimli merkezlerde cerrahinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Cerrahide özellikle açlık hormonundan bahsettik. Onun kontrol edildiği midenin bölümü, fundus bölümü tamamen alınmadıysa bu hastalarda geri kilo alımı görülmekte.
2: Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Devam etmek istiyorum izninizle Mustafa Bey. Evet, farklı bir açıdan yaklaşalım olaya. Diyelim ki obezite cerrahisi uygulandı bir şekilde Melih Bey. Peki diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, yağlı karaciğer ve eklem ağrıları gibi sorunlar üzerinde etkili olabilir mi?
0: Güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ediyorum. Obezite cerrahisi yandaş hastalıkları diğer tedavi yöntemlerine göre büyük bir oranda geriletmekte. Bunlar bilimsel veri olarak biraz önce bahsettiğimiz rahatsızlıkların tamamı %70 üzerinde gerilemekte. Ama bu işin önemli olan kısmı takip kısmında, yine bahsettik. Biz bununla birlikte hastanın ilk 2 yıldaki, ilk 5 yıldaki periyotta bu hastalıklarını geriletmiş olabiliriz. Ama vücudun da bir hafızası var. Onun için tekrar bu tedaviyle birlikte bundan sonraki durumları yaşam alışkanlığı haline getirmezse, o zaman geri kilo almaya başladığı zaman hastalıkların bazıları da geri gelebilir. Bunu öncelikli olarak hastayla net konuşmak lazım ve hastanın psikolojik durumunu inceledikten sonra bunun bu ameliyata uygun olup olmadığına bu noktada karar veriyoruz zaten. Eğer buna uyamayacaksa, bununla ilgili bir şüphemiz varsa bu hastayı cerrah

0: seçenek için çok uygun olmadığını düşünüyoruz biz
1: Böyle
0: genellikle.
1: bir televizyon programı da var, çok asabi bir doktorumuz. Önce galiba uzunca bir süre bazı diyetler verip takip ediyor hastasını. Hatta kızıyor, niye onu yedin falan diye, ve bazılarının ameliyatı yapmadığını görmüştük. Tabii belki o biraz daha böyle mizahi bir programdı ama gerçeklik payı var söylediğiniz gibi.
0: Kesinlikle hocam.
1: Peki cerrahi olan bir kişi neden bir daha kilo alsın? Yani alıyorsa nedenleri ne olabilir?
0: Alıyorsa nedenleri kısaca iki
1: İrade
0: basamak.
1: mi diyelim yani yine?
0: Aslında gerçek anlamda biz kişilerin kendisini tedavi ediyoruz ama bu tedavi uyumunda aslında bireylerin ev ortamı da çok önemli. Evde kişilere hem psikolojik hem de tedavisini tamamlayıcı destek alamıyorsa evdeki bireylerden daha sonraki süreçlerde ilerleyen yıllarda yine benzer alışkanlıklara dönmesine sebep olabiliyor. Bu sebepleri aslında hasta bazlı ve hekim bazlı iki duruma indirgeyebiliriz. Yani ameliyat teknik olarak düzgün yürütülmediyse hasta düzenli olarak burada multidisipliner bütün komponentleri bulunan bir merkezde takip olmuyorsa bu hastanenin ve doktora bağlı faktörler diye düşünebiliriz. Hastayla merkez birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hasta da ileriki yıllarda eski alışkanlıklarına dönmeye kararlıysa ve dediğimiz gibi kalorisi yüksek gıdalarla beslenmeye devam ederse geri kilo alımı olabilir. Özellikle tüp mide ameliyatından sonra.
1: Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı hastalıklar için genetik denir ama şöyle bir durum da var. Genetik artık çevre etkisi. Epigenetik diyoruz buna. Özellikle kilo için bu çok bariz. Çünkü aynı evde yaşayan diğer insanlar, yani belki daha kalabalık bir aile, eğer o diyet, o yaşam tarzı evin içinde değişmezse, bu, çünkü çoğumuz buna sahip olamıyoruz. Yani bu diyete uymak, ameliyattan sonraki diyete uymak için de bir hem psikolojik destek gerekiyor, hem çevre, aile desteği, ekonomik bir destek gerekiyor. Belki farklı yapılandırılmış bir diyet gerekiyor. Bu herkesin karşılayabileceği bir şey değil. Dolayısıyla ailenin yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı değişmediği için ameliyattan sonra da problem olabiliyor. Biz uzaktan bakınca evet genetik diyoruz ama yemeklere çok tuz atılıyorsa, örneğin ailede hipertansiyon, tansiyon yüksekliği de olabiliyor. Kilo da bunun gibi söyleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki ameliyatlardan bahsettik. Şimdi sormak istediğimiz iki soru daha var. Biraz zamanımız kısıtlı. Önce şunu sormak istiyoruz. Ameliyatların nasıl bir problemle karşılaşabiliriz? Yani ameliyat riski nedir? Komplikasyonlar nedir? Özellikle buna yatkın kişiler var mıdır? Bunu önceden tanımlar mısınız?
0: Evet hocam, ameliyatın riskleri için biz hastaları anestezi hekimimiz, kardiyoloji hekimimiz, göğüs hastalıkları hekimimiz, endokrinoloji uzmanımız ve psikiyatri uzmanımızla birlikte değerlendiriyoruz. Ameliyatın kendi içerisinde preoperatif dediğimiz dönem ve ameliyat sonrası
1: Öncesi
0: postoperatif
1: sonrası,
0: dönemimizde
1: evet.
0: öncesi ve sonrası riskler olabiliyor. Biz hastayı bu hekimlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman bazı hastadaki rahatsızlıklar bundan sonra bir problem gelişeceğinin habercisi olabiliyor. Yani
1: Nedir onlar?
0: geçirilmiş vücutta herhangi bir pıhtı durumu, herhangi bir bölgesinde. Bunlar tekrar ameliyattan sonra da bu büyük ameliyattan sonra
1: Çünkü önemli bir
0: bir
1: ameliyat, belki
0: evet
1: uzun süre yatış, hareketsizlik. Evet.
0: hareketsizlik bir pıhtıya zemin hazırlayabiliyor. Kapalı bir ameliyat olduğu için hastanın kardiyak fonksiyonunu da kardiyoloji
1: Kalp ve damar
0: hekimlerimize birlikte
1: fonksiyonları.
0: değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ameliyata bağlı erken dönemde bulantı kusma şikayetleri olabiliyor. Ameliyat sonrası özellikle dikiş hattı, tüp mide ameliyatlarında bu bölgede kaçak riski, sızma yani enfeksiyon riski bunlar görülebiliyor. Bunlar tabii ki merkezlerin deneyimiyle ilişkili olarak oranları değişkenlik göstermekte. Veya işte tüp şekline getirdiğimiz için o hatta tüpün bölgesinin daha dar olmasına bağlı da hastalarda darlık gelişebilen, görülebilen majör büyük problemler.
1: Çok faydalı bir cerrahi ama tabii ki riskleri de var. Onun için özellikle söyledik. Estetik amaçlı değil, sağlık amaçlı olması gerekiyor. Peki kısaca şunu soralım. Zayıflama iğneleri obezite cerrahisinin yerine geçer mi? Geçecek midir? Birbirini tamamlayacak mıdır?
0: Şu anda zayıflama iğnesi GLP-1 analogları dediğimiz ilaç grupları şu anda obezite tedavisinde yeni bir çığır. Ondan sonra şu anda da bahsettiğiniz gibi çok popüler oldu. Obezite cerrahisiyle bu tedaviler, yeni nesil zayıflama iğneleri birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi lazım. Obezite cerrahisi için riskli olan hasta gruplarında alternatif bir tedavi olarak ya da anestezi riskleri çok fazla, kilosunun yani vücut kitle indeksinin çok yüksek olduğu hastalarda cerrahi öncesi köprüleme tedavisi için kullanılabilmekte veya yandaş hastalıkları çok aşırı riskli olan hastalarda yine tedavi için kullanılabilir. Bunu da yine ameliyat için tekrardan da bahsedelim. Bunu kozmetik amaçlı vücut kitle indeksimiz uygun değilken hekim kontrolü olmadan sadece bireysel talebimizle alıp kullanmak da hastada ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneklerini de duymaya başladık.
1: Yani ameliyat oldum artık istediğimi yiyebilirim demek doğru değil.
0: Evet hocam, bu tam bir başarısızlığı getirecek bir ifade hasta
1: Evet,
0: tarafından.
1: evet.
2: Melih Bey, süremiz kısıtlı. Son olarak sosyal medyada ne yazık ki çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Detokslar, hızlı kilo verme kürleri, bitkisel ürünler. Kısaca bir mesaj vermeniz gerekirse neler söylemek istersiniz?
0: Hastalarımıza bizim söylediğimiz mesaj mutlaka bu işleri yoğun olarak değerlendirildiği merkezlere başvurarak hekim desteği almaları gerektiğini belirtiyoruz. Hızlı kürler, hızlı detokslar hızlı, çok kısa süreli sonuçlar getirebilir ama bunların geri dönüşleri aynı şekilde vücuda çok zararlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü direkt karaciğerimizi etkileyen durumlar bu hızlı detokslar. Karaciğerimiz vücudumuzun bir laboratuvarı. Bu hastalar gruplarında özellikle karaciğer yetmezliğine kadar giden tablolar olabiliyor. Bütün tedaviler için var olan merkezlerimize başvurup kesinlikle profesyonel destek almalılar. En büyük tavsiyemiz bu.
1: O zaman son mesajımız şu olsun. Obezite bir irade meselesi değildir. Obezite kronik, çok faktörlü bir hastalıktır. Bunu halkımıza tekrar söylemiş
2: Bütüncül
1: olalım.
2: olarak yaklaşılması
1: Evet.
2: gerekir değil mi
1: Evet,
2: Mustafa
1: ama
2: Hocam?
1: sadece üzerimizden de bu şekilde atmayalım. Yani irade meselesi değil, başka nedenler de demeyelim. İradenin de içinde olduğu bir meseledir diyelim.
2: Sayın dinleyenlerimiz, genellikle estetik bir kaygı olarak düşünülen ama çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan obeziteyi tıbbi bir zorunluluk penceresinden değerlendirdik bu bölümde. Konuk doktorumuz Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi sorumlu hekimi, gastroenteroloji cerrahisi ve genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Melih Can Güldü. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı, buralara kadar geldi. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben de bu keyifli program için sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Hocama.
1: Hocam çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ve programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle birlikteydi. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Dünyayı değiştiren ama yine kendi zihni tarafından hapsedilen bir adamın hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan 4 Oscar ödüllü başyapıt, Akıl Oyunları. Her şey dahi bir gencin Princeton Üniversitesi'ne adım atmasıyla başlar. Nash için hayat çözülmesi gereken denklemlerden ibarettir. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan bu genç adam, dünyayı sarsacak bir teori geliştirerek bilim dünyasının zirvesine çıkar. Ancak tam bu noktada gerçekle hayaller birbirine karışmaya başlar. Filmin en sarsıcı yanı, izleyicinin de Nash'le birlikte bu yanılsamanın içinde sürüklenmesidir. Öyle ki izleyici olarak uzun süre Steve Nash'in gizli görevlere gittiğini, ajanlarla çalıştığını falan sanırız. Fakat acı gerçek bir anda ortaya çıkar. Steve Nash şizofreni hastasıdır ve yaşadığı o tehlikeli maceralar aslında hiç var olmamıştır. Kurduğu o devasa mantık dünyası kendi zihninin yarattığı gölgelerle yerle bir olur. Film bu noktadan sonra bir başarı öyküsünden dev bir sadakat hikayesine dönüşür. Russell Crowe, John Nash'in çaresizliğini, Jennifer Connelly ise eşi Alicia'nın sarsılmaz desteğini muazzam bir içtenlikle yansıtır. John Nash sonunda zihnindeki o hayali insanları yok edemeyeceğini anlayınca onları görmezden gelerek gerçek hayata tutunmayı seçer. Filmin sonundaki Nobel töreninde John Nash tüm başarılarını en zor anında bile elini bırakmayan eşine adar ve şu unutulmaz mesajı verir. Dünyadaki en mantıklı denklem sevgidir. Zihnimiz bize bazen oyunlar oynasa da kalbimiz her zaman en doğru pusuladır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu, 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu

sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli

başlığın masada olması bekleniyor. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Haberleri sunduk.

0: yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türkeri. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Tahran'ın teklifini reddeden ABD Başkanı Trump, Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Son hava saldırılarının

0: açıkladı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Siyasi üslup kişinin aynasıdır diyerek CHP'li yöneticilerin üslubunu eleştirdi.
1: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi mesajlarını. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretine destek verdi.
1: Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin Türk ekonomisine katkısına dikkat çekti.
1: Yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Bakan Göktaş'ın esnaf ziyaretini eleştirmesine tepki gösterdi.
1: Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Tahran'ın teklifini reddeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin seyahati öncesinde yine İran'ı tehdit etti. Trump, "İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz," dedi. Anlaşma için Pekin'in yardımına ihtiyaç olmadığını belirtti. ABD Başkanı, önümüzdeki birkaç gün boyunca ateşkes konusunu düşüneceklerini söyledi. Trump, dikkat çekici bir iddia da ortaya attı. İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edeceklerini söylediğini belirtti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda %100 emin olduğunu da ifade etti. İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını öne sürdü. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Rıza İ'den ise aksi yönde açıklama geldi.

0: Demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını yinelemesi halinde İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini belirtti. Bu seviyedeki uranyum nükleer silah sınıfı olarak kabul ediliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD'ye teklifinin aşırı talepler olmadığını ifade etti. Garibabadi, İran'ın ABD'nin sunduğu teslimiyet belgesini kabul etmeyeceğini de vurguladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakereler için 5 ön şartının olduğu iddia edildi. Bu şartlar tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaş zararlarının tazmini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak sıralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkati çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Hakan Fidan, savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
1: Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde düzenlenen son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesine hedef alan saldırıda bir asker olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Katliamcı İsrail, Bin Cübeyl bölgesini de saldırdığı biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa 2 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki katliamcı İsrail ordusuna yönelik 25 saldırı düzenlendiği kaydedildi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 2882 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.
2: Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
0: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi.
3: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
0: 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Bakanlıktan gelen açıklamada 2025 yılı verileri paylaşıldı. Buna göre geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çaykur'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında alım yaptığı kaydedildi. Bu alımlarda miktarın 823 bin ton olduğu belirtilirken 2026 yılı içinde hedefin aynı olduğu ifade edildi. 2025 yılında kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak belirlenen yaş çay alım bedelinin yaklaşık 10 liralık artışla 2026 yılında 35 lira olduğu açıklandı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Oturum, tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'in savunmasıyla başladı. Torunler, şirket hesaplarından çektiği yüksek meblağları Gül İbrahimoğlu'na teslim ettiğini söyledi. Paranın neye, niçin harcandığını bilemem dedi. Paraların bir kısmının Cebeci Maden sahasında yaşayan vatandaşlara harcandığını, bir kısmının da Gül İbrahimoğlu'nun lüks yaşamı için kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Torunların ardından iddianamede örgüt üyesi olarak geçen tutuklu sanık Ahmet Şahin savunmasını yaptı. Akşam saatlerinde ise tutuklu sanık Cevat Kaya'nın savunmasına geçildi. Böylelikle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Duruşma 37. oturum sanık savunmalarıyla sürecek. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Her ikisi de haklarındaki suçlamaları reddetti. İddianamede tutuklu sanık Hüseyin Gün'ün birçok devlet adına ajanlık faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor. İstanbullulara ait verilerin İmamoğlu'nun talimatıyla Hüseyin Gün'le paylaşıldığı ve bu yolla siyasi casusluk yapıldığı iddia ediliyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, savunmada uyum ve işbirliğinin önemini vurguladı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Beyaz Saray'ın X hesabı da bu gönderiyi yeniden paylaştı. Trump 51. eyalet paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda da Venezuela'ya imada bulunarak seni istiyorum ifadesine yer verdi. Trump'ın bu paylaşımları yaptığı sırada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun Trump'ın uçağında Maduro'nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanın aynısını giydiği görüntü de paylaşıldı. Fox News daha önce Trump'ın Venezuela'yı 51. eyalet haline getirecek bir süreci başlatma konusunda ciddiyim dediğini paylaşmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Tahran'ın teklifini reddeden ABD Başkanı Trump, Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yönelik yeni müjdeleri açıkladı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Spor. Sayın dinleyenler, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. 19.05'te başlayacak organizasyonun adresi Rams Park olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonel liglerde 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu AA Spor Masası'nın konuğu oldu. Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Hacı Osmanoğlu, "Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak." dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. 30 kişilik listede kaptan Eda Erdem, Simge Aköz, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç ve Alexia Karutasu yer almadı. Milli tekvandocularımız Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Münih'teki organizasyonun ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı. Para milli tekvandocularımız Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan da kürsünün zirvesine çıktı.
4: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sayın dinleyenler. Ankara ve İstanbul 23, Afyonkarahisar ve Diyarbakır 25, İzmir 29, Adana, Gaziantep ve Antalya 26, Kahramanmaraş 24, Bolu 21, Samsun ve Malatya 23, Trabzon 20, Erzurum 15, Van 19 derece.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli

0: Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükûna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dudaklarınızı hafifçe birleştirip ayırarak peş peşe ma ma dediğinizde bir bebeğin yiyeceği her şey için bu 2 heceyi söylediğini hatırlarsınız. Ma ma. M ve ma sesi bebeklerin en kolay söylediği sestir. Çünkü ünsüzler arasında çift dudaklı sesler en kolay olanı. Üstelik dil kontrolü gerektirmez. Belki de bu nedenle birçok dilde mama kelimesi anne anlamına gelir. Mamanın baba anlamına geldiği diller de vardır. M sesi hem dudak sesidir hem de burundan etkilenir. Hani birini dinlerken onu onaylamak veya anladığımızı belirtmek için...

0: deriz ya, işte o M sesi burundan gelir. Ayrıca hmm derken bu sesi burnumuzun ucunda hissederiz. Diksiyon eğitimlerinde M sesi en kolay çalışılan seslerdendir. İki dudağınızda birbirine kolayca değip ayrılıyorsa, dudaklarınızda yara yoksa, dudak tembelliğini ortadan kaldırmak için M sesi çalışması yapmalısınız. İsterseniz şimdi dudakların birbirinden yavaşça ayrılarak çıkan M sesi üzerinde çalışalım. Bu çalışmada ağzımızı abartarak kullanmalıyız. Söylediklerimi lütfen tekrar edin. M, ma, ma, me, ma, ma, me, me, mi, mı, mı, mi, mo, mö, mö, mo, ma, mu, mü, me, mu, mu, mü, mü. Eğer tiz ve keskin bir sese sahipseniz, sizi dinleyenler bir süre sonra rahatsız olacaktır. Çevrenizdekiler size biraz yavaş sesle konuş diyorsa, sesinizi göğüs bölgenize doğru indirerek tiz ve keskin olan sesinizi normal bir yüksekliğe getirebilirsiniz. Bunun için her gün arada bir M sesi çalışması yapmanızı öneririm. Dudaklarınızı açmadan M sesinden başlayarak hiç ara vermeksizin N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. İlk ses çalışmalarında M sesini N ile birleştirip şakaklarımızda ve burnumuzda bu sesi duymaya çalışalım. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapatalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Bu çalışmayı günde en az 3 defa yapmalısınız. M sesi fonetikte tonlu, çift dudak, geniş sesi olarak tanımlanıyor. M harfinin belirli bir ses olduğunu söylemek yerine belirli bir sesi temsil ettiğini söylemek daha doğrudur. Örneğin Fransızca'da M bir ünlüyle birleştiğinde geniş sesi oluşturur. Ünsüzler arasında çift dudaklı sesler en kolay söyleneni. Mama da en kolay telaffuz edilen kelimelerdendir. Derken hava akışını durdurmanıza gerek yok. Sadece dudaklarınız kapalıyken havayı burundan yönlendiriyorsunuz. Bütün kuşlar gibi papağanların da dudakları yoktur bilirsiniz. Peki papağanlar M sesini söyleyebilir mi? Ya da dudakları olmayan bir papağan nasıl M sesi çıkarabilir? Papağanlarla ilgili araştırmalar yapan Amerikalı bilim kadını Irene Pepperbeck, Alex adını verdiği papağanı yıllarca izleyerek M-B gibi dudak seslerini nasıl çıkardığı üzerine makaleler yazmış. Pepperbeck, Alex'in muhtemelen yemek ve nefes borusuyla gırtlağını kullanarak M veya B sesini çıkarırken dudaklarımızla oluşturduğumuz patlamaları taklit eden basınç birikimleri yarattığını düşünüyor. M sesini ayrıca dilinin yerleşimi ve gagasının açıklık derecesiyle de uyarladığını tahmin ediyor. M sesi ses benzeşmesine de çok yatkındır. Ambar kelimesinin ambara, çemberin de çembere dönüşmesi benzeşme özelliğinin bir kanıtıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

yaşayamam. Hayatımsın canımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolu bir spor oyunu olmaktan çıkarıp milyar dolarlık küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren bir spor adamından, David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde NBA, finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan bir ligdi. Stern ise bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini bir hikayeye dönüştürdü. Ardından Michael Jordan efsanesini tüm dünyaya tanıttı. Stern bir lig yöneticisi olmanın ötesinde usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA Amerika sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede canlı yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi Rüya Takım projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine oydu. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara da sonuna kadar açtı. David Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla NBA liginin imajını tamamen değiştirdi. O, basketbol sahasını bir sahne, sporcuları ise birer dünya yıldızı olarak görüyordu. 2014'te emekli olup 2020 yılında aramızdan ayrıldığında geriye sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini de bıraktı. Bugün basketbolun çehresinde yapılan tüm yeniliklerin pek çoğunda hala David Stern'in imzası vardır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
3: Bir dakika.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

70 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aranıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler, birleşin, bu sevdayı yaşatın.
1: Türkçemize sahip çıkalım.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Merz de, NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Jandarma, yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: çıkan motif bambudan, kamıştan ya da hayvan kemiğinden yaratım var. Bizde dikkat ettiyseniz daha çok dağ, toprak çok baskın bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada dünya mitolojisiyle ayrılmış oluyoruz.
1: Türk mitolojisinde insanın yaratılışına dair mitler de var değil mi hocam? Hangi mitleri görüyoruz peki ve bu mitler Türk kültüründe neyi sembolize ediyor?
0: Evet, çok fazla mitik metin var. Neden? Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize. Çünkü varyantları var Orkun Bey. Yani çeşitleri var. Bu yüzden fazla örneğimiz var. Kaynaklardan okuduğumuza göre Türklere ait en eski yaratılış mitinde bizim yaratma sürecimizin bir ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. Kaynaklarda böyle belirtiliyor. İlk ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. O da nasıl? Şöyle Orkun Bey, bu saha Türklerinden derlenen bir varyant bu arada. Yaratılan ilk kişinin belden yukarısı çıplak bir kadın olarak anlatılıyor ve kozmik bir ağacın içerisinde beslenme var. Buradan da bir ağaçtan yaratılma miti ortaya çıkmış oluyor. Yine eski Türk mitlerinin çoğunda biz ağaçtan yaratılma motifini görmüş oluyoruz. Bu ağaç da genelde kayın ağacı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında Orkun Bey birkaç tane farklı şey de söyleyelim mitik metinlerden. Yine insanın yaratılışıyla alakalı Radloff'un, ünlü Türkoloğ Radloff'un derlemiş olduğu bir mitik metin var. Altay Yaratılış metninden. Şöyle ki gökte yer yaratılmadan önce dünya bir sudan ibaretti. Yaratıcı Tanrı iki kişi yaratıyor. Burada kadın ya da erkek yok Orkun Bey. Onlar iki kişi, iki suret, iki insan kaz gibi suyun üzerinde uçuyorlardı Orkun Bey. Ve Tanrı o iki kişiye emirde bulunuyor. Suyun altına dal ve bir toprak parçası getir diye. Sonra ilk kişi yani insan diye tasvir edilen kişi Tanrı'nın emrine uyuyor, evet suya dalıyor ve bir toprak parçası getiriyor. Tanrı bununla beraber yeryüzünü yaratıyor ama kişi ağzında bir toprak parçası saklamış oluyor ve onun saklamış olduğu toprak parçasının ağzından dökülmesiyle beraber de işte dağlar ve tepeler yaratılmış oluyor. Burada yine ilk insanın yaratılışıyla alakalı o suyun üzerinde uçan iki varlık olarak anlatılmış oluyor. Bunun dışında başka bir anlatıda yine her taraf yine su ve etrafta başka hiçbir şey yok. Tanrı suya bir kuşu, bir kuğuyu gönderiyor ve gaga dolusu bir toprak getirmesini emretmiş oluyor. Fakat o kuş ya da kuğu suya daldığı zaman gagasına da bir toprak parçası yapışmış oluyor ve bu şekilde onu Tanrı'ya getiriyor ve Tanrı'nın onu üflemesiyle yine dağlar tepeler oluşmuş oluyor. Ve yine başka bir anlatıda da Orkun Bey şöyle bir şey var. İlk insanın yaratılışıyla alakalı. Bu Türk Memlük kaynaklarında geçiyor. Bir mağaranın içerisine Orkun Bey yağmurlarla beraber çamurlar. Onlar belirli çukurlara düşmüş oluyor o çamurlar. Suyla beraber de bir şekil almış oluyor. Sonra oraya giren güneş ve rüzgar yani hem bir ısıyla beraber o toprak parçaları insana dönüşmüş oluyorlar. Hatta şöyle sıcaklıkla beraber olanlar yengeci. Fakat o güneşin ısısıyla beraber bir insan şekline bürünenler de bu bir kadın aynı zamanda Başak Burcu'nda meydana gelmiş oluyor. Ve buradan 40 tane kadınla erkek yaratılmış oluyor. Onların çocuklarının evlenmesiyle de o dünyadaki insan nüfusu artmış oluyor. Hatta onlar öldüğü zaman onların çocukları bu ilk insanları tekrar o mağaraya mezar yapıyorlar ve etrafını çiçeklerle donatmış oluyorlar. Bu böyle bir anlatıydı. Başka bir anlatı da bu benim öğrendiğim ilk mitik anlatı ve çok da güzel bence. Şöyle oluyor Orkun Bey. Tanrı yine toprağa bir insan şekli veriyor. Toprak ve suyu karıştırıp bir insan şekli veriyor. İlk insan bu. Ve Tanrı ona ruh getirmek için onun başından ayrılacak. Bu süreçte de insanı şeytandan yani erlikten koruması için bir köpeği nöbetçi olarak beklemesini söylüyor. Sonra Tanrı gidiyor ruh getirmek için, tin getirmek için insana ve erlik geliyor. Erlik insanı ele geçirmek istiyor. Çünkü Tanrı'nın yapmış olduğu bu varlığı kıskanıyor. Tanrı'yı cezalandırmak istiyor aslında. Köpeğin aklını çelmesi gerekiyor ki işte insana zarar verebilsin. Ve köpeğin aklını çeliyor Orkun Bey. Erlik diyor ki eğer bana bu insan denen varlığı verirsen ben sana altın tüyler vereceğim ve hiç kışın üşümeyeceksin, senin için çok iyi olacak. Dolayısıyla köpeğin aklını çeliyor, gerçekten de ona bir kürk armağan ediyor ve Tanrı gelene kadar erlik o insan olarak şekil verilen çamura tükürüyor Orkun Bey. Ve sonra Tanrı gelince de erlik kaçıp gidiyor. Tanrı bir bakıyor ki yaratmış olduğu insan

0: Sureti pislik içerisinde ve çok öfkeleniyor hem Erli'ye hem köpeğe. İnsanı temizlemeye çalışıyor. Yarattığı temiz varlığı temizlemeye çalışıyor ama olmuyor. Ve insanın o dışı ile içinin yerini değiştiriyor. Buradan da bizim günümüze kalan bir söz var Orkun Bey. İnsanın alacası içindedir derler. Bu mitik metinlere göndermedir. Çünkü Tanrı o tükürükte olan bedeni içe çeviriyor. Dolayısıyla insanın alacası her zaman içinde. Köpeği de şöyle cezalandırıyor. Sen yaz kış bu kürkle yaşamaya mahkum olacaksın ve insanlar sana istediği her şeyi yapabilecek diye köpeği de cezalandırmış oluyor. İsterseniz yine motifleri hikaye olmadan birkaç şey söyleyelim. Yani bizim metinlerimizde ilk insanın yaratılışı ağaç ana motif olarak karşımıza çıkıyor. Hayvan atı olarak yani kurt olarak ya da işte dağdan yaratılma olarak bizim karşımıza çıkıyor metinlerimizde.
1: Evet. Peki Türk yaratılış mitlerinde insan hangi maddeden yaratılır?
0: Bizim mitlerimizde insan çoğunlukla Orkun Bey ilk karşımıza çıkan hep toprak. Bunun dışında ağaç, kil yani balçık olarak da karşımıza çıkıyor. Buna da bir örnek verelim. Özbeklerin Orkun Bey Hanname diye bir destanları var. Orada şöyle çok enteresan, ben okurken çok şaşırmıştım. Kilhan isminde bir hükümdarları var. Bu anlatılan destanda ilk insan olarak karşımıza çıkıyor ve onun adının da kil olması dolayısıyla o ilk insanın o kilden yaratıldığı, toprağın işlenmiş halinden yaratıldığını biz bu destanda da görmüş oluyoruz. Yani insanın yaratımında, Türk destanlarında da, Türk mitolojisinde de toprak, ağaç ve kil çok önemli motifler olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, topraktan yaratılış motifi neyi sembolize eder? Bir de şunu sormak istiyorum. Türk mitolojisinde doğrudan gökte yaratım var mı?
0: Toprak seçilmesi tabii ki önemli. Çünkü suyla da beslenen bir varlıktan bahsediyoruz. Ve bütün kainat başlangıcı hep su olduğu için toprağın seçilmesi de aslında çok manidar. Yine aynı zamanda toprak İslamiyet öncesi süreçte de hem ölümün hem de yeniden doğuşun simgesi olduğu için aslında seçiliyor. İnsanın topraktan yaratılması da Orkun Bey aynı zamanda Tanrı'nın insana bir mesajı olarak karşımıza çıkıyor. Şunu demek istiyor Tanrı. Ben sizi topraktan yarattım. Dolayısıyla siz geçicisiniz ve aynı zamanda da doğaya bağlı olmak zorundasınız. Bu mesajı da veriyor aynı zamanda ve Türk mitolojisinde insanın topraktan yaratılmış olması bir aşağılama değil, tam tersi bir denge gösterisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neden söyledik Orkun Bey? Çünkü bazı mitolojik metinlerde insanların yaratımının topraktan olması bir aşağılama olarak yer alıyor ama bizde bu kesinlikle geçmeyen ve düşünülmeyen bir şey. Ve yine topraktan yaratılmasının sebebi insanın tanrısal değil ara bir varlık olması. Bu yüzden de bizde gökte yaratım yok. Topraktan yaratılıyor çünkü insan ara bir varlık. O kutsal bir varlık değil, onun yaratma yetkisi yok, onun bir şey oluşturma yetkisi yok. Gökte yaratılan varlıklar kutsal ki onlar metinlerde bizim karşımıza koruyucu ruhlar olarak çıkıyordu. Ama insan ara ve denge unsuru bir varlık olduğu için gökte yaratımı mümkün değil. Toprak da ana rahmini ve doğurganlığı ve sürekliliği temsil ettiği için topraktan yaratım tercih ediliyor.
1: Evet. Peki ağaçtan türeyiş Türk mitolojisinde çünkü önemli. Nedenini sormak istiyorum. Hayat ağacı nasıl bir yer tutuyor örneğin yaratılış mitlerinde?
0: Evet, ağaç bizde her zaman böyle yaşamın sürekliliğini temsil ediyor. Keza sizin de hayat ağacını zikrettiğiniz üzere hayat ağacı zaten o üç dünyayı biz üç katmana ayırmıştık biliyorsunuz. O üç katmanı birbirine bağladığı için çok önemli ve kutsaldan yani gökten gelen bir enerjisini yeryüzüne verdiğine inanıyoruz. Yani Tanrı'nın aslında gücünün bir tezahürü olarak karşımıza çıktı. İnsanın ağaç kovuğundan çıkması ki bizim mitolojik metinlerimizde de destanda da var. İnsan soyunun kutsal ve aynı zamanda doğal bir kaynağa bağlı olduğunun bir göstergesi yine. Ve aynı zamanda Orkun Bey hayat ağacı insanın kaderini de belirleyen o kader motifi devreye giriyor orada. Kaderini de belirleyen bir motif olarak karşımıza çıkıyor. İnsan yalnızca ağaçtan da doğmuyor bizim mitolojik metinlerimizde. Aynı zamanda ağaçtan besleniyor. Bütün yaşamını da onun gölgesinde sürdürüyor. Niye ağaçtan türeyiş var bizde mitik anlatılarda? Çünkü biz göçebe bir toplum olduğumuz için hayatının büyük bir çoğunluğunu millet olarak göçebelikle geçirdiğimiz için ağaçtan türeyiş motifinin destanlarımızda karşımıza çıkması da yine çok olağan. Ve yine ağaç motifi bizde soy bilincini temsil ediyor. Yerle göğü birleştirdiğimiz

0: için de çok önemli ve ağaçtan türeyen her varlığın doğanın bir parçası olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Evet. İnsanın yaratılışı mitlerinde peki hocam kadın figürü yer alıyordur mutlaka değil mi?
0: Evet,
1: Nasıl yer
0: evet.
1: alıyor peki?
0: Şöyle kadın çoğu zaman doğrudan bir yaratıcı değil Orkun Bey. Yaratılan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Doğurganlık ve soy bilinciyle karşımıza çıkıyor. Mitik metinlerde bu konuda bir ikilem var Orkun Bey. Yani çoğu mitik metinde önce erkek yaratılıyor, daha sonra kadının yaratıldığını görüyoruz. Ama tam tersi olan önce kadının yaratıldığı ya da ikisinin de aynı anda yaratıldığına dair mitik metinlerde var. Bunu söylemiş olalım. Ama biz konuşurken söylemiştik. İlk yaratmada, insanın ilk yaratılışında bizim elimizde olan metinler böyle. Ağaçtan doğan kadın figürü vardı. Hatırlarsanız yarısı insan, yarısı ağacın içerisindeydi. Yani bir anaerkil bir iz var aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla. Türk Memlük yaratılış destanında Orkun Bey, kadın erkekten sonra yaratılıyor. Mitik metinde öyle. Ama bu bizde erkeğin üstün olduğu anlamına gelmiyor ya da kadının daha aşağıda bir olduğu anlamına gelmiyor Orkun Bey. Sadece yaratılış süreci öyle. Bir de söyleyelim, kadının o sonradan yaratılma varyantında kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı mitik metinlerde var. Burada da İslamiyet'te paralellik gösteriyor. Bu çok ilginç bir nokta. Bunun dışında da bir üstünlük kesinlikle yok. Hem kadın hem erkek eşit olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Peki İslamiyet'le benzerlik gösteriyor dediniz. Bu
0: Evet.
1: mitler Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden öncesine dayanmıyor mu?
0: Evet, İslamiyet öncesine dayanıyor, haklısınız ama bizim İslamiyet'i kabulümüzden önce de İslamiyet var olduğu için muhtemelen değil, yani kesin bir etkileşim var ve birbirlerini tamamlayan anlatılar. Ki cennet cehennemle alakalı süreçlerde böyle, insanın yaratılışıyla
1: Evet,
0: alakalı da
1: evet.
0: böyle. Bu çok ilginç kısmı
1: Evet.
0: işin.
1: Antropogoni yani yaratılış mitlerinde insanın bir görevi var mıdır?
0: Evet, insanın görevi gök ile yer arasındaki düzeni bozmadan yaşamak. Doğaya ve düzene ayak uydurarak yaşamını sürdürmek. Çünkü insan ahlaki bir varlık ve ahlaki davranışları sergilemesi beklenen bir varlık olarak yeryüzüne gönderiliyor. Bu yüzden de görevleri var. Ne bu? Düzeni sağlamak, tanrısal iradeyi yeryüzünde temsil etmek, aynı zamanda Tanrı'nın buyruklarına uymak ve kutsalı korumak insanın temel görevleri olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, mitler diyoruz. Yani mitoloji tabii ki insan için, insana faydası olan. Az önce bahsettiniz, ahlaktan bahsettiniz. İnsanın ahlakı ve kültürüne etki eden bu mitler farklı konularda da hizmet ediyor diye düşünüyorum. Örneğin bir devlet anlayışı olabilir, bilim olabilir. Devlet anlayışından başlayalım isterseniz ya da sadece devlet anlayışını sorayım sizlere nasıl etkilemiş diye.
0: Şöyle, insan düzeni korumakla görevliydi Orkun Bey. Dolayısıyla Kaan da toplumsal düzeni korumakla görevlendiriliyor. Çünkü Kaan bütün mitik metinlerde böyle o yönetme yetkisini gökten alıyordu. Bir kut anlayışı vardı. Dolayısıyla aldığı kutla beraber o düzeni korumak, insanları bir arada tutmak ve onların da düzene uymasını sağlayan kişi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani kut ve iktidar anlayışının temeli yine bu. Türk devlet sisteminin temelini oluşturuyordu. Evet, insanlar Tanrı tarafından yeryüzüne gönderildi ve görevlendirildi ahlaki bir yaşam sürmeleri hususunda. Tanrı'nın da yeryüzündeki temsilcisi Kaan olarak o düzeni sağlamak zorunda bizim mitolojik metinlerimizde.
1: Peki hocam Türk yaratılış mitleriyle diğer uygarlıkların yaratılış mitleri benziyor mu birbirlerine ya da mutlaka farklılıklar vardır değil mi?
0: Evet Orkun Bey, benzerlikler var ama farklılıkları da var. Şöyle, diğer yaratılış mitlerinde insan merkeze alınan bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizim mitlerimizde insan merkezde olan bir varlık değil, dengeyi eşlik eden, dengeye yerleştirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan üstün bir varlık değil, sorumlu bir varlık. Ama diğer mitolojilerde insan üstün bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlik ne diyecek olursanız da, benzerliği şu Orkun Bey, Türk mitolojisi ile diğer mitolojinin hepsi doğa merkezli olması en büyük benzerliği. Yine topraktan yaratım sürecinin olması bir ortaklık ya da su, ağacın kutsal kabul edilmesi de yine ortaklıklarımız arasında. Ama diğer mitolojilerde şu fark da var. İnsan günahkar ya da kusurlu bir varlık olarak da tanımlanıyor. Ama bizim mitolojimizde insanın günahkar ve kusurlu bir varlık olması yok.
1: Hocam peki yaratılış mitleri destanlarımıza nasıl yansımış?
0: Şöyle köken olarak birbirini besleyen iki anlatıdan bahsediyoruz aslında, destan ve mitoloji derken.

0: Buna da hemen örneğimizi verelim. Oğuz Kağan ve Türeş destanlarının her ikisi de o insan soyunun ilahi olduğunu anlatması, doğal kökenini belirtmesi açısından antropogeni mitlerine hizmet eden iki destan. Bunun dışında Özbeklerin anmıştık Hanname destanı da keza öyle, Yaratılış destanı yine öyle. Hepsi antropogeni mitlerinden yani yaratılış mitlerinden beslenen ve bu şekilde birbirine eşlik eden, aralarında köprü kuran iki anlatı.
1: Evet. Son olarak antropogoni mitleri günümüzde nasıl bir öneme sahip? Hala önem taşıyordur muhakkak.
0: Evet, şöyle bir önemi var. Kimliğin yani Türklük bilincinin, Türklük kimliğinin inşası için kültürel hafızaya hizmet etmesi açısından aynı zamanda da devlet ve ahlak anlayışı açısından hala günümüzde bir önemi var. Yani çünkü geçmişle günümüz arasında mükemmel bir köprü kuruyor. O zamanlar insanların anlamlandıramadığı sorulara cevap buluyor. Halen de yine o anlamlandıramadığımız, tam kafamızda yerleştiremediğimiz bazı soruların cevaplarını ve köklerimizle alakalı sorulara cevap bulduğumuz için günümüzde de halen büyük bir önemi var.
1: Hocam bu mitler gerçekten çok önemli çünkü bir ahlaki çerçevesi de var değil mi?
0: Evet, çünkü insan yaratılıyor, evet, ama ona o sorumluluk yükleniyor Orkun Bey. Sorumlulukla beraber de dolayısıyla ahlaki bir varlık olması bekleniyor. Çünkü ona bir görev yükleniyor Tanrı tarafından ve o görevi de ahlaki bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, antropogoni yani insanın yaratılışıyla ilgili mitlere ve bu mitlerin Türk kültüründe nasıl yer aldığına değindik bugün programımızda. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Karan. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün rayların bizi götürdüğü yolculuklar içinde belki de en görünmez olanına çıkıyoruz. Rakamların, tabloların, devasa hırsların ve sessiz hayal kırıklıklarının coğrafyasına. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası olduğu inancıyla yola çıktığımız rayların belleğinde bugün paranın demirle, hayalin gerçekle çarpıştığı noktadayız. Finansın çarkları, demir yolları ve borsanın yükselişi. Ama yanılmayın, bu sadece bir ekonomi sohbeti değil. Bu insanlığın en soyut icadı olan paranın en somut icadı olan demir yoluyla birleşerek dünyayı nasıl yeniden inşa ettiğinin hikayesi. Sorun kendinize. Bir kağıt parçası, bir hisse senedi. Dünyanın öbür ucundaki bir bozkırı nasıl değiştirebilir? Cevap bir borsacının terli avuçlarında, bir bankerin masasında ve cebindeki son altın sterlini bir hayale yatıran o küçük yatırımcının umudunda saklı. Hazırsanız hırsın, yıkımın ve görkemli yükselişin kapısından içeri giriyoruz. Bir borsa salonunun kapısında durduğunuzu hayal edin. Arkanızda sokak var. Bildiğiniz dükkanlar, tanıdık kokular, güvenli ve öngörülebilir bir dünya. Ama bir adım sonrası borsa. Yani elle tutulur dünyanın sona erdiği, rakamların ve kehanetlerin hüküm sürdüğü o tehlikeli eşik. O kapıdan içeri girdiğiniz an havadaki elektrik değişir. Ayaklarınızın altındaki mermer sokağın taşından daha soğuk ve daha kaygandır. Burada herkes bağırır, herkes fısıldar. Farkında olmadan insanlık tarihinin en yüksek bahisli oyununa dahil olursunuz. Borsa bir bina değildir. Borsa yaşayan, nefes alan, acımasız bir organizmadır. Sabah başka bir ruh taşır, akşam başka. Burası kapitalizmin en dürüst aynasıdır. Çünkü buraya gelen herkes maskesini kapıda bırakır. Açgözlü olan çıplaktır, korkak olan savunmasız. Her ekonomik sistemin bir kalbi vardır. Kimine göre o kalp üretimdir, kimine göre emek. Ama bir sistemin en filtresiz kalp atışını duymak istiyorsanız, onun finansına bakmalısınız. Üretim süslenebilir, ticaret verileri parlatılabilir ama finans hamdır, matematikseldir ve tam da bu yüzden gerçektir. Roma'nın gücü sadece lejyonlarında değil, o lejyonları besleyen vergi ağındaydı. Venedik'in sırrı sadece gemilerinde değil, o gemileri sigortalayan bankerlerin defterlerindeydi. Modern dünyanın gücü ise fabrikalarından ziyade o fabrikaları mümkün kılan sermaye piyasalarında gizliydi. Ve bugün üzerinde yaşadığımız modern finans sistemi aslında tüm varlığını demir yoluna borçludur. Bu bir mübalağa değil, tarihin ta kendisidir. Demir yolu modern finansın temeli olmuştur. Anonim şirketler, hisse senetleri, spekülasyon dalgaları, kurumsal bankacılık ve sigortacılık. Bugün ekonomiyi yöneten tüm bu kavramlar 19. yüzyılda raylar döşenirken olgunlaştı. Çünkü hiçbir şahıs, hiçbir kraliyet kıtaları aşan bir demir yolunu tek başına finanse edecek kadar zengin değildi. İşte bu yüzden halkın parasını bir araya getirmek gerekiyordu. Raylar sadece şehirleri değil, binlerce insanın birikmiş umutlarını ve sermayesini de birbirine bağladı. Şimdi lokomotiflerin bu finansal devrimi nasıl tetiklediğini, tarihin ilk büyük borsa balonlarının rayların üzerinde nasıl şiştiğini ve o meşhur zilin bizim için neden çaldığını anlamaya başlayalım. Burası Rayların Belleği ve hikaye şimdi gerçekten başlıyor. Demir yolu öncesi dünyayı hayal edin. 18. yüzyılın İngiltere'si. Para var, ticaret canlı, bankalar yerli yerinde. Ancak modern anlamda bir sermaye piyasası henüz uykuda. O günlerde yatırım mahrem bir meseledir. Bir tüccarın kendi kasası, bir fabrikatörün
aile mirası kadardır. Bir fırın açmak ya da küçük bir atölye kurmak için bu mütevazı birikimler yeterlidir. Peki ya daha fazlasını isterseniz? Ya doğayı dize getirmek, nehirlerin üzerine devasa köprüler kurmak, dağlara delip ray döşemek isterseniz? İşte orada bireyin gücü biter. Bir demiryolu hattının maliyeti astronomiktir. Kamulaştırma bedelleri, mühendislik harikası tüneller, tonlarca ray ve o devasa çelik lokomotifler. Hiçbir şahıs, hiçbir aile bu yükün altına tek başına giremez. Dünya o güne kadar görülmemiş bir sermaye açlığına düşmüştür ve bu açlık tarihin en büyük finansal icadını doğuracaktır. Anonim şirket, bir kavramın kokusu olur mu? 19. yüzyılın başında Londra'da bir hukuk bürosuna girerseniz o kokuyu alırsınız. Mürekkep, kağıt ve mühür mumu. Bir avukatın masasında duran şirket ana sözleşmesi aslında mülkiyetin kutsal duvarlarını yıkan bir balyozdur. Burada yatan fikir devrimcidir. Mülkiyetin bölünmesi. Artık bir demiryolu tek bir sahibin değil, binlerce hissedarın ortak hayalidir. Herkes bütçesine göre bir hisse senedi satın alır. O küçük kağıt parçası sıradan bir memuru dev bir lokomotif fabrikasının ortağı, bir dükkan sahibini kıtalar arası bir hattın mülkiyetçisi yapar. Bu ekonomik demokrasinin ilk, eksik ama sarsıcı adımıdır. Mürekkebin o metalik kokusuna hırsın teri ve umudun parıltısı karışır. Artık büyük girişimciler sadece soyluların ya da tefecilerin imtiyazı değildir. Halkın sermayesi rayların üzerinde akmaya başlamıştır. Duyuyor musunuz? Bu

Sabah 9 zili, borsanın kalbinin atmaya başladığı o an. Royal Exchange'in yüksek tavanlı, mermer sütunlu salonunda kaosun senfonisi başlar. Ve bu devasa organizmanın bir de sinir sistemi vardır. Telgraf, Morse kodları piyasanın damarlarında akan bilgidir. Londra'dan Liverpool'a bir kaza haberi ya da yeni bir imtiyaz müjdesi saniyeler içinde ulaşır. Telgraf tıkırdadıkça servetler yer değiştirir. Gün biterken akşamüstü o keskin kapanış zili tekrar duyulur. Salon sessizliğe bürünür, kağıt hışırtıları kesilir, bağırışlar diner. O sessizlikte bir günlük savaşın bilançosu yatar. Kimisi o günün kazananı olarak gururla çıkar kapıdan, kimisi ise cebindeki son hayal kırıklığıyla karanlığa karışır. Demir yolları sadece fiziksel mesafeleri kısaltmadı. Paranın hızını, hırsın boyutunu ve modern dünyanın kaderini de o borsa salonlarının mermer zeminlerine mühürledi. Şimdi gözlerinizi açın ve bakın. 19. yüzyılın o puslu finans dünyasına davetlisiniz. Gördüğünüz her yüz bir hikaye, her rakam bir kaderdir. Burada her hisse senedi ya bir imparatorluğun müjdecisi ya da bir hayal kırıklığının sessiz çığlığıdır. Şu adama bakın, George Hudson, namı diğer demir yolu kralı. Yorklu bir kumaşçının oğluyken, demir yolu ağlarının üçte birini yöneten bir deve dönüştü. Hudson sadece ray döşemedi, yaratıcı muhasebe denilen o tehlikeli sanatı icat etti. Kasadaki ana sermayeyi kar gibi dağıtıp herkesi büyüledi ama açgözlülük elinde sonunda kendi evladını yer. 1849'da maskesi düştüğünde arkasında sadece yıkılmış bir imparatorluk ve kandırılmış binlerce insan bıraktı. Ya şu kadın ismi hiçbir tarih kitabında yazmaz. Ama o küçük yatırımcının ebedi temsilcisidir. Kocasından kalan mirası gazetelerin güvenli liman dediği demir yollarına yatırdı. Herkes kazanırken o neden geride kalsın ki? Bugün FOMO dediğimiz o fırsatı kaçırma korkusu onun tüm geleceğini bir kağıt yığınında eritti. Büyük oyuncuların masasında bir piyondu o ve piyon düştüğünde kimse onu yerden kaldırmadı. Bir yanda çarklarıyla yasalar arasında kalan parlamenterler, diğer yanda bilgi güçtür ilkesiyle kıtaları yöneten Rothschild'ler ve en altta borsanın kapısından bile geçemeyen ama borsa her sarsıldığında ekmeği küçülen o sıradan işçi. Finansın bu devasa sahnesi adil değildir ama kaçınılmazdır. Demir yolu sadece mesafeleri değil, paranın doğasını da değiştirdi. Bugün kullandığımız ekonomik sistemin DNA'sı o dönemdeki rayların arasında şekillendi. 1862 sınırlı sorumluluk yasasıyla yatırımcı korunmuş, sermaye demokratikleşmiştir. Borsa aristokratların elinden alınıp halka açıldı. Hangi hisseyi aldın sorusu bir ulusal selamlaşma biçimine dönüştü. J.P. Morgan ve Rothschild gibi devler, şirketleri ve devletleri finanse eden yeni bir finansal mimari inşa ettiler. Hudson'ın skandalları bugün bildiğimiz bağımsız denetim ve mali raporlama standartlarına doğurdu. Çünkü güven piyasanın tek gerçek yakıtıdır. İngiltere bir cinnetin eşiğindedir. Railway Mania. Öyle bir çılgınlıktır ki parlamentoya sunulan projelerin toplam değeri İngiltere'nin milli gelirini aşıyordu. Akıl tutulmuş, hırs mantığın önüne geçmişti. Herkes zahmetsiz zenginliğin peşindeydi. 1847'de gerçeklik tokat gibi indi. Balon patladı. Hisseler çakıldı. İntiharlar yaşandı. Aileler dağıldı. Ama orada bir durup düşünmek gerek. Bu büyük bir finansal felaketti, evet, ancak bu felaketin bir paradoksu vardır. Yatırımcılar kaybetti ama toplum kazandı. Balon patladı ama raylar kalmıştı. O köprüler, tüneller ve istasyonlar sökülmedi. Finansal yıkım fiziksel bir miras bırakarak modern dünyayı birbirine bağladı. Demir yolu finansı her ulusun karakterini yansıtır.
Fransa'da devlet ve özel sektörün stratejik ortaklığıydı. Almanya'da devlet kapitalizminin ve askeri gücün demir yumruğuydu. Amerika'da ise Vanderbilt'lerin ve Gold'ların elinde vahşi kapitalizmin en acımasız sahnesiydi. Ve Osmanlı İmparatorluğu. Bizim hikayemiz modernleşme arzusuyla borç batağı arasındaki o ince çizgide yazıldı. Osmanlı kendi rayını döşeyecek sermayeden yoksundu. Avrupa'dan alınan yüksek faizli borçlar ve yabancı şirketlere verilen ağır imtiyazlar bir süre sonra ekonomik egemenliğin kaybına dönüştü. 1875'te borçlar ödenemez hale geldiğinde kurulan Düyun Umumiye aslında bir iflasın ilanıydı. Demir yolu birilerinde ilerleme aracı olurken finansmanı yanlış yönetildiğinde bir başka ulusta bağımlılık ve çöküşün habercisi haline geldi. Finansın çarkları bugün de dönmeye devam ediyor. İsimler değişse de hırslar, umutlar ve o meşhur borsa zilleri hiç değişmedi. Rayların belleği bize paranın sadece bir kağıt değil, dünyayı inşa eden ya da yıkan devasa bir enerji olduğunu hatırlatıyor. Unutmayın, borsa zili kapandığında sessizlik hakim olur ama o sessizlikte yarınki yeni savaşın ayak sesleri gizlidir. Sevgili dinleyiciler, bugün rayların üzerinden süzülüp modern dünyanın en gizli damarlarına yani uluslararası sermayeye sızıyoruz. Bir İngiliz yatırımcının Londra'daki konforlu koltuğunda otururken binlerce mil ötedeki Hindistan'da bir rayın çakılmasını sağladığı o tuhaf ve devrimci çağa bakıyoruz. 19. yüzyıl. İngiliz sermayesi buhar olup dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bir yatırımcı Hindistan demir yollarının tahvilini satın aldığında sadece bir kağıt almıyordu. Parası Delhi'de bir köprü, Kalküta'da bir istasyon oluyordu. Para uzaklarda ter döküyor, kârı ise Londra'nın mahun masalarına akıyordu. Bu bugün bildiğimiz küreselleşmenin ilk provasıydı ancak bu sadece rakamlardan ibaret bir oyun değildi. Arjantin örneğine bakın. Ülkenin tüm rayları İngiliz parasıyla döşenildiğinde Arjantin siyasi olarak bağımsızdı ama ekonomik olarak Londra'nın gayri resmi imparatorluğuna dönüşmüştü. Ya da Rusya. Transsibirya hattını finanse eden Fransız sermayesi 1. Dünya Savaşı'ndaki ittifakların temellerini demirle atmıştı. Yani finans, diplomasinin en sessiz ama en etkili diliydi. Her yatırım bir bahistir ve her bahis bir risk taşır. Demir yolu insanlığın önüne yepyeni tehlikeler koydu. Çöken köprüler, kıvılcım saçan lokomotifler, soyulan vagonlar. İşte bu korku dev bir sektörü besledi. Sigortacılık. Lloyd of London denizden karaya inerken modern sigorta hukukunu raylar üzerinde inşa etti. 1864'te ünlü yazar Charles Dickens'ın da içinde olduğu o feci Staplehurst kazası sadece bir trajedi değil, güvenlik standartları için bir dönüm noktasıydı. Sigortanın görünmez eli, kâr etmek için güvenliği zorunlu kıldı. Çünkü daha az kaza, daha az tazminat demekti. Ve bu karmaşık yapıyı ayakta tutan o sıkıcı ama hayati dil, muhasebe. Bir lokomotifin maliyetini yıllara yayan amortisman kavramı ya da Daniel McCallum'un Erie demiryolunda çizdiği ilk modern örgüt şeması. Bugün bir şirketin başarısını ölçtüğümüz her cetvel, demiryolu muhasebecilerinin tüy kalemlerinden damlayan mürekkeple şekillendi. Demiryolunun finansal gücü o kadar devasaydı ki devletler bu canavarı dizginlemek zorunda kaldı. Amerika'da çiftçiler keyfi tarifeler uygulayan demiryolu krallarına isyan ettiğinde tarihin ilk bağımsız düzenleyici kurumu ICC doğdu. Bugün borsaları denetleyen kurumların tekelleşmeyi önleyen antitrust yasalarının kökleri demiryolu şirketlerinin o dizginlenemez açgözlülüğüne karşı öngörülen duvarlardır. Devlet piyasanın hakemi olmayı raylar üzerinde öğrendi. Her büyük sistemin bir saat kulesi vardır. Borsanın o keskin açılış ve kapanış zilleri kapitalizmin kalp atışıdır. İsimler değişir, dün demir yoluydu, bugün
yapay zeka. Ama o saatin tiktakları hiç değişmez.

insanoğlu geleceğe bahis oynamaktan asla vazgeçmez. Gelin tarihin tozlu sayfalarını sadece aralamayalım. O sayfaların arasından fırlayan devasa çarkların gürültüsüne bir kulak verelim. Zira finansın raylar üzerindeki izini sürmek, modern dünyanın nasıl inşa edildiğini görmektir. 1694, İngiltere Bankası kuruluyor, modern finansın kalbi atmaya başlıyor. 1720, Güney Denizi balonu patlıyor. İlk büyük çılgınlık, ilk büyük ibret ama insanoğlu unutmaya meyillidir. 1825 ve 1830, Stockton'dan Manchester'a uzanan raylar halka açık ilk hisseleri doğuruyor. Artık demir yolu karlıdır cümlesi bir inanca dönüşüyor. 1860'lar ve 1870'ler raylar okyanusları aşıyor, Amerika'da kıtalar birleşirken devasa yolsuzluklar ve krizler de beraberinde geliyor. Jay Cook'un iflası küresel bir sarsıntıya dönüşüyor. Tarih bize fısıldar. Demir yolu finansı sadece bir sektörün hikayesi değildir. O modern kapitalizmin çocukluk hastalıklarını çekerek büyümesinin, olgunlaşmasının ve kurumsallaşmasının hikayesidir. Hafızanızın rayları hiç paslanmasın. Yolunuz hep aydınlık duraklara çıksın. Gözünüz geleceğin ufkunda olsun ama geçmişin tozlu derslerini asla heybenizden ayırmayın. Kulağınız fırsatın coşkulu sesini duysun evet ama riskin o cızıltı fısıltısını da asla ihmal etmeyin. Kendi finansal hayatınızın raylarını döşerken şunu da hatırlayın. Her hisse bir vaattir, her vaat bir risktir. Ve her risk birileri için bir kapı, birileri içinse bir tuzaktır. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu ve yapımcımız Mehmet Kasar. Paranın o kadim, durdurulamaz çarkları arasından geçerken bugünlük yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Gelecek hafta şehirlerin kalbi, kentsel dönüşüm ve metropollerin doğuşu bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven...

0: tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir. İnsuyu Mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 10.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yılı. Türkçe en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazanalı 749 yıl oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz tehdidi geldi. Trump, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu söyledi. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı.

kalkmalı ve Boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutulmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif bir konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi.

Kayıp Otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türkü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra ise Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Ve spor, Merve Dinçel Kavurat Avrupa Şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 22, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 21, Lefkoşa 25, Kerkük 34, Stockholm 13, Sofya 17, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 16, Berlin ve Kopenhag 14, Brüksel 15, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 15, Paris 16, Tiran 24, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 26, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan sıcacık bir merhaba. Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, hoş geldiniz memleket treni yolculuğumuza. Takvimlerimiz 13 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Saatler tik tak, Türkiye'de 10:08 geçerken biz yine mikrofon başındayız. Sınırları biliyorsunuz, mesafeleri, saat farklarını böyle bir kenara atıyoruz efendim. Sanki yanı başınızdaymışız gibi, sanki şöyle bir tık uzağınızdaymışız gibi, değil mi? Sohbet ediyoruz, sizleri bilgilendiriyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz hep birlikte. Olduğunuz yerlerde bize eşlik ettiğinizden eminiz değerli dinleyenler. Memleket treni yolculuğumuz başlıyor. Efendim ekibimizi artık çok iyi tanıyorsunuz. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Kararoğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber olacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız değerli dinleyenler. TRT Memleket Treni ismiyle Facebook ya da Instagram'dayız. Sizlere hatırlatmış olalım. Sesimiz sizlere internet üzerinden ulaşıyor. radyo.trt.net.tr kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü Türksat 4A Batı paketi uydusundan bizleri dinleyebileceğiniz gibi mobil cihazlarınıza TRT Dinle uygulamasını indirebilirsiniz. Sizlere hatırlatmış olalım değerli dinleyenler. Hadi bakalım başlayalım. Hareketli, tempolu, güzel bir başlangıç yapacağız. Bugün haftaya bakış köşemiz var. Gündemi değerlendireceğiz yine değerli dinleyenler. Sizlere hatırlatalım. Mustafa Ceceli ile başlıyoruz. Soruyor efendim, bir yanlış kaç doğruyu götürüyor?

Efendim bugün Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bir alıntısını paylaşacağız sizlerle. Kendisi psikiyatrist ve psikoterapist biliyorsunuz. Şimdi efendim her zaman bize de sizler de maruz kalmışsınızdır. Bu dünya modern dünyanın bir dayatması var. Daha güçlü olun, daha dayanıklı olun. Özellikle kadınlar cephesinde bu daha çok yapılıyor. Bununla ilgili bir yazı. Bakalım doğru muymuş efendim? Modern dünyanın bize aşıladığı daha çok diren, daha güçlü ol, eksiksen suç sende anlayışını sorgulama zamanı geldi diyor Kemal Sayar. Bütün meseleyi bireyin üzerine yıkan ve toplumsal etkenleri gözden kaçıran her görüş eksiktir. İnsanlar zorluklar karşısında yalnız kaldıklarında, daha kırılgan, başkalarıyla bağ içinde olduklarındaysa çok daha güçlüdür. Bu nedenle dayanıklılığı artırmanın ilk şartı, İnsanları birbirinden yalıtmak değil, birbirine güvenen, dinleyen, destek veren topluluklar oluşturmaktır. Yani sağlam bağlar, sıkı ilişkiler. Dayanıklılığı bireysel kahramanlıklarla değil, iyi ilişkilerle ve ortak anlamla inşa edebileceğimizi unutmayalım. İnsan, diğer insanlarla kurduğu bağlarla güçlüdür. Dayanıklılık da birlikte inşa edildiğinde gerçek olur diyor efendim Kemal Sayar. Şöyle de düşünebiliriz sanırım. Hani bize daha güçlü ol. Biz de bu dayatmalarla efendim ne kadar dayanıklıysak, ne kadar sabırlıysak daha başarılı ve daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz, zannediyoruz. Bu dayatmanın bir sonucu olarak, bunu bir başarı olarak görmeye başladık ama zaman zaman yardım istemek, dertleşmek, işte bu yazıda da dediği gibi insanlarla ilişki kurmak, alışverişte olmak aslında kötü ya da zor bir şey değil. Bunu söylemek istiyoruz. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10.16 Türkiye saati. Orhan Gencebay mikrofonda olacak efendim. Kır gönlümün zincirini.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz haftaya bakış köşemizde devam ediyor. Gündemi değerlendireceğiz. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak Stüdyo konuğumuz. Merve, hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Şimdi gündemimizde meteoroloji var aslında. Yoğun yağışlar var. Kısa sürede yağıp sele dönüşen, felakete
1: Evet.
0: dönüşen maalesef durumlar var farklı illerde. Bu sabah Samsun Havza'yı çok konuşuyoruz ama Güneydoğu'da da, değil mi?
1: Evet.
0: Hem tarımı
1: Yani
0: etkiliyor hem
1: çok
0: insanlarımızı
1: çiftçilerin de çok
0: etkiliyor.
1: aslında başı böyle dertte şu an hava koşullarıyla. Dün biz de meteorolojiyle bir görüşme yapmıştık haber yapmak için. Gerçekten Türkiye'ye bir türlü yaz gelmiyor. Mayıs
0: Evet.
1: ayında artık Mayıs ayının neredeyse ortasını bulduk ama böyle bir hani sıcak kemiklerimiz ısındı dediğimiz
0: Yok.
1: yere bir türlü gelemedik. Çok yağmur var. Tabii şimdi işin iki tarafı var. Bir yandan da hani hep konuştuğumuz yaz boyunca bizi en çok korkutan şey susuzluktu. Kışın bile bunu yaşadık. Ankara'da biliyorsun bayağı bunun sıkıntısını yaşadık sonbahar ve kış dönemlerinde. Birçok ilde de aynı sıkıntılar yaşanmıştı. Şu anda mesela en son DSİ'nin ve meteorolojinin son verileriyle barajlardaki doluluk oranının çok memnun edici seviyelerde olduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten ardı
0: En
1: arkası
0: azından bu tarafı iyi bir
1: evet, bir
0: haber.
1: tarafı önce iyi olanı konuşalım diye. Keban Barajı mesela ilk kez tarihinde 5 kapak birden açıp tahliyeyi başlatmış. İlk kez oluyor bu diyorlar. Yıllardır ilk kez oluyor. İstanbul'da ve Ankara'da barajlardaki seviyeler oldukça yüksek bir durumda. Hatta şöyle söyleyelim, Ankara'da hatırlarsan %1'e inmişti en son
0: Evet.
1: barajlardaki su seviyesi. Şu an %38'e çıkmış durumda. En azından hani bu noktada işte su sıkıntısı yaşamayacağız gibi görünüyor diyerek hani mutlu olduğumuz kısım burası ama bir diğer yandan da gerçekten çok şiddetli yağışlar devam ediyor. Bu çiftçiler açısından çok büyük bir sıkıntı. Hatta şöyle yaşattığı o soğuk hava yani yağış öncesinde zirai don uyarılarını da beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz yıl maalesef bunun böyle hem ekonomik açıdan hem de çiftçiler açısından çok zor sonuçlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Kimse böyle güzel bir yaz meyvesi yiyememişti
0: Evet.
1: zirai don yüzünden. Bu yıl birçok önlem alındı bunun için. Şimdi bir yandan dediğin gibi Samsun'dan sabah haberler gelmeye başladı. Birçok il için zaten İç Anadolu'da da Doğu Anadolu'da da meteoroloji dünden uyarılarını yapmıştı. Hava sıcaklıkları birden düşecek ve yağışlar artacak diye. Dolayısıyla hani çok dikkatli de davranmak gerekiyor bir yandan. Çünkü şehirlerin altyapıları ve işte hep konuştuğumuz su kanalizasyon hatları ile ilgili birçok noktada sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumda maalesef işte su baskınlarına sebep olabiliyor. Tek umudumuz bu noktada kimsenin canına bir zarar gelmeden en azından bu süreci atlatabilmek. Bu gün itibariyle birçok il için uyarılar da yapıldı. Tek tek hani il saymayalım ama bölge olarak Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da gerçekten kuvvetli yağışlar devam edecek. Karadeniz'de de yine aynı şekilde. Dolayısıyla hani
0: Dikkat
1: dikkatli
0: edilsin.
1: olmakta fayda var. Bir de dışarı çıkarken de tabii aynı şeye dikkat etmek lazım. Biz böyle bir haberi yaparken hep işte başka ne yapabiliriz? Başka neresiyle uyarabiliriz? Neyi öne çıkartabiliriz? Hep böyle bakıyoruz ya, bir yandan da aslında geçen gün yaptığımız haberlerden birisiydi. İşte tam hastalık havaları dediğimiz havalar. Biraz ona da dikkat etmek
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: kişisel olarak
1: Güneşi görüyoruz.
0: uyaracaksak da değil
1: Evet,
0: mi? Bu
1: güneşi
0: çok önemli.
1: görüyoruz. Ha, ısındık gibi diyoruz ama dün Ankara'da da biliyorsun bu sabah da hava çok güzeldi. Şöyle bir çıktık, bir nefes alalım diye bürolarımızın önüne. Yarım saat sonra müthiş bir sağanak başladı.
0: Hep
1: Bu
0: tedbirli
1: sabah da
0: olmak
1: aynı şey.
0: gerekiyor.
1: Evet, biraz dikkatli olmakta fayda var.
0: Artık yanımıza şemsiye mi alırız, yağmurluk mu alırız ama tedbirli olmak lazım. Zaten Ankara'nın havası hiçbir zaman belli olan bir hava
1: Evet.
0: değildir. Temmuz da dahil olmak üzere yağışlı geçebilen bir
1: Evet.
0: iklimi var. Ama Samsun'a özellikle bu sabah için geçmiş olsun diyelim. Çünkü
1: Geçmiş olsun,
0: gerçekten
1: evet.
0: 10 dakikada çok ciddi yağış aldı ve çamur, balçık
1: Evet.
0: içinde
1: Ankara'da da
0: havzada,
1: hep öyle yağmur,
0: evet.
1: hep bir çamurluydu, değil mi?
0: Havzada okullar tatil edildi. Bu haberi de vermiş olalım. Merve'nin de dediği gibi diğer illerimizde. Yani en azından meteorolojinin uyarılarını, işte haber bültenlerinde yapılan uyarıları lütfen dikkate alalım. Boşuna yapılmıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Ankara'dan devam edeceğiz. ODTÜ'de bahar şenliklerinde bir olay yaşandı. Altı gözaltı benim notlarım ama sen neler söyleyeceksin?
1: Evet, biz de açıkçası ODTÜ'de böyle olaylar, hani öğrencilerin gerilimli, tartışmalı olayları
0: Ya da
1: sıkça yaşanıyor,
0: protestoları
1: ama
0: biraz vardır,
1: evet
0: değil mi?
1: vardır ODTÜ'de. O yüzden böyle hani şaşırtıcı bir durum değil, ama bu son olay biraz daha farklı, biraz daha sert geçmiş durumda. Biraz böyle uzmanların ve emniyetin de aslında hani provokasyona karşı uyarılar yaptığı bir olay. Bahar şenliklerinde bir sanatçı sahne alıyor. Sanatçı sahneye çıktığı an itibaren başlayan protestolar var. Sonra o protestoculara tepki gösteren bir başka grup var. Oradaki soru işareti, hani o tepki gösterenler öğrenciler miydi değil miydi? Orada bir soru işareti var. Ve iş son olarak Türk bayrağı açan gençlere saldırıda bulunuldu gibi bir noktaya geldi.
0: Ki görüntüler
1: Tabii
0: var zaten.
1: görüntüler var ve tam olarak ne olduğu ilk etapta anlaşılamamıştı. Sonra işte protestocuların, yani sanatçıyı protesto eden gruba bir başka grubun saldırdığı ortaya çıktı. Dediğin gibi birçok görüntüler ortaya çıktı ve o saldıran gruptan

0: 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet bu konuda biraz hassas bir süreç yürütüyor. Çünkü hani Türk bayraklı bir protestoya da böyle sert bir müdahalede bulunulmuş olması bazı hani hassasiyetleri de açıkçası
1: Getirdi.
0: getirdi. Dolayısıyla hani biz de tamamen emniyetin verdiği bilgiler üzerinden o saldıranların gözaltına alındığı, daha sonra sanıyorum tutuklama oldu diye hatırlıyorum ama tam sayı aklımda yok. Sadece gözaltı sayısının da sonra artabileceği yönünde. Çünkü bunların biliyorsun birçok farklı görüntü geliyor. Emniyet bunların hepsini izleyerek tek tek daha sonra işlem başlatıyor. Bu olayın arkasında ne vardı? O gruplar kimlerdi? Saldıranlar öğrenci miydi, değil miydi? Emniyet bunların araştırmalarını yapıyor.
1: Nasıl üniversiteye girdi, değil mi?
0: Evet.
1: Bunlar da önemli. Mutlaka
0: Çünkü ODTÜ'nün
1: incelenecektir.
0: giriş çıkışları çok sıkıdır.
1: Çok sıkıdır,
0: Yani öyle
1: evet.
0: elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Nasıl girdi? Öğrenci değilse neden oradaydı? O sorular yanıt
1: Evet.
0: bulacaktır.
1: Adı üstünde bahar şenliği diyoruz. Hep bahar şenliği gibi geçse keşke, böyle nasıl derler? Eskiden beri yapılır aslında.
0: Evet,
1: Üniversitelerimizin
0: üniversite
1: bahar şenlikleri
0: şenlikleri.
1: hep vardır. Keşke öyle geçse. Türk bayrağı tabii ki bizim için kırmızı çizgimiz ve hassas noktamız. Hepimiz için öyle olmalıdır da. Bu tür provokasyonlara, protestolara alet edilmemesi gereken, ki sonrasında zaten bu olaya da ciddi bir tepki de
0: Evet,
1: oldu.
0: evet.
1: Zannediyorum maçlarda da hafta sonu
0: Evet.
1: yine Türk bayrağı açıldı. Birçoğumuz evlerimize Türk bayrağımızı astık, ki öyle de olmalı zaten.
0: Hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Ayrıca
1: Evet.
0: Türk bayrağı
1: Çok
0: açılması.
1: haklısın. Eminiz ki emniyetimiz de çok ciddi şekilde bu gözaltıları ya da tutuklamaları takip edecek ve gereğini yapacaktır. Dediğim gibi bahar şenliği bahar şenliği gibi geçsin istiyoruz tabii ki. Hani bunları yasaklamak da bir çözüm değil, değil mi?
0: Kesinlikle öyle,
1: Olmalı yani,
0: kesinlikle öyle.
1: öğrenciler eğlenmeli, yıl sonu geldi,
0: Streslerini
1: değil mi?
0: atmalılar.
1: Finaller öncesi önemli bir şey gençler için de bu şenlikler, bir araya gelinen güzel zamanlar. Şimdi bir başka gündemdeki konu, biz de bir bağlantı gerçekleştirdik bununla ilgili, hantavirüs. Çok konuşuluyor. Ama o gemi de ortaya çıktı. O gemi nerede şu anda? Senden son bilgileri alalım istiyorum ben.
0: Yani şöyle tekrar herkeste bir korku oluştu
1: Evet.
0: açıkçası. Tekrar bir pandemi mi geliyor korkusu oluştu. Gemide bir yani bir ölüm sonrasında işte yapılan testlerde pozitif olduğu anlaşılıyor. Gemideki vatandaşların bir bölümü önce işte bir kontrole alınıyor. Hatta onlardan biri de bir Türk
1: Evet.
0: influencer, hatta YouTuber. O da indikten sonra şimdi hep onu konuştuk. Böyle pandemi döneminde de yine aynı içerik üreticisi Çin'e gitmişti ve herkesin en korktuğu zamanlarda orada çekimler yapmıştı ve aslında birçok şey de hani hep böyle olur. Haberci neredeyse kimliğiyle o aktarmıştı. Şimdi yeniden bir pandemi ihtimali konuşuluyor, bir
1: Ve yine
0: korkusu var yine
1: orada.
0: aynı orada. Testlerde negatif çıktı. Şey tabii yani bir yere çekildi gemi ve içerideki herkes bir şekilde karantinaya alındı sonra çıktılar falan ama şimdi hepimizin aklında o soru işareti hani karantinanın kaç gün olması gerekiyordu? Acaba sonrasında bir belirti gösterebilir mi? İşte bizim Ruhi Çenet'ti yanlış hatırlamıyorsam adı. Onda acaba böyle bir virüs olabilir mi diye o da açıklama yapmıştı. Dedi ki benim testlerimin hepsi negatif çıktı ama yine de kendimi karantinaya aldım evimde dedi. Fakat sonra yine ortaya çıktı ki karantinadayım dedikten kısa bir süre sonra bir ilçe düğününe gitmiş. Ve düğünden fotoğraflar paylaşıldı. Şimdi tekrar bir korku sardı sonra. Eyvah çünkü hep pandemide de biliyorsun pandemi deyince tabii Covid diyelim. Virüsünde de bir şeyim yok ben kendimi karantinaya aldım deyip dışarı çıktı. İşte kalabalık yerlere girdiği tespit edilen insanlar biraz virüs bulaştırmıştı maalesef o dönem. Dolayısıyla onun bir korkusu da oldu. Onunla ilgili arkasından tekrar açıklamalar yapıldı. Şimdi biz de tabii sizin gibi biz de uzmanlara sorup hani o endişeyi gidermeye çalışıyoruz. Öncelikle hani ilk sorduğumuz soru bu bir pandemiye dönüşür mü sorusuydu. Şimdilik aldığımız cevapların hepsi bunun bir pandemiye dönüşmeyeceği noktasında. Çünkü gemideki insanların büyük çoğunluğunun görünüşte sağlıklı olmaları ve herhangi bir semptom göstermemeleri sınırlı bir bulaşmaya örnek gösteriliyor uzmanlar tarafından. Sınırlı bir bulaş var diyor. Vaka sayısı artabilir ama bu hastalığın pandemiye dönüşeceğini göstermez bu diyor. Çünkü şöyle bir şey, Covid salgını mesela ilk Covid vakaları çıkmaya başladığında bilim dünyasının, tıp dünyasının ilk kez

0: karşılaştığı bir virüstü
1: Hı.
0: COVID. Ve yapısını bilmiyorlar, bulaş durumunu, tipini, hızını bilmiyorlardı ve dolayısıyla nasıl mücadele edileceğini bilmiyorlardı. Hepimiz de dolayısıyla kocaman bir soru işaretiydi. Hatırlarsan o ilk görüntülerde Çin'den işte bir anda pat diye yere düşüp işte bayılanlar, ölenler, böyle bir virüsten de herkes inanılmaz korktu falan. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı sonra bir süre sonra. Merkez inanmıştı çünkü kimse virüsü tanımıyordu ve bilmiyordu. Ve bu nedenle nasıl bulaştığını da tam olarak ilk etapta anlayamadığımız için çok hızlı yayılmıştı. Fakat hantavirüs 1950'lerden beri bilinen bir
1: Hmm,
0: virüs.
1: bilinen bir
0: Aynen,
1: hastalık.
0: ilk olarak 1970'lerde tespit edilmiş ve izole başlamış. O yıldan beri sürekli de görülebilen bir virüs aslında.
1: Hı.
0: Avrupa'da, Amerika'da ve bizim bulunduğumuz coğrafyada çok görünmeyen, daha çok hani suya yakın ve böyle hani medeniyetten bir tık daha uzak diyebileceğimiz yerlerde olabilen bir virüs olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Dolayısıyla bir hani COVID 19 gibi bir durum şu anda şu aşamada tahmin edilmiyor. Mevcut hantavirüs salgınının da kitlesel olarak bir pandemiye dönüşebileceğine dair hiçbir kanıt, bilimsel kanıt şu ana kadar yok. Dünya Sağlık Örgütü verilerini de şöyle bir hızlıca kontrol ettik. Öncelikle virüsün insanlar arasında bulaşması da çok nadir görülen bir durummuş. Yani hayvandan insana geçtiği biliyorsun hani net tespit edilen kısmı bu ama insandan insana bulaş çok nadir gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani şu aşamada bir pandemiden
1: Korkulacak bir durum
0: evet söz
1: yok.
0: edemiyoruz diyorlar. Bir diğer önemli şeyi de belki aktarmak gerekir. Bu virüsün bir numaralı kaynağı olan o kemirgenin öyle dünyanın dört bir yanında bulunmayan bir kemirgen türü olduğu da ortada. Yani şimdi böyle işte bu kemirgen işte fareden şundan bundan gibi işte buradan bulaşıyor deyince şimdi böyle her yerde bir mücadele başladı.
1: Değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki hani her türlü hastalığa
1: Fare
0: karşı
1: ilaçları satışında bir
0: patlama
1: patlama.
0: olmuştur kesin. Bizim ülkemizde kesin olmuştur bu arada. En ciddi bulaş riski kemirgenin dışkısıyla temas etmek olarak aktarılıyor bilim insanları tarafından. Dolayısıyla insandan insana bulaşması imkansız değil tabii ki ama çok nadir ve şu anda da tespit edilmiş durumda değil. Dolayısıyla bir pandemiden söz edemeyiz ama tabii ki her zaman olduğu gibi hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ilaçlama yapılacaksa, bir temizlik yapılacaksa işte binalarda veya işte bölgelerde buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şu aşamadayız şu an. Yani
1: Evet.
0: anlattığım çerçevede bunun dışında söylenenler sadece biraz böyle endişeleri arttırmak ve bundan biraz işte atıyorum haber siteleri ise birkaç tık almak için dahadır. İşte biraz önce söylediğimiz gibi
1: Manşetler.
0: o işte temizlik ilaçlarını şey satmak içindir. O yüzden birazcık daha sakin
1: Sakin.
0: kalarak bakmak lazım hantavirüse.
1: Yani ben şunu merak ediyorum. Hayvandan insana geçme mevzusunu biz aslında insanlar zannediyorum bu kadar haberlerde de yer alması COVID'le oldu
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet, evet.
1: Hayvandan bir insana hastalık geçtiğini çok
0: İlk
1: bilmiyoruz
0: kez görmüş
1: aslında.
0: olduk, evet.
1: Şimdi Nijerya'da da hayvandan insana geçen Lassa ateşi
0: Hı.
1: hastalığı bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a çıkmış. Tabii ki biraz daha senin de bahsettiğin gibi yaşam
0: Evet.
1: koşullarının ve hijyen koşullarının farklı olduğu ülkeler, Afrika ülkeleri. Bir de böyle bir hastalık
0: Hı.
1: varmış mesela Lassa ateşi diye. Bu da hayvandan insana geçiyor. Yani tabii ki dikkatli olmak lazım.
0: Yani en ufak şeyleri bile hep konuştuk ya hayvanlar işte keneden dikkat edelim, Kırım
1: Evet.
0: Kongo kanamalı
1: Mesela
0: ateşi
1: evet, bu da
0: çıkmıştı
1: Türkiye'de
0: bunlardan dikkat
1: gerçekten çok
0: edelim diye.
1: sıkıntılı bir durum.
0: Özellikle havalar ısındıkça
1: Evet.
0: doğayla birazcık daha temas başladıkça maalesef böyle hastalıklar ki eminim birkaç haftaya kadar yine keneyi konuşacağız. Keneyle mücadeleyi
1: Evet.
0: ve işte neler
1: Şimdi biraz
0: yapılması
1: yağmurlu geçtiği
0: gerektiğini.
1: için.
0: Aynen biraz yağmur var konuşmadık henüz ama onlar da gelecektir. O yüzden hani o dengeyi bozmadan dikkatli olarak hareket etmek gerekiyor ama hantavirüs işi biraz böyle hani pandemi gibi satılmaya hani tabiri caizse haber
1: Müsaitti
0: olarak
1: sanki değil mi?
0: müsaitti biraz. Biraz da böyle çok dikkat çekti işte o gemi içindekiler kaç kişi indi karantinaya alındılar mı gemi nerede ne oldu bir merak uyandırdı ama en azından korkuları alevlendirmesin
1: Evet ama
0: diye.
1: ölüm var değil mi?
0: Evet,
1: Bir
0: evet.
1: kişi öldü
0: Evet, bir
1: zannediyorum
0: kişi
1: o
0: öldü.
1: gemide. O yüzden de biraz tabii ki insanları teyakkuza geçirdi. Şimdi güzel bir haberle devam edelim. Seninle geçen hafta bağlantı da yaptık, konuştuk. Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Hem bu haber var sporda hem de Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan çok konuşuluyor. Türk teknik direktörlük tarihine geçen bir isim oldu. Futbolculuğunda da çok konuşulan bir isimdi değil mi Arda Turan?
0: Öyle.
1: Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü. Çok genç yaşta başarılı olmuş bir isimdi. O da Galatasaray kökenli. Şimdi Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu.
0: Evet. Şöyle örnekler vardı Günür, gördüm bilmiyorum. İşte 4 yaşındaki bir çocuk için evet. her yılı bir şampiyonluk. Evet. İşte şu kadar yaşındaki Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar onu göremediler diye. Can sıkıcı ama komik bir
1: gerçekten tespitti. Artık yani bu bence esprilere konu olacak düzeyi geçti.
0: Evet.
1: Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Ama ortada
0: tebrik
1: da bir başarı var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Galatasaray'ın. Hatta Galatasaray'ın dışında burada konuşulması gereken bir başka isim var. Okan Buruk.
0: Evet.
1: Çok takdir ediliyor. O da 4. kez kendi teknik direktörü Fatih Terim'in yetiştirdiği bir isim olduğu için Fatih Terim'in rekoru üst üste 4 kez şampiyon olmak. Hatta dedi ki önümüzdeki sezon 5. kez olarak onu geçeceğiz dedi. Bakalım nasıl
0: olacak? Hep yukarıya
1: olacak?
0: Koymak lazım hedefleri. Evet. Ama gerçekten çok önemli, çok başarılı ekiplerin içinde yetişmiş bir isim Okan Buruk. Gerçekten Galatasaray'ın derler ya hani o böyle etini kemiğini bilir dedikleri. Evet. Dolayısıyla gerçekten çok iyi bir ekip kurdu. Çok da doğru stratejilerle yol yürüdü ve 4. kez gerçekten büyük bir başarı. Yani bu artık hani herhangi bir
1: tesadüf
0: futbolda
1: değil.
0: Çünkü evet futbolda vardır ya işte hakem yüzünden oldu, evet, şundan oldu, biz işte düşmeseydik şöyle olacaktık falan filan. Artık hani ben de geçen konuştuğumuzda da aynı şeyi söyledim. Erken sezon finali yapan bir Beşiktaşlı olarak gerçekten kutluyorum Galatasaray'ı. Çok başarılı, çok güzel, çok da coşkulu bu arada bir kutlama şeyi geçti.
1: Zannediyorum bu hafta şey yapılacak, kutlama yapılacak.
0: Ama zaten sokaklara taştı o akşam. İnanılmaz bir her yerden ses geliyordu.
1: Resmi kutlama diyelim o zaman bu hafta yapılacak.
0: Resmi kutlama aynen öyle.
1: Ama gerçekten dediğin gibi çok başarılı. Hatta Okan Buruk'un Başakşehir'deki şampiyonluğuyla Süper Lig'deki 5. şampiyonluğu aslında. Oradan başlayan bir hikayesi var. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'te çok konuşuluyor. Türk Teknik Direktörlük tarihine geçti. Arda Turan da Fatih Terim'le yetişmiş bir isim. O da Fatih Terim de bu şekilde Avrupa'da da çok isim yapmış biri olduğu için şu anda adı çok geçiyor Fatih Terim'in. Çünkü Okan Buruk ve Arda Turan konuşulduğu için zannediyorum. Evet. Onun rekorları konuşuluyor. Bakalım tabii ki rekorlar üstüne konmak içindir, kırılmak içindir, daha iyisi yapılsın diyedir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Herhalde hocaları da çok çok mutlu oluyordur. Ama dediğin gibi hani şöyle kıyasıya bir rekabet, dediğin gibi Beşiktaş var, Trabzonspor var, Fenerbahçe
0: aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Daha da güçlü takımlarımız da var. Bu Süper Lig'de şampiyon olmuş bir Bursaspor vardı mesela
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: O yüzden olmayacak değil. Asla böyle düşünülmesin. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta başladı. Bir savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarımız var. Telefon hattında konuğumuz Oğulcan Atılgan. TRT Haber muhabiri. Merak ediyoruz bu fuarı. Çünkü çok konuşuluyor gerçekten. Oğulcan merhaba.
2: Merhabalar Gülnur Akalın.
1: Şimdi neler yapılıyor, nasıl geçiyor fuar? Bize biraz anlatır mısın? Çünkü anlatılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz bu fuarın. Neler söyleyeceksin?
2: Gülnur Akalın, fuar cumartesi günü tamamlandı. 5 gün sürdü. Geçtiğimiz hafta salı günden itibaren cumartesiye kadar olan bir fuardı. 5 gün sürdü ve tamamlandı. Tabii etkisi hala sürüyor. Aslında sürüyor diyoruz. Çünkü hem Türk basınında hem dünya basınında bu fuarda yaşananları bugün hala etkilerini yaşıyoruz. Hem orada tanıtılan ürünler hem de o tanıtılan ürünlerin birlikte kullanıldığı savunma konseptleriyle birlikte bu fuarın etkisini bugün hala günler geçmesine rağmen bitmesinin ardından o etkileri yaşıyoruz. Güzel bir fuardı. Şunu belirtelim. Birinci gün sabah saatlerinden itibaren şirketlerin lansmanları, Türk savunma sanayi şirketlerinin lansmanları yaşandı. Aslında fuara gittiğimizde birçok standta üstü kapalı, üstü örtüyle kapalı ürünler gördük. Tabii merak konusuydu. Bazılarından bilgilerimiz vardı. Bazılarından hiç haberimiz yoktu. Bunu söyleyelim. Özellikle savunma basınıyla, savunma haberciliğiyle uğraşan gazeteci arkadaşlarımla beraber örnek veriyorum. İşte makine kimya endüstrisinin, MSB Arge Merkezi'nin bazı ürünleri noktasında evet bu nedir dediğimiz anlar yaşadık ve o örtüler kalktığında da çok şaşkınlığa uğradığımız ürünler vardı. Genel olarak Türk savunma sanayi açısından bence çok verimli bir fuardı. Benim gözlemim Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük savunma sanayi fuarlarından bir tanesiydi. Hatta belirli noktada da tanıtılan ürünler bazında ki 203 yeni ürün tanıtıldı fuarda. En büyük savunma sanayi fuarı olduğunu belirtelim. 3 aşamada yapıldı. Bir yanda İstanbul Fuar Merkezi'nde stand

0: alanları varken bir yandan limanda TCG Anadolu ve bazı gemilerimizin sergileri vardı. Tabii TCG Anadolu burada oldukça önemliydi. O da bilindiği üzere Türk savunma sanayi açısından farklı konseptlerin uygulandığı oldukça önemli bir milli unsurumuz. Bu anlamda genel notlar itibariyle çok verimli, çok efektif bir fuardı. Türk savunma sanayi açısından hem de milli vurgumuz açısından oldukça önemliydi.
1: Belirli ihracat sözleşmeleri de imzalandı zannediyorum, değil mi?
0: Evet, işbirliği anlaşmaları imzalandı. 8 milyar dolarlık ilk 3 günde, ilk 4 günde sadece imzalanan, bunun 6 milyar doları direkt ihracat sözleşmesi bazındaydı. 8 milyar dolarlık bir iş anlaşması toplam tutarı vardı, ancak 6 milyar dolarlık belirttiğim gibi direkt ihracat üzerine sözleşmeler imzalandı. Şirketlerin görüşmeleri oldu. Tabii Türkiye'deki bir fuar, ancak yurt dışı katılımı da oldukça fazlaydı. Yurt dışı şirketlerinin de pavilyonları vardı. Tabii orada iş birlikleri konusunda belirli görüşmeler gerçekleştirdiler. Bizim de gözlerimize şahit olduğumuz, gerek resmi açıklanan gerek resmi olmayan arka planda bazı görüşmeler oldu. Tabii 8 milyar dolarlık iş anlaşması ve 6 milyar dolarlık direkt ihracat diyoruz, ama bu fuarın daha sonrasında bazı ihracat anlaşmalarına yol açacağının da ben altını çizeyim. Önemli görüşmeler vardı şirketler bazında. Tabii açık anlamda basında anlatabildiğimiz bazı durumlar var. Tabii anlatamadığımız şirketlerin özel görüşmeleri var. O anlamda da oldukça bir verimli bir fuar olduğunu belirtmeliyim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok iz bırakan bir fuar oldu. Zaten öyle geçiyor. Saha 2026. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, TRT Haber muhabiri Oğulcan Atılkan bizlerle birlikteydi. Merve, sen neler söylersin bu fuarla ilgili?
2: Yani İstanbul'da yapılmış bir fuarın Ankara'da da bu kadar, ne kadar hatta yakından takip edildiğinin altını çizeyim ben de. Gerçekten hepimiz oradaki her açılmış olan standta, her farklı alandan tanıtılan üründe burada gurur duyduk. Çünkü
1: Evet.
2: bir yandan şu görüntü de önemliydi. Şimdi Ankara'dan bakınca ister istemez siyasi olarak da bakmak durumunda kalıyorsunuz. Hani muhabir olarak da, yönetici olarak da hiç fark etmiyor sektörün neresindeyseniz. Şöyle bir görüntü oldu ve bence bu genel olarak hani sosyal medyadan da geri bildirimleriyle ne kadar mutluluk verici olduğunu gördük. Şimdi burada tabii ki Cumhurbaşkanı'nın yer alması ya da AK Parti'den önemli isimlerin yer alması, hükümetten isimlerin yer alması zaten hani çok beklenen bir tablo. Ama CHP liderinin de oraya giderek sahayı gezip gerçekten her platformda ayrı ayrı görüşmeler yapıp hatta deneyip birçoğunu ve hepsinin önünde de çok büyük bir gururla burayı gezdik. Her biri için çok daha açılacak önlerinde yeni yollar olacak ve biz hepsinde yanlarındayız, arkalarındayız gibi bir mesaj vermesi gerçekten güzel bir geri bildirim oldu.
1: Evet.
2: Çünkü hani burası milli savunma işi artık hani siyasetin çok dışında bir nokta ve hep söylüyoruz ya işte milli bekamız, geleceğimiz, ayaklarımızın yere bastığı her toprak parçasında milli savunmamızın gücünü hissediyoruz biz. Dolayısıyla burada bir parti ayrımı yapmaksızın ya da burada muhalif bakılabilir birçok şeye ama milli savunma konusunda hep bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oldu. CHP liderinin yaptığı o ziyaret ve verdiği destekler, ardından diğer giden tüm genel başkanların ziyaretleri ve verdiği destekler çok değerliydi bence. Özellikle Kaan konusunda verdiği destek, buna yerli bir motor üretilmesi gerekiyor ve biz de tüm o süreçlerde ne yapmamız gerekiyorsa yanındayız, arkasındayız. Kimse küçük göremez Kaan gibi bir projeyi gibi bir açıklaması çok önemliydi. Hemen ardından ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti gerçekleşti ve orada da açıklamalar yaptı. Şimdiye kadar yapılan yatırımların önemine dikkati çekti Cumhurbaşkanı ve bunun asla bir son olmadığını, bundan sonra da bu teknolojilerin kullanılarak çok daha önemli, ileri düzeyde savunma sanayini atağa geçirecek yeni projelerin de hayata geçeceğini söyledi. En çok dikkat çeken, belki hani fotoğraflarını da izleyenler, dinleyenler görmüştür, Yıldırım Han füzesiydi. Herkesin önüne gelip birer böyle hatıra fotoğrafı çektirdiği, tamamen milli ve yerli imkanlarla geliştirilmiş 6000 kilometre menzilli bir füze Yıldırım Han. Günlerce de ekranlarda aslında onun nasıl kabiliyetleri olduğu konusunda değerlendirmeler yapıldı. Dolayısıyla hani genç mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, içinde bulunduğu bu ekiplerin böyle güzel projeler ortaya çıkartıp Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiği projeleri ortaya koymaları gerçekten hem izlerken keyif verici, güven verici hem de gerçekten insanın göğsünü kabartıyor, gururu yaşıyorsunuz. Muhabir arkadaşımız da dikkati çekti. Tabii orada önemli detaylar var. Bazı anlaşmalar duyuruluyor, bazı anlaşmalar duyurulmuyor. Çünkü hani henüz ucu açık ve nasıl adımlar atılacağı konusunda soru işaretleri olduğu için oralar kapalı kalıyor. Ama şimdi bir ABD-İran gerilimi ve savaşı işte kırılgan bir ateşkesle devam ederken bir yandan Rusya ve Ukrayna'da maalesef hala bu çatışmalı durum devam ederken Türkiye'nin bu noktada ortaya koyduğu savunma stratejileri ve araçları aslında herkesin gözünü çevirip bir kez daha baktığı bir yer. Bazen böyle şey olur ya hani güzel bir iş yaparsınız da size hep destek olan ve sizin iyiliğinizi isteyen insanlardan çok biraz da böyle hani sizi karşısına alanların nasıl tepkiler verdiğine
3: Evet.
2: bakarsınız. O süreçte hani İsrail ve Yunanistan'dan gelen açıklamaları görünce bir kez daha Türkiye'nin gerçekten büyük bir atılımda olduğunu, savunma sanayi konusunda ne kadar önemli projeler ürettiğini de gördük. Çünkü hemen bir rahatsızlık başladı. Yunanistan'da da İsrail'de de özellikle Yıldırım Han füzesi gibi bir proje karşısında. Dolayısıyla hani umuyoruz tabii ki isteğimiz hiçbir zaman savaşlar olmasın ve bu silahlar, araçlar kullanılmasın ama maalesef öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bu gerçekçilikle de
3: Maalesef savunma ihtiyacı var.
2: aynen öyle. Onun için de çok güzel projeler üretildiğini bu fuarda bir kez daha görmüş olduk.
3: Çok haklısın. İyi bir iş yapıldığını en çok dış güçlerin tepkilerinden
2: Karşımıza
3: anlayabiliriz. Değil
2: aldıklarımızdan
3: mi?
2: anlıyoruz.
3: Ve önemli bir şeyin altını çizdin. İktidarla muhalefetin aynı çatı altında toplanabildiği bir konu
2: Evet,
3: savunma
2: evet.
3: sanayimiz. Tabii burada asıl bunun mimarları mühendislerimiz var,
2: Kesinlikle
3: teknik
2: öyle.
3: ekibi var. Bu alanda çalışan yani bütün mesailerini buna harcayan, bu zamana kadar ki bütün bilgi birikimini buna harcayan, bu projelere harcayan mühendislerimiz var. Bu çok kıymetli. Savunma sanayine yapılan bu kadar yatırım da tabii ki ayrı bir konu. Biz konuşmaya devam ederiz. Daha çok konuşuruz, değil mi?
2: Kesinlikle
3: Verilen
2: öyle.
3: isimler de bence çok güzel.
2: Evet.
3: Yıldırım Hanlar, Kaanlar, bunlar bizi mutlu ediyor. Tabii ki bu isimler de aslında yine aynı konuya geliyor bence. Dışarıya verilen bir mesaj değil mi?
2: Kesinlikle. Küçücük bir isim bile böyle
3: Çok
2: müthiş bir
3: şey
2: rahatsızlık
3: değiştiriyor.
2: yaratabiliyor bazılarında.
3: Çok şey değiştiriyor
2: Evet.
3: gerçekten. Öyle. Şimdi bugün bu şekilde haftaya bakış köşemizi noktalıyoruz değerli dinleyenler. Bir istek var. Ben onu çalarak bitirmek istiyorum. O yüzden bugün biraz haftaya bakış köşemize erken noktayı koyalım. Zaten her şeyi de konuştuk. Tekrar Samsun'a, Havza'ya geçmiş olsun dileyelim.
2: Evet.
3: En başa dönecek olursak yine lütfen hava durumuna, meteorolojinin ve haber bültenlerinde yapılan muhabirlerin uyarılarına dikkat edelim. Çok teşekkür
2: Ben
3: ediyoruz
2: çok
3: Merve.
2: teşekkür ederim.
3: Çok güzel bir yayındı. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak bizlerle birlikteydi değerli dinleyenler. İsteğimiz Almanya'dan İhsan Bey'e selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Onun aracılığıyla yurt dışından bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize efendim selam ve sevgilerimizi yollayalım. Yarın aynı saatte görüşeceğiz. İnşallah sağlıkla, mutlulukla memleket treni yine aynı saatte kalkacak. Müslüm Gürses'ten bir isteği var İhsan Bey'in. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz ve onunla Müslüm Gürses'le rahmetle de analım. Bitiriyoruz.

bilseydin, beni kul akıl etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Orhan Yaşar. Türkçe, bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz tehdidi geldi. Trump, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı.

Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas, yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif bir konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de, NATO'nun gücü asker sayısına değil, ortak hedeflere bağlıdır dedi.

Kayıp Otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra ise Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi.

0: ve spor. Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 22, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 21, Lefkoşa 25, Kerkük 34, Stockholm 13, Sofya 17, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 16, Berlin ve Kopenhag 14, Brüksel 15, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 15, Paris 16, Tiran 24, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 26, Viyana 17 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

olabileceğini öne sürdü. 2026 Rüzgar Yılı Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'nın rüzgar enerjisinde yeni bir atılım yılı olacağını söyledi. Her yıl 2000 megawattlık yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Bayraktar, bu yılki ihalelerin 1500 megawattlık kısmının rüzgar enerjisine ayrılacağını belirtti.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Çin'e tehditle gitti. İran'ın anlaşma taleplerine verdiği cevabı beğenmeyen ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi tehditlerini arttırdı. Trump, sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu savunarak, "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler," dedi. Tahran, "Hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz," cevabı verdi. Hürmüz'de ise trafiğin hızlandığı görüldü. İlk idam Aksa tufanına 300 Filistinli ipin ucunda. Gazze'de 2,5 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasa kapsamında ilk somut adımı attı. Parlamentoda 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonuna karışan yaklaşık 300 Filistinlinin idamı onaylandı. Bundan böyle Aksa tufanına herhangi bir yolla destek olduğu iddia edilen biri askeri mahkemede idamla yargılanabilecek. Sumut filosu güç depoluyor. Gazze'ye ablukayı kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosu yeni sefer öncesi Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyor. 35 ülkeden 1500'e aşkın gönüllünün yer aldığı Sumut filosu ambulanslar, yardım kamyonları ve mobil evlerle Gazze'ye yardım götürmeyi hedefliyor. Libya'ya ulaşan kara konvoyu Refah'a gitmek için diplomatik temaslarını sürdürüyor.

0: Gazete turuna akşamla devam edeceğiz. 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye. Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı. Suriye'ye geçmek isteyenler 2014'te bu ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nın önünde toplandı. Pasaport kontrolünün ardından geçişlere izin verildi. Hantavirüste pandemi riski yok. Rahatlatan açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Hantavirüs, COVID-19'da olduğu gibi yeni bir pandeminin başlangıcı değil. Kemirgenlerden insanlara bulaşır. Ancak insandan insana bulaşması nadir. Çok yakın temasla risk olabilir açıklamalarında bulunuldu. 6 ayda 125 bin turist, dünyanın en büyük kuru vaziyer gemilerinden Divina 2 haftada 5 bin turistle 3. kez Marmaris'e geldi. Gemi 97 bin nüfuslu ilçeye Kasım'a kadar 125 bin turist getirecek. Dünya Kupası'na Türk gidecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Dünya Kupası öncesi Türk vatandaşı olacağını söyledi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. Körfez'den Türk silahlarına büyük ilgi. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayi ürünleri için Körfez ülkeleri sıraya girdi. Middle East AİS'tesinde Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan hava ve savunma sistemleri için dev anlaşmalara imza attı ifadelerine yer verildi. Gazze'de tecavüz vahşeti, New York Times soykırımcı İsrail askerlerinin Filistinli esirlere yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeden tecavüz ettiğini yazdı. Makalede sistematik olarak işkence ve cinsel saldırıya maruz kalan esirlerin ölmek için dua ettikleri belirtildi. Nerede oyun ve hile, orada katil İsrail. Gazze'deki soykırımları yüzünden Eurovision şarkı yarışmasında ona yakın ülkenin boykot ettiği İsrail'in ipliği pazara çıktı. Amerikan medyası Siyonistlerin yıllardır milyonlarca dolar akıtarak nasıl oy satın aldıklarını ortaya koydu. Bugün Hürriyet Gazetesi ile noktalayacağız sorumuzu. Kraliçe Finans Merkezi'nde Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesini ziyaret etti. Kraliçe'ye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası başkanı.

0: Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Putin de Pekin yolcusu, ilk olarak Tahran'ı ve ardından Washington'u konuk eden Pekin yönetiminin bir sonraki misafirinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün Pekin ziyareti için hazırlıkların son aşamada olduğunu ve tarihin uygun bir zamanda açıklanacağını duyurdu. Uzmanlara göre zirvede 2001 yılında imzalanan Çin-Rusya Dostluk Anlaşması'nın yenilenmesi başta olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Eurovision'da İsrail şoku. Eurovision finalleri dün Viyana'da başladı. İsrail'i protesto edip Eurovision'dan çekilen 5 ülkeden İspanya, İrlanda ve Slovenya'da yarışmanın görüntüleri yayınlanmadı.
1: Dış basın.
2: Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan, ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakereye başlama için asgari güven oluşturucu güvenceler olduğunu belirtti. İranlı yetkili, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

0: İngiliz BBC yayın organı Londra hükümetinin Hürmüz Boğazı için dev savunma sözü verdiğini duyuruyor. Habere göre İngiltere dünyanın en kritik petrol sevkiyat rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen ortak misyona savaş uçağı, insansız hava araçları ve bir savaş gemisiyle destek vereceğini açıkladı. Savunma Bakanı Healey, Sanal Savunma Bakanları Zirvesi'nde paketin ayrıntılarını duyurdu. Destek kapsamında deniz mayınlarını tespit edip temizleyecek otonom sistemler, insansız deniz hava araçları ve hava devriyeleri için Tayfun jetleri yer alacak. BBC bir başka haberinde İngiltere'de yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşayan iktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Başbakan Starmer'ın partisinden yükselen büyük bir istifa baskısıyla karşı karşıya olduğunu aktarıyor. Starmer'a istifa çağrısında bulunan İşçi Partisi milletvekillerinin sayısı 78'e ulaştı. Partinin avam kamerasında 403 milletvekili bulunuyor. Bu arada Starmer kabine toplantısında yaptığı açıklamada görevinden ayrılmayacağını ineledi. Seçim sonuçlarının sorumluluğunu ve vaat ettiği değişimi gerçekleştirme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Starmer, İşçi Partisi'nde lideri görevden almak için bir süreç işler ve bu süreç henüz başlatılmadı dedi. İşçi Partisi, İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimde yaklaşık 1500 belediye meclis üyesi koltuğunu kaybetmişti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Irak resmi haber ajansı İNA, Haçlı Şabi güçlerinin egemenliği sağlama adıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlattığını bildiriyor. Habere göre Haçlı Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral El Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde 4 eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti. Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayb bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Güvenlik önlemlerinin İran Savaşı sırasında kullanıldığı öne sürülen Nuhayb çölünde, İsrail'in gizli askeri veya lojistik tesislerinin bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

Fransa'nın Euronews haber ajansı, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda sağlanan 3 günlük ateşkesin sona ermesinden sadece birkaç saat sonra Doğu Ukrayna'ya bir dizi insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildiriyor. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kiev'in uzun menzilli misilleme saldırıları düzenlemekten kaçındığını, ancak Rusya'nın geçici ateşkesin ardından tam ölçekli bir savaşa dönmeye karar vermesi halinde karşılık vereceklerini söyledi.

0: Kırım Haber Ajansı, Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov'un ülkesinin artık Alman yapımı Taurus füzelerine benzer menzile sahip yerli füzelere sahip olduğunu duyurduğunu yazıyor. Fedorov, Alman Savunma Bakanı ile başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Almanya'dan uzun süredir talep edilen ancak tedariki konusunda tartışmaların sürdüğü Taurus füzelerine değindi. Ukrayna'nın yerli üretim kapasitesiyle bu açığı kapatmaya başladığını belirten Fedorov, eğer Taurus'tan bahsediyorsak şu anda hali hazırda benzer menzillerde ve daha uzun mesafelerde çalışan füzelerimiz var diye konuştu. Ukrayna'nın bu alanda ev ödevini iyi yaptığını ve Rusya'da 1500 kilometre derinliğe ulaşan hedefleri vurma kapasitelerine ulaştığını vurgulayan Fedorov, ancak bu tür imha araçları hiçbir zaman yeterli sayılamaz, her zaman daha fazlasına ihtiyacımız var dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Rusya'nın kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test ettiğini bildiriyor. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Karakayev ile çevrim içi görüştü. Karakayev görüşmede Putin'e kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın test edildiğini bildirerek, "Bugün sıvı yakıtlı balistik Sarmat füzesi fırlatıldı. Bu başarılı şekilde gerçekleşti. Test sonuçları füzenin doğru şekilde tasarlandığını doğruladığı bilgisini verdi." Söz konusu füze sisteminin muharebe görevine yıl sonuna kadar başlayacağını kaydeden Karakayev, bunun stratejik nükleer grubunun kabiliyetini güçlendireceğini aktardı. Deutsche yayın organı Almanya'nın bir yılda 35 bin kişiyi sınırdan geri çevirdiğini yazıyor. Almanya'da son bir yıldır uygulanan sıkı sınır kontrollerine ilişkin yeni veriler açıklandı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı rakamlara göre Mayıs 2025'ten bu yana yaklaşık 35 bin kişi sınırda ya da yasa dışı geçiş sırasında geri çevrildi. Polis aynı dönemde 47 binden fazla izinsiz geçiş girişimini tespit etti. Almanya iltica başvurularını da bu süreçte daha sıkı bir çerçevede değerlendirdi. Buna göre yalnızca hasta, hamile veya özel yardıma muhtaç olanların iltica talebi kabul edildi. Diğer başvurularsa sınırda reddedildi. Almanya, 12 Haziran'da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin yeni sığınma sistemiyle birlikte uzun vadede sınır kontrollerini yeniden kaldırmayı hedefliyor.

0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün Madrid'de düzenlediği basın toplantısında hantavirüsle ilgili uyarılarda bulunduğunu aktarıyor. Genel Direktör Gebre Yesus, Hondius gemisinde ilk vakanın 24-25 Nisan civarlarında doğrulandığını vurguladı. Bu süre içinde yolcuların temas halinde olduğunu ve hantavirüsün kuluçka döneminde 4 ila 8 hafta arasında olduğunu söyledi. Gebre Yesus, enfeksiyon doğrulanmadan önce yolcular arasında yoğun temas olduğu için daha fazla hantavirüs vakası bekliyoruz dedi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte ve İran'daki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim hattı yükseliyor. İki ülke arasındaki müzakere süreci yeniden belirsizliğe girdi. İran, tüm seçeneklere hazırlıklıyız, şaşıracaklar diyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ordumuz her türlü saldırıya ders verici bir yanıt vermeye hazır. Parmağımız tetikte, bekliyoruz. Öte yandan İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhaccerani, öncelikle sürdürülebilir.

0: sürdürülebilir barış çabalıyoruz dedi. Bizim amacımız çatışmak değil, barışmak ve barış inşa etmek. Bunun aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri neticesinde İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı dedi ki eğer Amerika Birleşik Devletleri saldırılarla devam ederse biz uranyumu zenginleştirme oranını %90'a çıkarabiliriz ki %90'a çıkarılması demek nükleer silah yani atom bombası elde etmek demek. Bu olur mu olmaz mı tabii tartışılır ama ABD'nin yapmış olduğu çıkışlara karşı böyle bir cevap da verildi. Yine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, müzakerelerin amacı ulusal çıkarları savunmaktır. Düşmana asla boyun eğmeyeceğiz. Diyalog veya müzakerelerden bizi tehdit ediyorlar. Oysa bizi tehdit yerine bizi algılayarak İran'ın ulusal haklarını da teslim edip bir anlaşma zeminini hazırlamaktır. Biz teslim olmayacağız, geri adım atmayacağız, ancak müzakerelerden de kendimizi uzak tutmayacağız. Bizim temel hedefimiz İran haklarının gereğini gerçekleştirmek, ulusal çıkarlarımızı öncüllemek. Evet, yine Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Başkanı, İran halkının 14 maddelik öneride belirtilen haklarını kabul etmekten başka bir çare yok. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak, sadece bir başarısızlık diğerini takip edecektir. Ne kadar çok oyalanırlarsa Amerikan vergi mükellefleri o kadar bedelini öder dedi. Bununla da ekonomik olarak Trump tehdit ediliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda sürdürülen ABD ablukasının hem İran'a aslında hem Amerika'ya hem dünyaya ekonomik açıdan zarar verdiğini özellikle dile getiriyor. Bundan vazgeçilmesi gerektiği ifade ediliyor. İran'da şu anda aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret ve ele alacağı konular ve İran noktasındaki vuruşlarını bekliyor. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri Çin'le İran noktasında ne konuda anlaşacak? Dönüşte İran'la bir barış yolu deneyecek mi? Yoksa ipleri atıp tekrar savaşa mı girişecek? Onu hep beraber göreceğiz. Şu anda Tahran'da aslında diken üstünde ABD'nin sonraki hamlelerini bekliyor. Ama bütün bunlara rağmen askeri açıdan da hazır olduğunu İran Devrim Muhafızları Ordusu tekrar deklare etti. Bakalım ne olacak? Tahran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç aktardıkları için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz kendisine ve şimdi de sayın dinleyiciler TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Washington'dan merhaba. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda kontrollü gerginlik devam ederken Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti. Trump'ın hareketinden önce yaptığı açıklamalar Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatıldı ve acaba politikalarınız işe yaramıyor mu diye soruldu. Trump buna cevaben hayır politikalarım mükemmel derecede işe yarıyor. Savaştan önce enflasyon %1,7 idi ifadeleriyle yanıt verdi. Dolayısıyla Trump İran'a açtığı savaşın Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu artırdığını kabul etmiş oldu. Bir başka soruda ise Trump'a acaba Amerikalıların mali durumu İran'la bir anlaşma için sizi motive ediyor mu diye soruldu. Trump buna cevaben hiç de değil Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum. Tek düşündüğüm İran nükleer silaha sahip olamaz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kamuoyu yoklaması ise İran savaşı sebebiyle benzin fiyatı ve enflasyondaki artışın Amerikalılarda rahatsızlık yarattığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan Donald Trump, İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda uyguladıkları ablukanın %100 işe yaradığını belirterek yakında Hürmüz Boğazı'ndan çok daha yüksek miktarda petrol akışı olacak dedi. Bu da Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlamayı amaçladığını gösteriyor. Diğer taraftan Trump, Xi Jinping'le yapacağı görüşmeye ilişkin de açıklamalar yaptı. Çin Devlet Başkanı ile telefonda görüştüğünü ve yüz yüze görüştüğünü

0: Görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Donald Trump, "Bakalım ne olacak? Harika bir toplantı yapacağız. Çinlilerle çok iyi işler yapıyoruz. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı. Trump'a bu seyahatinde Dışişleri ve Savunma Bakanları ile birçok üst düzey yetkilinin yanı sıra bazı Amerikan teknoloji firmalarının yöneticileri eşlik ediyor. Amerikan firmalarıyla Çin devleti ve Çin firmaları arasında bazı anlaşmalar yapılabileceği konuşuluyor. Ağırlıkla ticari ve ekonomik konuların masaya yatırılacağı görüşmede Hürmüz Boğazı ve nadir toprak elementleri gibi başlıklar da ön plana çıkacak. Hürmüz Boğazı, Çin'in petrol tedariğinde en kritik nokta. Amerika-İran savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar Çin'e yönelik petrol tedariğini durma noktasına getirdi. Diğer taraftan nadir toprak elementi rezervinde birinci sırada olan Çin'in, bu elementlerin rafine edilmesi için kullanılan teknolojinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatına uyguladığı kısıtlamalar sebebiyle Amerikan teknoloji firmaları zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla Trump ve Xi Jinping Hürmüz Boğazı ve nadir toprak elementlerinde kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması talebinde bulunacak. Diğer taraftan iki ülke arasında bazı alanlarda devam eden gümrük vergilerinin hafifletilmesi ve kaldırılması da masadaki konular arasında. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yeni bir ticaret savaşının başlamaması için neler yapılması gerektiği de bu görüşmede ele alınacak. Dolayısıyla Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Perşembe ve Cuma gerçekleşecek görüşme küresel ekonomi ve küresel ticaret boyutuyla dünya tarafından da yakından takip edilecek. Dikkatler önümüzdeki günlerde hem Hürmüz Boğazı hem de Pekin'de olacak. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda TRT Haber Editörü Salih Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kaya.
2: Hoş bulduk. Sayın dinleyicilerimize de ben merhaba demek istiyorum. Sabah sabah bizleri dinliyorlar. Arabalarında, belki de evlerinde. Herkese çok teşekkürler şimdiden.
1: Şimdi efendim yılın en kritik zirvelerinden biri başlıyor. ABD Başkanı Trump yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. İki liderin son görüşmesinden bu yana baktığımızda aslında dünyadaki tüm dengelerde değişmiş gibi görünüyor. Özellikle ABD'nin Çin'in Orta Doğu'daki yakın müttefiklerinden İran'la bir savaş içerisinde olması dengeleri de bir hayli değiştirdi. Tarafların ajandalarına bir bakalım. Gündemde hangi başlıklar söz konusu olacak? Ve savaşın seyrine ilişkin olası gelişmeler sizce ne yönde olabilir?
2: Trump'ın bu ziyareti bence sadece Orta Doğu olarak değil, bir bakıma da dünya küresel değişimler olarak da okunabilir. Çünkü ziyaretin bence birinci ajandasına nadir toprak elementleri alınıyor. Şu an ABD'de en çok sıkıntı yaşanan üretim sektörü çip üretimi. Ve çip üretimi için de gerekli olan şey silisyum. Silisyum ise dünyanın neredeyse %80'i Çin'in kontrolünde olan bir element. Nerede çıkıyor bu silisyum? Bir, Çin'in kuzeyde Tianjin dağlarının olduğu yerde çıkıyor. İki, Afrika'da özellikle Ekvator çizgisinin altında yer alan, yani biz bunu Sahel bölgesi diyoruz. Sahel bölgesinin altında yer alan ülkelerde genelde çıkarılabiliyor. Bunların başına Demokratik Kongo Cumhuriyeti geliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde en büyük yatırımcı Çin. Yani bunun sebebi de temelde siz de biliyorsunuz. Aslında nadir toprak elementlerinin kontrolü. Peki Trump niye bu konuyu gündeme getirecek? Çünkü Kasım ayında bir ara seçim var ABD'de biliyorsunuz. Ve Trump'ın oy aldığı temel kitlede bizim mavi yaka olarak adlandırdığımız orta gelir hane grubu diyebiliriz. Orta gelirlerde kas gücüne genelde dayalı çalışıyorlar ya da fabrikalarda dediğiniz gibi lehim montaj işlerinde çalışıyorlar. Peki siz buna yakıt vermezseniz, örnek veriyorum, bir arabanız var ancak benzini yok. Bu araba hareket etmeyecek. Şimdi ABD çip endüstrisinde yakıtı silisyum. Bu silisyum verilmezse ABD'de orta kesim zayıflayacağı için Trump da aslında senato seçimlerinde güç kaybedecek. İki, Trump'ın bu ziyaretinde silisyumdan ziyade bence petrol de çok önemli olacak. Çünkü ABD'de bildiğiniz üzere galonu 4 doların üzerine çıkınca protestolar olmuştu geride bıraktığımız haftada. Şimdi Çin dünyanın en büyük alıcısı, doğru. Ancak ABD artık ihracatçı. Büyük ihtimal Amerikalılar artık Çin'e de belki bir karşılığında petrol satışı olabilir. Onu ben düşünüyorum. Ancak bunun karşılığında Trump bazı imtiyazlar almak isteyecektir. Yani Çin bunu vermeye ne kadar razı onu da bilmiyoruz ama New York Times'a çıkan son haberlere göre Çin ekonomisi yaklaşık %2,5'lar olabilir. Bunun temel sebebi dediğimiz gibi yakıt aslında. Benzin gelmiyor. Bundan da İran'a bence bağlıydım. İkinci konuda bence İran olacak. Niye? Çünkü İran yaklaşık Çin'in ihtiyaç duyduğu petrolün %80'ini Çin'e tedarik ediyordu. Ve bu tedarik

0: Müzavlukat sonrası neredeyse yarı yarıya indi. Niye yarı yarıya indi diyoruz? Çünkü İran'ın bir gölge filosu var. Bu arada sayın dinleyicilerimiz belki bilmiyordur gölge filo ne demek. Gölge filo kullanımdan çıkan gemiler, örnek veriyorum 30 sene bir süre zarfı var. 30 sene biz bir tankeri kullandık. Bununla biz süt taşıdık örnek veriyorum, petrol taşıdık ya da buğday taşıdık farzı misal. Kuru yük gemisi olarak kullandık. Daha sonrası hizmet ömrü bitince bunlar tersanelere ıslah edilmek için geri gönderiliyor. Ancak bu arada bir ruhsat yenileme süreci oluyor. İran burada ruhsat yenilenmeden o aradaki gemileri kendi filosuna dahil edip bunlara hiçbir bayrak takmadan yani hiçbir gemi bordrosu olmadan seyir sefer ettirmeye çalışıyor. Ve bu gölge filo da aslında İran'dan Malezya'ya uzanan bu petrol tedarik ağının biraz daha klandesten yani kapalı kapılar arkasında olmasını sağlıyor. Ve İran'ın temel geliri hep buradan geliyordu aslında. Mesela İran'a AB abluka uyguluyordu biliyorsunuz. Petrol yaptırımı vardı. Savaştan önce de vardı bu. Ancak İran bu yaptırımları hep gölge filoyla bir
1: Derviş
0: bakıma
1: ediyor.
0: aynen bypass edebiliyordu. Şimdi gündemdeki konu Hürmüz ablukası biliyorsunuz. Bypass edemiyor artık. Çünkü Amerikan donanması görüntüleri belki izlemişsinizdir. Apache helikopterlere takılı makineli tüfeklerle seyri sefer ediyor ve sürekli bir devriye atıyorlar. Öyle olunca da bu filo ilerleyemiyor. Hangi gemiler peki ilerleyebiliyor? ABD'nin izin verdiği genelde Malezya bayraklı gemiler. Malezya bayraklı gemilerini de şöyle bir parantez açalım. Hem İran'a ruhsat ödüyorlar bu petrol ticareti için hem de Amerika'ya ruhsat ödüyorlar. Yani bu da ister istemez siz de takdir
1: Maliyetleri artıyor.
0: edersiniz. Hem maliyeti arttırıyor hem de sırf Malezya bayraklı gemiler olduğu için Malezya'da bir anda 1.000 tane gemi üretecek hali yok. Ve ister istemez de petrol tedarik ağının daralmasına sebebiyet veriyor. Bu da Çin'i bir bakıma öldürüyor. Bu ziyarette büyük ihtimalle bu da konuşulacaktır. Üçüncü bence önemli başlık, belki bunu çok nasıl diyeyim göz ardı ettik.
1: Tayvan.
0: Tayvan meselesi. Çünkü Tayvan'da TMSC var biliyorsunuz. TMSC de dünyanın en büyük çip üreticisi ve Amerika Birleşik Devletleri en son Kaliforniya'ya, Nevada eyaletine daha doğrusu, Nevada şehrine bu TMSC'nin fabrika açmasını talep etti özellikle Trump hükümeti ki hatırlarsanız Intel de Kaliforniya'ya bir çip fabrikası açmıştı. Şimdi TMSC eğer Amerika'ya böyle bir yatırım yaparsa Tayvan'daki Amerikan güvenlik şemsiyesi daha da genişleyecek bir bakıma. Peki Çin buna nasıl karşılayacak? Çünkü biliyorsunuz artık wilderness'tayız yani bir vahşi hayattayız ve isteyen istediğini vurup istediğini alabiliyor. Örnek ABD o başlattı çünkü. Olası bir Çin saldırısına Tayvan'a ABD yükümlülüklerini yerine getirecek mi? Soru bu. İki, Çin ABD'ye sen istediğin bölgeye saldırdın. Burası da benim nüfuz alanım. Bana karışamazsın. Karışırsan İran'dan daha sert bir cevap veririm diyecek mi? Bence iki önemli soru bu. Eğer birinci seçenek olursa Çin rahatlıkla Tayvan alıp tek Çin politikasını genişletebilir. Ancak Amerika TMSC gibi değerli bir şirket olduğu için buna çok da sıcak bakmayacaktır takdir edersiniz. İki, peki Çin'e karşı bir misilleme olduğunda dünya ekonomisi nereye gidecek? Ya da Çin bunu yapacak mı gerçekten? Yapabilir, yapmayabilir. Ancak şu göstergeler yani uçak gemisi sayılarındaki hızlı artış, Çin'in füze stoklarındaki hızlı artış bize olası bir ABD-Çin geriliminde Çin'in cevap vermekten kaçınmayacağını gösteriyor. Bunun için de belki Xi Jinping-Trump görüşmesi çok önemli. Son olarak belki şunu da ekleyebiliriz. Bu ek gümrük vergileri sebebiyle sadece ABD değil, ABD'nin yakın müttefikleri de Çin'le olan ticaretlerinden yakından etkilendi biliyorsunuz. Çünkü ABD'nin 1980'lerdeki Çin yatırım politikası Çin'le ABD'yi organik bir bağ sağladı. Yani örnek verelim, bir telefon diyelim mesela bir telefonun kasası Vietnam'da üretiliyor. Anakartı, Foxconn diye bildiğimiz bir işte büyük bir üretici var. Çin'de üretiliyor ve Foxconn'un bazı fabrikaları da Hindistan'da. Daha sonrasında bunlar nerede asamble ediliyor? Malezya'da ya da Endonezya'da. Peki bu üretim ağ yani Çin ABD savaşı olursa bu tedarik zinciri size kırılmayacak mı? Bence kırılacak.
1: Kırılacaktı.
0: Ve bu maliyet artışı sırf ABD'ye değil ABD'nin müttefiklerini de çok ciddi etkileyecek. Çünkü şu an Avrupa'da en büyük sorun yüksek teknolojinin imalatı sorunu. Ki zaten Ufuk 2024 programı ile yanlış hatırlamıyorsam AB birinci önceliğini yüksek teknoloji üretimin AB sınırları içerisinde gerçekleştirmesi olarak belirledi. Yani Avrupalılar da bu riski görüyorlar. Ki bu riske cevaben böyle bir politika geliştirdiler. Ancak 2020 2024'te başlayan politikanın meyvelerinin 2030'dan sonra pardon 2024'te başlayan bu politikanın meyvelerini 2030'da vermesi bekleniyor.

0: Yani önümüzde bir 4 senelik bir fırsat açıklık penceresi var. Yani 4 sene boyunca Avrupa, yani tabiri caizse ABD için nezle olsa grip olacak şekilde geldi. Bu da ister istemez Amerika'nın bu dengeyi de tutturması gerektiğini bize gösteriyor.
1: Şimdi zirve öncesinde de gazetecileri konuşmalarda bulundu. Trump, Çin mevkidaşı Xi Jinping de İran Savaşı konusunda uzun bir görüşme yapacağını ifade etti. Xi'nin yardımına ihtiyacı olmadığını da belirtti. İran Savaşı konusundaki bu görüş ayrılıkları peki sizce giderilebilecek mi? Yani merak edilen hususların başına bu geliyor. Çünkü savaş uzadıkça da seçimden dolayı Trump hem süre açısından hem de iç siyasette de manevra alanı biraz sıkışmış gibi görünüyor. Tablo böyle.
0: Yani biri statükocu güç Amerika Birleşik Devletleri, bir revizyonist güç yani Çin, Çin
1: Evet.
0: Halk Cumhuriyeti. Ancak İran Savaşı ile beraber benim gördüğüm statüko olan gücün revizyonist bir tavrı sergiledi. Yani ABD sınır değişimine sıcak bakan bir hale geldi. Revizyonist durumda olan Çin Halk Cumhuriyeti ise daha çok statükocu tavır sergiliyor. Ne yani? İran sınırları korunsun, mevcut uluslararası sistem işlesin. Peki bunu Çin niye yapıyor? Teoriye baktığımızda yani uluslararası kalkınma teorisine genelde revizyonist güçler belli bir tipping point diyoruz ona. Yani bardağı taşıran son damla olarak düşünebiliriz. O damlaya kadar olan güç aşamasında hep sakin kalıp gücünü biriktirmek istiyorlar. Örnek verelim mesela 1937'ye kadar hatta 38'e kadar Hitler'in hiçbir zaman saldırgan, mütecaviz tavırlar sergilememesi. Niye? Çünkü 1933'ten 37'ye kadar o 4 senelik periyotta Almanya kendi yaralarını sardı. Hiçbir sınır talebi olmadı. Ta ki dediğimiz o tipping point yani damla taşıran son damlaya kadar. Niye? Çünkü bir noktaya kadar iç pazarınız ve sizin yakın çeperinizdeki piyasalar sizin üretim kapasitenizi absorbe edebilecek şekilde bir açıklık sağlıyor. Yani örnek veriyorum 10 tane bir şey ürettiniz değil mi? İç piyasada bu 10 ürettiğiniz şey 10 kişi tarafından satın alınıyorsa sıkıntı yok. Piyasa dengede. Ancak siz belli bir noktadan yani 20 üretime çıktığınızda bu 10 kişisi artık yetersiz kalacak. Size 10 kişilik bir açıklık daha lazım. Piyasa lazım.
1: Yeni pazarlar
0: Yeni
1: bulmak gerekiyor.
0: pazarlar bulmanız lazım. Mesela Hitler bana Lebensraum demişti. Yani hayat alanı demişti değil mi? Şimdi Çin hayat alanı politikası geliştirecek kadar bu politikayı dillendirecek kadar güçlenmedi bence. Daha gidecek yolları var ve ikinci olarak da Çin'in sınır dışı genişleme geleneği yok dış politikasında. Hep ne deriz? Çin Seddi var. Çin Seddi acaba dışarıdan gelenlere karşı korunmak için mi yoksa içeridekileri dışarıya salmamak için mi? Yani tarihe baktığımızda genelde Çinli hükümranların Çin'deki tutsakları, mahpusları diyelim o duvara örmekle yükümlendirdiğini ve genelde Çin halkını Çin'e sıkıştırmak için
1: İkinci
0: bu.
1: ihtimal daha kuvvetli
0: Aynen
1: gibi.
0: tarihteki bulgular bize bunu söylüyor. Yani Türk akınlarından ziyade Çin halkı dışarı çıkmasın diye bunun yapıldığı söyleniyor. Ve bence bu doğru. Ve şimdi İran meselesine bakın. Çin hiçbir zaman yüksek perden gitmiyor. Niye? Öyle bir tecrübesi yok. Yani olası bir müdahale angajman durumunda senaryosunda Çin İran'a ne kadar kuvvet gönderebilir? Çünkü öyle bir yapılanması yok Çin silahlı kuvvetlerinin. Ve bu da gelişiyor zamanla. Büyük ihtimal ondan dolayı iki tarafta biraz da sakin kalacaklar bu
1: Evet.
0: görüşmede.
1: Önce
0: İran
1: ekonomi
0: mevzu
1: olacaktır.
0: ekonomi olacak. Aynen
1: Evet.
0: öyle.
1: Evet efendim. Şimdi zaten Pentagon'da dün maliyeti açıkladı. 29 milyar dolara ulaştığını ifade etti ki savaşın ABD faturası da oldukça ağır olacak zaten. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da resmi temasları vardı Doha'da. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile bir araya geldi. Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki müzakerelerdeki o kritik rolüne ilişkin de bir değerlendirme almak isteriz sizden.
0: Türkiye yine arabulucu rol oynamak istiyor temelde ve Katar'la Türkiye'nin pozisyonlarına baktığımızda iki tarafta hep ABD'nin ve İran'ın yatıştırılmasını istiyorlar. Çünkü iki ülkede şu an yükselmekte olan güç dediğimiz statüde hatta Türkiye biraz daha bölgesel oyun kurucu rolünü de üstlenmeye başladı. Bu iki ülke içinde en önemli şey statükonun korunması. Çünkü statüko korunursa barış olacak ve doing business yani iş yapma şekilleri değişmeyecek. Türkiye de burada bunu sağlayabilmek için sadece Katar değil bakın Baye ile de görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı Baye Dışişleri Bakanlığı'nı kabul
1: Evet.
0: etmişti külliyede. Daha sonrasında Suudi Arabistan emiriyle pardon Suudi Arabistan Kralı'yla Veliaht Prens de telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Irak'ta temaslar hep devam ediyor. Bunun aslında tek bir sonucu var. Yani tek bir çıktısı var diyelim. Türkiye bölgede savaşın körfeze yayılmasını istemiyor. Çünkü körfeze yayılırsa bir Türkiye'nin birincil ihracat bölgesi Avrupa Birliği doğru, ancak ikincil ihracat alanı Körfez ülkesi.

0: Yani ihracatta çok büyük bir gerileme yaşanıyor. Şu anda yaşanıyor zaten. İki, Türkiye hep dediğimiz koridorlar projesi geliştiren bir ülke. Ne demek bu? Türkiye kendini bir hub yani merkez olarak konumlandırıp petrol boratlarıyla, demir yollarıyla, karayollarıyla dünyada mal ve ticaretin üzerinden geçen bir ülke olmasını istiyor. Peki bu projeler gerçekleşecekse eğer ne olması lazım? Bomba düşmemesi lazım. Yani onun için Katar emiriyle Sayın Fidan'ın görüşmesi değerli. Ancak önümüzdeki günlerde Katar nasıl bir tutum takınacak? Mesela Katar'la hep deriz Bahreyn arasında bir gerginlik var. Bu uzun yıllara dayanan bir gerginlik. Ancak Bahreyn olmadan bu mesele çözebilecek mi? Sonra Katar'la Baye arasında hep bir tansiyon vardı, diplomatik tansiyon. Ama Baye olmadan bu iş çözebilecek mi? Yani Türkiye biraz da sadece İran ABD arasında mekik dokumuyor. Türkiye Körfez ülkeleri arasında da mekik dokuyarak
1: Dengeyi
0: oradaki
1: korumayı
0: aynen
1: sağladın
0: öyle.
1: mı?
0: Aynen
1: Evet
0: öyle.
1: efendim. Şimdi İsrail'in o yayılmacı saldırgan politikasına da bir parantez açalım. Lübnan-İsrail ateşkesi sözde Lübnan'ın sınırlarından başlayarak böyle iç kesimlere doğru kademeli olarak genişleyen bir günlük bir çatışmaya dönüştü ne yazık ki. Hem bu konuya bir parantez açalım hem de Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında bulunan tarım arazilerinde havan toplarıyla hedef aldığı haberlerini de yine takip ettik.
0: Ya rahmetli hocamız vardı Beril Dedoğlu. Allah işte ömrünü vefa ettirmedi. O uluslararası güvenlik dersini anlatıyordu bize son sınıfta. Bize dedi arkadaşlar iki ülke savaşıyorsa kim kazanıyor ona bakın. Onun sonucunda savaş geçerli mi değil mi diye hep bir öğüt verirdi. Şimdi ABD ve İran savaşıyor. Siz de bahsettiniz 29 milyar dolarlık bir kaybı var Amerika'nın. İran'ın ne kaybı olduğunu bilmiyoruz ancak büyük kayıplar
1: Evet.
0: verdiği ortada. Çünkü yönetimden çok önemli isimler suikastı orada. Şimdi İsrail'e bakalım. O mu kazanıyor? Bence o kazanıyor. Niye? Lübnan'da alan buldu kendine. Tüm dünya gözlerini İran'a, Hürmüz'e çevirmişken İsrail Lübnan'da yayılmacılığını genişletiyor. Yani rahmetli Belil Hoca'nın dediği gibi bazen cambaza bak derler ancak cebinizdeki cüzdanları aşırabilirler. Hep öyle derdi rahmetli. Şimdi İsrail Lübnan'daki toprakları ceplemeye başladı bence. Ve temel planda bu olabilir. Çünkü günler geçtikçe akıllara hep şu soru geliyor. İsrail niçin İran'a Amerika'yı çekti? Çünkü hatırlarsınız işte Trump'ı kim ikna etti sorusu bir dönem dolaştı medyada. Ve temelde ikna sebebi Pentagon'un ve CIA'nin raporları değil de Mossad raporlarıydı. Ve Netanyahu'nun kişisel advisor yani tavsiyeleriydi. Peki Netanyahu bunu niye yaptı? Yani Trump niye buna inandı? Normal bir şey mi? Bir bakıma da normal. Niye? Dönemin İngiltere Başbakanı Irak Savaşı'na Tony Blair CIA'nin yazdığı bir raporla ikna edilmişti ve İngiltere Irak Savaşı'na öyle sürüklenmişti. Şimdi demek ki bazen aktörlerin nüfuz araçları, nüfuz enstrümanları diğer aktörün gücüne nispetle daha etkili olabiliyor sahada. Örnek verelim. Yani çok karışık bir cümle oldu farkındayım. Örnek verelim hemen. Elinizde ikinizin de mesela iki tane araba var diyelim. Yani arabalara çok meraklı olduğumdan ondan örnek vereyim. Bir araba tamamen bir aile arabası. Diğer araba da daha küçük eski model ancak çok kuvvetli motora sahip bir araba. Ne oluyor günün sonunda? Eğer iyi sürücüyse o eski külüstür dediğimiz ancak motoru iyi olan araba öteki aile arabasını geçebiliyor değil mi? Hani beygir savaşı demiyorum sadece. Bu biraz da yetenekle alakalı. Sürücü beceriliyse eğer o eski arabayı idare edebiliyorsa eğer istediği sonuca daha hızlı ulaşabiliyor. Şimdi ABD zamanında İngiltere'yi ikna etmek için bunu kullanmıştı. Şimdi Netanyahu baktığınızda İsrail 10-15 milyonluk bir ülke. Yahudi lobisine bakınca dünyada belki toplam 40-50 milyon arasında Yahudi yaşıyor. Ancak bu 40-50 milyonluk insan 320 milyonluk bir Amerikan nüfusunu, ABD halkını ikna edebiliyor. Bunu neyle yapıyor? Tamamen uydurma argümanlarıyla, uydu görüntüleriyle yapıyor. Peki bunu nasıl başardı? İçeriye sızmasıyla Amerikan siyasetinin her noktasında İsrail'in etki ajanları demeyelim de etki personelleri var. Ne demek bu? AIPAC diye bir şey var. Çok da konuştuk zaten. İsrail Amerika Dostluk Komitesi. Bu komite ne işe yarıyor? Amerika'da bir siyasetçi eğer senato seçimlerine katılacaksa ya da Amerika'da bir siyasetçi eğer başkanlığa oynayacaksa bu AIPAC'ten gelen seçim yardımlarıyla çünkü Amerika'da yardım biliyorsunuz legal. Ve ister istemez İsrail sadece Trump'ın çevresi değil Dışişleri Bakanlığı, Pentagon yani Savaş Bakanlığı ve aynı zamanda devlet bakanlıklarında çok etkili olabiliyor. Ve bu rapor kabul ettiriliyor bir şekilde. Lübnan'a gelelim.
1: Evet.
0: Şimdi Lübnan niye önemli İsrail için? Yani İran'a ABD'yi çekiyor.

0: ettik. Niye Lübnan peki? Hep dediğimiz Litani Nehri. Niye Litani Nehri? İsrail şu an günlük tükettim, yani tükettiği suyun 90'ını denizden arıtıyor. Bu bir tuzağı oluşturuyor. Bakın Golan Tepelerini hep konuştuk değil mi? Golan. Son raporlarda İsrail'in bu ürettiği içme suyunun artığı olan tuz birikimleri Golan Tepelerine gömülmüş. Ve tuz birikimleri ister istemez o esintiyle, rüzgar esintisiyle tarımsal arazinin verimliliğini düşürüyor. Yani İsrail bunu kendi ülkesine yapmıyor bakın. Gidiyor Suriye sınırına koyuyor ki benim ülkem etkilenmesin, kendi ülkemdeki tarımsal üretim artsın. Şimdi Litani Nehri olmadan bu sürdürülebilir değil içme suyu üretimi. Bu tuz nereye konacak? Litani Nehri'nden mecbur alan alması lazım. İki, pardon. İki, İsrail eğer ideolojik bir devletse, İsrail ideolojisinde Levan bölgesinde İsrail hakimiyeti olması gerekiyor. Peki Levan bölgesi nere? Bizim İstanbul'da Levantenler var, belki duymuşsunuzdur. Levanten demek aslında Fransızcadan geliyor. Bizim Hatay'dan yaklaşık Kahire'ye kadar uzanan bir sahil şeridine Levan denir. Hem eski dünyada hem de günümüzde. İsrail'in temel amacı sadece Filistin değil. İsrail'in temel amacı ta Hatay'a kadar uzanan o kıyı şeridinde nüfus sahibi
1: Arz-ı
0: olmak.
1: mevcut anlayışı mı?
0: Arz-ı Mevut biraz daha farklı. Orada da Tevrat'ta geçen, eski ahitte geçene bakıyoruz. Levan değil, genişletilmiş Levan diyor İsrailler. Ve bu etki alan dediğim şey Kahire'den yaklaşık Basra'ya kadar uzanıyor. O Arz-ı Mevut. Bu Levan bölgesi hakimiyeti ise daha stratejik. Hani dini temelleri de, sayıkları da var ancak. Mesela Levan bölgesinde ne var? Su var. Önemli şey. İki, ticaret yolları oradan geçiyor. Üç ise son dönemlere çıktı hidrokarbonlar var. Biliyorsunuz. Hidrokarbon ne demek? Doğalgaz ve petrol demek. Ve İsrail bunları hakimiyet altına alarak aslında dünyada önemli bir petrol ihracatçısı olmak istiyor. Yani enerji ihracatçısı olmak istiyor. Ki bunu da başarırlarsa zaten kendi saldırgan politikaları rahat rahat genişleterek dünyaya kabul ettirilebilecek.
1: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin de sonuna geldik. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. İyi çalışmalar dileriz sizlere de. TRT Haber editörü Salih Kayar ile birlikte bugün gündemi yorumladık değerli dinleyicilerimiz. Sabah ajansında yine yarın aynı saatte 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır, farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda.

0: Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün zihniyle dünyayı değiştiren ama yine kendi zihni tarafından hapsedilen bir adamın hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan 4 Oscar ödüllü başyapıt, Akıl Oyunları. Her şey dahi bir gencin Princeton Üniversitesi'ne adım atmasıyla başlar. Nash için hayat çözülmesi gereken denklemlerden ibarettir. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan bu genç adam, dünyayı sarsacak bir teori geliştirerek bilim dünyasının zirvesine çıkar. Ancak tam bu noktada gerçekle hayaller birbirine karışmaya başlar. Filmin en sarsıcı yanı, izleyicinin de Nash'le birlikte bu yanılsamanın içinde sürüklenmesidir. Öyle ki izleyici olarak uzun süre Steve Nash'in gizli görevlere gittiğini, ajanlarla çalıştığını falan sanırız. Fakat acı gerçek bir anda ortaya çıkar. Steve Nash şizofreni hastasıdır ve yaşadığı o tehlikeli maceralar aslında hiç var olmamıştır. Kurduğu o devasa mantık dünyası kendi zihninin yarattığı gölgelerle yerle bir olur. Film bu noktadan sonra bir başarı öyküsünden dev bir sadakat hikayesine dönüşür. Russell Crowe, John Nash'in çaresizliğini, Jennifer Connelly ise eşi Alicia'nın sarsılmaz desteğini muazzam bir içtenlikle yansıtır. John Nash sonunda zihnindeki o hayali insanları yok edemeyeceğini anlayınca onları görmezden gelerek gerçek hayata tutunmayı seçer. Filmin sonundaki Nobel töreninde John Nash tüm başarılarını en zor anında bile elini bırakmayan eşine adar ve şu unutulmaz mesajı verir. Dünyadaki en mantıklı denklem sevgidir. Zihnimiz bize bazen oyunlar oynasa da kalbimiz her zaman en doğru pusuladır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun,

0: Çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
1: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben spikeriniz Orhan Yaşar. Türkçe, bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz tehdidi geldi. Trump, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat değerlendirmelerine göre Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun paramparça edildiği yönündeki açıklamalarının aksine ordunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna işaret ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas, yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Erevizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de, NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi. Kayıp Otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan, ancak 45 yıl sonra ise Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Ve spor. Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz. Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Pazar günü anneler günüydü. Kimi zaman özel günlere fazla anlam yükleyip diğer günlerde hayatımızdaki anlamların farkına varamayabiliyoruz. Annelik kavramı da bunlardan biri. Anneler gününde anneliği kutlamak kadar annelik üzerinden kadınlara biçilen toplumsal rolleri de sorgulamak gerekiyor belki. Çünkü annelik yalnızca bireysel bir deneyim ya da tercih olarak görünmüyor. Kadın olmanın gerekliliği gibi de öne çıkıyor. Kadınlara devamlı olarak iyi bir anne olmanın yolları anlatılıyor, çevre tarafından gösteriliyor. Sosyal medyada yer alan söylemler, yapılan reklamlar ve dizilerde sürekli annelik performansını vurguluyor. Güzel bir günde bugün annelerin omuzlarında ve kalplerindeki görünmeyen yükleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Bugün çok güzel
1: Annelik
0: bir...
1: konusunu beraber konuşmak istediğiniz için. Bu annelik gerçekten hani sürekli suçluluk hissettiren, değil mi? Böyle
0: Evet.
1: bir rol ve aynı zamanda da bir deneyim tabii ki.
0: Hı.
1: Annelik tabii böyle mucizevi bir biçimde kadınların doğum yapınca hemen de oluverdikleri bir şey değil. Bir değişim değil. Olamaz böyle bir şey, değil mi?
0: Yani
1: Hemen
0: çocuk
1: doğum
0: doğduğu
1: yaptı,
0: anda
1: hemen
0: annesi.
1: anne olduk. Olamaz böyle bir şey, değil mi? Bu bir oluşum süreci aslında.
0: Aslında
1: Şimdi
0: hamilelikle bile başladığı söylenmiyor mu hocam? Yani
1: evet, orada bir bağ
0: hamilelik de
1: kuruluyor.
0: başlıyor deniliyor hep.
1: Evet, bir bağ kuruluyor tabii ki.
0: Hı.
1: Ama buradaki deneyim önemli. Yani anneliği kutsayıp
0: Hı.
1: hemen oluveren, sanki verili bir, içgüdüsel, bilinen bir olgu değil esasında.
0: Hı.
1: Hepimiz, yani kadınlar çoğunlukla tabii ki, yani bir annelik deneyimi, annelik pratiğini ben herkesin birbirine yaptığını söyleyebilirim.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: arkadaşlar da birbirlerine annelik pratiği yapabilirler esasında.
0: Evet.
1: Ama doğurmak anlamında, üremek anlamında tabii ki konuştuğumuzda daha çok kadınlar burada söz konusu. Ve kadınlar için kız çocukluktan itibaren de hazırlanan bir rol.
0: Evet, kız çocuklarımıza küçüklükten itibaren bazı şey duyguları vermeye çalışıyoruz sanki.
1: Evet, hem bu bakım ilişkisi,
0: Hı.
1: bakım verme pratiğini öğretiyoruz bir biçimiyle. Hem evliliğe hazırlıyoruz kız çocuklarını.
0: Hı.
1: Hem de işte nedir onun adı? Anneliğe. Oğlanları ise biz böyle bu bakım işine pek katmıyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Sonra da ama anneler işte doğurdu. Diyoruz ki ya bu babalar ne kadar dışarıda kalıyorlar. Neden hiç sorumluluk almıyorlar? Ta mesele oradan başlıyor aslında.
0: Çocukluktan
1: Bu
0: başlıyor.
1: bir bakım pratiği ise,
0: Hı
1: değil
0: hı
1: mi?
0: hı.
1: İki cinsiyet de bu işte yer almalı ki aslında birisi çok büyük yükler altına girip çok büyük de yanlışlara sonuç olarak şey vermesin, sebebiyet
0: Sebep
1: vermesin, değil mi?
0: olmasın.
1: O zaman
0: Evet.
1: da suçluluk bir kişinin üstüne kalmasın. Yani o nedenle bu annelik meselesini böyle kutsal, sembolik bir yere oturtmak, tabii değer vermek o çok güzel. Saygın bir yerde olsun, evet bunlar çok güzel.
0: Hı.
1: Ama bunun bir deneyim olarak nasıl yaşandığı ve

0: ne tür desteklere ihtiyaç var? Asıl bizim buraları görmemiz lazım. Kutsal olarak tanımladığımızda buraları tartışamaz hale
1: Yani
0: geliyoruz.
1: şöyle de söylüyoruz ya, cennet annelerin ayaklarının altındadır diye dinen de hani bunu
0: Evet,
1: söylüyoruz, kutsuyoruz aslında, değil mi?
0: tamam, güzel.
1: Çok güzel bir
0: Yani
1: şeydi, evet.
0: annelere, evet, yani bu önemli bir şey gerçekten de, çünkü bir canlıyı meydana getirmek, hani bedeninde bir başka canlı üretiyorsun, değil mi? Hani ve de onu dünyaya getiriyorsun, ama bütün o süreçte desteklere ihtiyacımız var. Bir kere, değil mi? Anneyken, gebeyken desteğe ihtiyacımız var. Sağlık hizmetlerine ulaşabilmeliyiz. Buralar aslında bir toplumun modernleşmesi, uygarlaşmasında çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü, değil mi, kriterlere baktığımızda ya da OECD ülkelerinin gelişmişliklerine baktığımızda hemen buralara bakıyoruz. Anne ölüm oranları,
1: Çok önemli.
0: değil mi? Bebek ölüm oranları. Neyse ki Türkiye'de epeyce yol alındı bunlarla ilgili, ama sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili maalesef bence epeyce sorunlu hallerde yaşanıyor. Şimdi biz burada şeyi çok konuşalım istiyorum, şu meseleyi. Annelere yüklenen sorumluluk paylaşılmadığında aslında çocuk ne oluyor, değil mi? Yani işte çocuklara da diyoruz ki toplumumuzun geleceği çok önemli varlıklar. Evet, ama o zaman biz bebeklerin, çocukların yaşamlarını bir kişiye mi vereceğiz? Bir kişi mi buradan sorumlu olacak? O da kadınlar mı olacak? Anneler mi olacak? Bu böyle bir haksızlık değil mi sizce? Öyle duyulmuyor mu?
1: Kesinlikle, yani aslında ailede bu paylaşım başlayıp daha sonra çevrede, toplumda bu paylaşım artmalı. Yani bunu evet ailede annenin yanı sıra babada yüklenmeli. Artı ailenin dışına çıktığımızda bu yükü, o çocuğun gelişimini eğitimsel anlamda okulda yüklenmeli,
0: Evet.
1: devlette yüklenmeli,
0: Mahallede.
1: mahallede ve siz söylediğiniz sağlık, mesela sağlığa ulaşmak
0: Tabii.
1: anlamında devletin de üzerine düşen çok çok
0: Tabii.
1: önemli görevler de var
0: Tabii.
1: tabii ki.
0: Ve de tabii ki kreş hizmeti. Hani
1: Evet.
0: kadınlar da çalışma yaşamının içerisinde kendilerini var edebilsinler. Çünkü esasında kadınların, değil mi, kendi kimlikleri de var bir yandan. Kendi varoluşlarını da ilerletmek, kimliklerini zenginleştirmek hakları var. Sadece annelik rolüyle biz kadınları kısıtlayamayız. O da bir başka haksızlık olur bence. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi biz yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz. Eğer anneler hem kamusal anlamda hem de aile içerisinde özellikle partnerleri tarafından destekleniyorlarsa, anneliklerini daha keyifli, daha mutlu ve de çocuklarıyla ilişkilerini de tabii ki daha istekli bir biçimde yürütebiliyorlar. Hani anneliklerini o zaman kutlayabiliyorlar diye düşünüyorum. İşte o zaman Anneler Günü'nü keyifli keyifli hep beraber kutlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Mutlu anne, mutlu çocuk demek aslında, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada şunu çok önemsiyoruz biz annelikle ilgili literatürde. Annelik nasıl pratik ediliyor? Yani bir deneyim olarak nasıl pratik ediliyor? Biz işte bebeğimiz doğduktan sonra, değil mi, bir bağlanma yaşıyoruz bebeğimizle. Aslında işte daha öncesinde bir biçimiyle işte bedenimizin içerisinde bir canlı, evet, bir bağımız oluyor. Ama artık bedenimizin dışında bir canlı, bizim dışımızda bir öteki aslında kendisi. Yani o bizim uzantımız değil. O da ayrı bir varlık. O zaman biz anneliği şöyle tanımladığımızda epeyce yol alabiliyoruz. Sağlıklı bir biçimde yol alabiliyoruz. Bu ilişkisel bir şey. Yani benim yaptığım, anne olarak yaptığım her davranış, her bir tutum, her bir neredeyse bakış. Çocuk pasif bir varlık değil yani. Onu belirlemez. Hamur da değil. Bu karşılıklı ilişki. Yani sizin bebeğiniz, değil mi, çok hassas olabilir. İşte ne bileyim, bazı bebekler dış dünyaya çok zor uyum sağlayabiliyorlar. Onun için daha çok ağlıyorlar. Siz orada anne olarak eyvahlar olsun ben kötü bir anneyim yapamıyorum deyip suçluluk içerisinde duygusal olarak depresyona girdiğinizde o zaman çok zorlanıyorsunuz. Şimdi ama annelere genelde bu tür bir bilgi

0: neredeyse bilgi bombardımanına tutulduğu için anneler. Yani bütün o annelik pratiğinde her şeyden sadece kendisi sorumlu. Halbuki orada bebek var. Ev içerisindeki başka insanlar da var. Ne zaman biz aslında bölüşerek bakım işini yapıyorsak, yani bize o yükü şey yapacak, hafifletecek annemiz olabilir bu. Tabii ki bazılarımızın annesi olmayabilir ama değil mi? Her kimse, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler aynı zamanda. Orada rol aldıkça, hani böyle bir laf var biliyorsunuz, bir çocuğu bir köy büyütür.
1: Çok çok önemli.
0: Evet, yani burada ama kadınların herhalde şunu öğrenmesi çok önemli diye düşünüyorum annelik pratiklerinde. Burada sadece ben sorumlu değilim bütün bu olup bitenden. Yani ben etki ettim ve çocuğumun ruh sağlığı bozuldu. Şimdi bakın, kadınlara ilişkin böyle bir acayip baskı var. Bir arkadaşım şey dedi. Aa dedi, benim çocuğum işte yatakta en uca gidiyor, orada uyuyor. Dönüyormuş çocuk. Hani döner ya bir dönem. O onun işte kendine güvenli bağlanma olmamış gibi bir sonuç çıkarıvermiş. Nereden çıkardın o sonucu yani? Hani kadınlar inanılmaz bir kendini suçlamaya yönelik, özellikle psikolojinin ürettiği bir bilgi bu gerçekten, ya da pek çok bilgi. Buradan çok zorlanıyorlar diye düşünüyorum.
1: Son senelerde özellikle bu kadınların baş etmesi gereken şeyler arttı. Yani biz sosyal medyayla son yıllarda tanıştık. Sosyal medyanın vermiş olduğu baskı, gördüğümüz görseller, yaşanan hayatları görüyoruz orada. Farklı anne türlerini görüyoruz. Mükemmel anneyi görüyoruz, kendimizi suçluyoruz. Bilgiye de çok kolay ulaşabiliyoruz. İşte biraz önce sağlıklı bağlanamadım mı acaba diye arkadaşını sormuş. Okuduğumuz kitaplarda bunu okuyoruz ve kendi kendimize teşhis koyabiliyoruz. Arkadaşımızdan duyuyoruz. Yani buna benzeyen bir dolu aslında
0: Bilgi
1: ulaşabileceğim bir bilgi
0: bombardımanıyla nasıl
1: bombardımanı var.
0: baş
1: Evet.
0: edeceğiz, değil mi?
1: Nasıl baş edebiliriz acaba?
0: Evet, yani herhalde şu, yani o bilginin bizim kendi pratiğimizde ne olduğuna bakmalıyız. Pratiğimizin sonuçlarına bakmalıyız. Ve bebekle ya da çocukla ilişkimizde çocuğumuz ayrı bir varlık olarak görüp o nasıl tepkiler veriyor? O nasıl birisi? Tanımalıyız. Şimdi biz sadece kendimiz bütün bu olan bitenden sorumlu diye düşünürsek, karşımızdakini pasif, hiç o ilişki içerisinde var olmayan bir varlık olarak düşünürsek, o zaman o deneyimde epeyce gerçekten zorlanırız diye düşünüyorum ki öyle oluyor. Şimdi ama bir dönemde bu psikoloji bilgisinde şöyle bir derdimiz oldu. Şöyle bilgiler var işte, soğuk anneler çocukların şizofren olmasına neden oldu diye bir dönem 60'larda öyle araştırma sonuçları yaygınlaştı. Evet. Sonra ama psikoloji bundan vazgeçti. Hayır, bu yanlış bu bilgi diye. Ama hala bizim neredeyse böyle bilinçaltımıza işlemiş. Özellikle kadınlar açısından. Ve de hani çocukta herhangi bir sorun çıktığı zaman hemen işte diyelim çocuk engelli oldu. Değil mi? Hemen anneyi suçlayan bir yaklaşım. Acaba neyi eksik yaptı? Şunu kabul etmek zorundayız. Hani Freud da sağ olsun bunu söylemiş. Mükemmel anne diye bir şey yok. Ve sonrasında Winnicott diye, bizim böyle çok sevdiğimiz, yeterince iyi anne diye bir kavramsallaştırma var. Evet, yani şu da çok önemli tabii ki. Yani annenin bir yetişkin olarak sorumlulukları var. Ama burada da şuna bakmamız lazım. Çocuk yaşta evlendirildiniz ve çocuk yaşta anne olduysanız bir yetişkin sorumluluğunu olamaz. Demek ki buralar çok sorunlu. Bir bunlara önem vermeliyiz diye düşünüyorum Türkiye toplumu olarak. Yani biz biraz böyle 15 yaş sonrası evlenebilir. Hatta bazen ne olacak canım? Kanaması olduktan sonra evlenebilir, değil mi? Adet kanaması olduktan sonra. Bu tür gelenekler, değil mi? Bu epeyce sorunlu.
1: Neyse ki ama baktığımız zaman son yıllarda evlilik
0: Epeyce
1: yaşı
0: azaldı.
1: evet çok
0: Evet,
1: azaldı
0: yani
1: ve evlilik yaşı çok çok arttı.
0: evet.
1: Daha bilinçli yaşlarda anne olma durumu neyse ki var şu anda
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Şimdi psikolojinin bize anlattığı güzel bilgilerden birisi de şu. Anneler bebekleriyle ilişkilerinde kendi çocukluklarına dönüyorlar. Kendilerine nasıl

0: annelik yapıldığına bakıyorlar. Ve onu yeniden aslında deneyimliyorlar. Bana nasıl bir annelik yapılmıştı, ben nasıl bir annelik yapıyorum? Ve ikisini karşılaştırarak eğer kendisine yapılmış annelikte istismar varsa bu yeniden alevlenebiliyor. Buralarda epeyce zorlanabiliyor. Çünkü iyice bu sefer mükemmel anne olma çabası. Mükemmel anne olma çabası çok büyük problem annelik deneyiminde. O zaman çok büyük yanlışlar da yapabiliyoruz gerçekten. Çünkü aslında bebeğimizle ya da çocukla bağ kurmak yerine biz yeniden kendi çocukluğumuza dönüp oradaki problemlerle baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu dönem yani özellikle bebek doğduktan sonra postpartum depresyon dediğimiz, doğum sonrası depresyon dediğimiz şey bu nedenle daha çok yaşadığımız bir mesele olabiliyor. Buralara çok önem vermek lazım. Burada terapi ihtiyacı ortaya çıkıyor esasında.
1: Aslında hocam,
0: Psikiyatri.
1: lafınızı kestim, özür dilerim ama yani baktığımızda her çocuk özel ve tek, her anne özel ve tek ve o
0: O
1: aynı
0: deneyimin
1: anne
0: kendisi, evet öyle.
1: özel ve ilişki de özel oluyor. Yani mesela aynı anne her iki çocuğuyla da aynı ilişkiyi de kuramayabiliyor.
0: Evet,
1: Çok
0: çünkü
1: farklı
0: biraz da
1: olduğu için.
0: annelik deneyimini ilk kez deneyimlediği çocukta başka tür kaygılar, çok kaygılı oluyor ilk kez deneyimlediğinde. İkinci de daha rahat oluyor. İkinci de daha bilgili oluyor. Şimdi birinci de düşünsenize hiç yani diyelim ki evde de bir bebekle hiç karşılaşmamışsa daha önce hiç kimsenin bakımını üstlenmemişse çok zor. Yani böyle doğuştan verili bilgiler değil ki bunlar altını nasıl temizleyeceğiz, altını nasıl bağlayacağız değil mi? Bunlar bizim yani kadınların da öğrendiği,
1: Yaşayarak öğrendiğimiz
0: evet
1: şeyler.
0: tam pratik dediğimiz şey bu. Bir başkası bu duygularımızı regüle etmeyi öğrenebilmek. Yani hani biz anne olduğumuzda da bebeğimiz de duygusunu nasıl regüle ediyor? Ona işte çocuk olma sürecinde o regülasyonu nasıl öğretiriz? Değil mi? Duygularımız var, öfkeleniyoruz biz. Bunları şimdi yok sayamayız. Bazen çok çaresiz hissediyoruz. Özellikle öfkeyle nasıl baş edeceğimiz konusu çok önemli. Annelik pratiğinde ya da babalık pratiğinde de tabii ki. Değil mi? İstismara varabilecek öfkeyi kontrol edememe halleri. Öfkemizi ifade etmeliyiz ama kontrollü bir biçimde ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi bana kalırsa yetişkin olmanın, anne olmanın, ebeveyn olmanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi bu. Yani bunu öğrenmek bizim sorumluluğumuz. Tabii ki öfkeleniriz. Biz öğrenmeliyiz ki öfkemizi nasıl ifade edeceğimizi çocuğumuz da öğrensin. Şimdi biz sürekli zorbalık konuşur hale geldik değil mi? Demek ki o zaman biz toplum olarak bu öfkeyle nasıl baş edeceğimizi vesaire bilmeyen bir topluluğuz. Ya da diğerini çok bir kimliğini ezecek bir biçimde öfkemizi kusuyoruz. Buralar çok önemli. Eğer bu öfke duygusu, çaresizlik duygusu ve aynı zamanda sevgimizi nasıl gösteriyoruz, değil mi? Yani hani çocuğumuz da sevgisini nasıl gösteriyor? Çocuğumuzu bu duygularla tanımak çok önemli. Bunlar hani eğer bir ebeveyn sorumluluğundan söz edeceksek bana kalırsa en önemli sorumluluklardan birisi. Bunları öğrenmeliyiz
1: Yani
0: gerçekten de.
1: aslında midesini doldurduğumuz
0: Değil.
1: kadar ruhunu da
0: Ha.
1: doldurmamız lazım.
0: Aynen.
1: Duyguları aşılamamız
0: Aynen.
1: lazım, değil mi?
0: Aynen. Gerçekten de böyle.
1: Ve şu anda da mesela bu duygular anlamında duygusuz insanların sayısının arttığı, işte gelecek nesillerde duyguyla ilgili problemlerin de artacağı konusunda da mesela araştırmalar var. Ne yazık ki son zamanlarda yaşadığımız olaylarda da bunu görüyoruz. Acaba siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. Yani hani biraz önce de söylemiştim. Tek taraflı değil bu ilişki, iki taraflı. Onun için hem yetişkin olarak kendimizi tanımak, hani annelere sesleniyorsak eğer, kadınlara sesleniyorsak, kendimizi tanımak, duygularımızı da tanımak, nasıl bir kimlik inşamız var onu da bilmek, çocukluktaki meselelerimizi de bilmek. Böyle sorumluluklarımız var. Ve bununla birlikte çocuğumuz nasıl birisi? Yani işte çabuk öfkelenen birisi mi? Duygularını kolayca regüle edebiliyor mu? Bazı çocuklar çok zor regüle ediyorlar. Yani onunla böyle uğraşıyor o duygularla. Saatlerce uğraşan çocuklar biliyoruz biz yani. Demek ki orada çocuğun yardıma ihtiyacı var. Bazı çocuk da çok kolay regüle edebiliyor. İlk çocuklar gerçekten zorlanıyorlar. Çünkü anne çok deneyimsiz ya da bakım veren çok deneyimsiz. O bakımdan bu duygular meselesi çok önemli hale gelebiliyor. Hakikaten sizin biraz önce söylediğiniz gibi ikinci çocuk her zaman daha şanslı ama her zaman değil. O zaman işte annenin sağlıklı olması. Mesela hastaysa anne nasıl olacak o ilişki? Sürekli demek ki bu meselenin toplumsal, kolektif boyutunu biz göz ardı etmemeliyiz.
1: Evet.
0: Bir de engelli kadınların da annelik
1: Evet,
0: üzerine de
1: bunu çok konuşmak
0: düşünmeliyiz, değil
1: lazım.
0: mi?
1: Görünmeyen, toplumda çok
0: Evet,
1: görünmeyen anneler,
0: evet.
1: değil mi?
0: Ya biz böyle çok sağlamcı anlayış dediğimiz bir anlayıştan söz ediyoruz. Yani ne demek bu? Eğer bedenimiz sağlamsa diyelim anne olmaya hakkımız var. Ya da sokakta işte dolaşmaya hakkımız var. Halbuki öyle değil, değil mi? Hani bütün insanların bir insan hakkı olarak hem çevreyi, kenti kullanma hakkı var, hem de anne olma hakkı da var bir kadın olarak, değil mi? Ya da baba olma hakkı da var.
1: Hayata katılmak aslında,
0: Evet,
1: hayatını devam
0: yani
1: ettirmek,
0: evet,
1: bunlar.
0: orada bir eşitlik ve adalet, hani sağlam bedeni sağlam olanla olmayan arasında bir ayrımcılık ister istemez yapıyorsak, değil mi? İster istemez dediğimiz şey yine burada farkındalığın çok düşük olması ve politikaların üretilmemiş olması. Neyse ki sakatlar dediğimiz işte insanlar, sakat demeyi daha tercih ediyorum ben. Sakatlar hareketi dediğimiz bir hareket Amerika'dan doğan ve sonra işte bugün Birleşmiş Milletler'in Engelli Hakları Sözleşmesi'nden de söz edebiliriz. Ve burada engelli annelerle ilgili söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Yani bir kere bir engelli kadının da anne olmaya hakkı olduğunu kabul etmeliyiz toplum olarak. Yani şöyle düşünmemeliyiz. Ha ne hakla bir de çocuk doğuruyor. Çünkü orada mükemmel annelik beklediğimiz için
1: Toplumsal olarak evet.
0: orada bir
1: Evet.
0: sorun yaratıyoruz. O zaman ayrımcılık yapıyoruz. Şimdi bizim aslında bu ayrımcılıklarla yüzleşmemiz gerekiyor. Halbuki bizim şunu yapmamız lazım toplum olarak. Bir kadının da engelli olduğunda çocuğu olma hakkı var tabii ki. Çocuk sahibi olabilir. Ama biz toplum olarak ona nasıl destek olacağız? Ne tür politikalar üreteceğiz? Örneğin bebeğine bakım verirken ne tür aletlere ihtiyacı var? Değil mi?
1: Hayatını kolaylaştıracak
0: Evet.
1: fırsatlar vermek
0: Değil mi?
1: lazım.
0: Çocuğunun işte üstünü, zıbınını değiştirirken acaba ona destek olabilecek ne tür mekanizmalar düşünebiliriz? Yani teknolojinin bu kadar geliştiği dönemde bunları düşünebilmeliyiz aslında. Ve buraya da bir üretim yapabilmeliyiz. Ve dünya böyle zaten. Yani Avrupa'da bunu görebilirsiniz. Bu tür malzemeler gerçekten engelli kadınlar da annelik pratiklerinde epeyce kolayca hani bütün o işleri yapabiliyorlar. Bu annelik meselesinin önemli bir konusu bir emzirme. Bakın bir emzirme yarışı ve bir emzirme hiyerarşisi var.
1: İlk oradan başlıyor herhalde sorunlarda.
0: Yani bir kadın emziremezse, değil mi? Hemen böyle bir dışarıya, bir makbul anne olma halleri var yani, değil mi? Hemen dışarıda tutulur. Yani bu emzirme dediğimiz mesele başka türlü de çözülebilir. Bazı kadınların, değil mi, emzirmek konusunda sorunları olabilir. Ama anne sütüne ihtiyaç varsa belli bir süre, işte ilk 6 ay için onu çok önemsiyoruz, değil mi, bebek sağlığı için. O zaman bunu bizim elde edebileceğimiz mekanizmalar yaratabilmeliyiz. Mesela kanserli bir kadın diyelim ki emziremeyecek. İşte meme kanseri olmuş, meme gitmiş ve bebeği oldu. İşte istemiş anne olmayı, değil mi? Mesela Amerika'da ben öğrendiğimde çok mutlu olmuşum ama o kadar piyasalaşması iyi olabilir tabii. Anne sütleri satılıyor. Hani bizim böyle bir daha önce şey süt anne dediğimiz, değil mi, toplum olarak bir biçimiyle o yardımlaşmada yer alan kurum, o epeyce gitti artık, o kadar
1: Artık çok
0: olmuyor.
1: evet çok
0: Değil mi?
1: kullanılmayan bir
0: Halbuki hastanelerde bizim buna ihtiyacımız var. Yani kadınlar doğurduklarında sağlık sorunları yaşayabilirler. Bebeğe bir anne sütü sağlamak eğer bir şeyse, değil mi, sağlık hakkıysa bu. Bunu bir sağlık hakkı olarak tanımlıyorsak bunları yapabilmeliyiz. Bunları düzenleyebilmeliyiz. Anne sütü her hastanede bir biçimiyle olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben bir de size şunu da sormak istiyorum.

0: çocuk için mutlu anne mi yoksa mükemmel anne mi sizce daha önemli? Yani
1: Evet.
0: kendiyle barışık olamayan bir anne ne kadar mutlu bir çocuk yetiştirebilir?
1: Şimdi bu kendiyle barışık olma halinde de desteğe ihtiyacı var. İşte durup dururken kimse kendiyle barışık hale gelmiyor. Yani biz hep araştırmalarda görüyoruz ki desteklenen kadınlar, değil mi? Mutlu oluyorlar ve mutlu annelik yaşıyorlar. Bazen de yani o mükemmelliyetçi halimizden vazgeçtiğimizde mutluluğu yakalayabiliriz. Yani o pratiğin kendisinin keyifli hallerini görebiliriz o zaman. Sürekli kaygıyla annelik yaptıran bir sistem kurulduysa, bir anlayış hakimse, orada kadınlar çok zorlanıyorlar gerçekten annelik yaparken. Sürekli nerede yanlış yapacağız? Evet, yanlış yapacağız zaten. Yani annelik pratiği yanlışlarla doludur. Çok büyük yanlışlar olmasın tabii ki. Bu önemli. Çünkü öncesinde hazırlık yapabildiysek ne kadar güzel anneliğe hazırlanmak ve de tabii ki babalığa da hazırlanmak. Ve sonrasında da annenin yalnız kalmaması. Bakın Türkiye'de 0-3 yaş arası bebeklerin anneleri çok yalnızlar. Anneler bu yalnızlıklarını gidermek için bu dijital platformlar çok büyük fayda da sağladı bu açıdan. Böyle WhatsApp grupları oluşturmuşlar bir biçimiyle birbirlerini bulup.
0: Dertleşmek amaçlı sanırım,
1: Çok
0: değil mi?
1: önemli. Tabii yani o dönemde birbirlerini duymak, onun yaşadığı suçluluk duygusunu, onun yaşadığı sevinci,
0: Yalnız
1: onun
0: olmadıklarını
1: yapamadığını.
0: biliyorlar, değil
1: Tabii
0: mi? Evet,
1: tabii.
0: bu
1: Ya şu
0: vasıtayla.
1: dünyada da ben yalnızım. Yani yalnızlığı kendisi çok büyük problem yaratıyor kadınlar açısından, annelik pratikleri açısından. Onun için desteklenmeli ve bu desteklenme kolektif bir biçimde de, kamusal bir biçimde de sağlanmalı. Bir başka annelik deneyim, çocuğu madde bağımlısı olan annelerle ilgili son zamanlarda araştırmalar yaptı benim doktora öğrencilerim. O da bir başka makbul olmayan annelik statüsü yaratıyor kadınlar
0: Toplumda, değil
1: açısından.
0: mi?
1: Evet, yani o zaman biz anneliği böyle ikiye bölmüş gibiyiz bakın. Bazı anneler çok makbuller. Ama bazıları hiç makbul değiller. Toplumun bunu yeniden böyle bununla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun madde bağımlısı olması annenin yetersizliği, annenin başarısızlığı değildir. Çocuk burada sadece annesiyle ilişkisiyle var olan bir varlık değil. Çocuk bu toplumun varlığı aslında, değil mi? O nedenle de sadece orada anneyi suçlayıp bütün yükü de anneye verdiğimizde büyük bir haksızlık yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Burada tabii kadınlar yine o araştırmalarda bize gösteriyor ki anneler böyle bir araya gelmişler, örgütlenmişler, atsız alkoliklere benzeyen gruplar oluşturmuşlar. Nasıl yapmalı, nasıl baş edilmeli diye. Çünkü orada bir bağımlılık ilişkisi var ve bu bağımlılık ilişkisi gerçekten madde ya da işte alkol bağımlısı olanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok zorlayıcı annelik pratikleri birisi. Ya da çocuğun ruhsallığı bozukluğunda da yine,
0: Ya da
1: değil mi?
0: engellilik durumunda, değil mi?
1: Çocuk
0: Çocuk
1: engelli olduğunda da
0: engelliğinde.
1: hemen anneyi suçlayan bir yaklaşımımız var. Bu hakim annelik mükemmelliyetçiliği ile ilgili, mükemmel anne ve sonuçları da mükemmel proje çocuk olmalı anlayışından vazgeçmemiz gerekir diye düşünüyorum gerçekten.
0: Peki toplumun bu görünmez baskısı altında çocuğunu en iyi şekilde büyütmeye çalışan bir kadın kendi benliğini, sınırlarını ve içsel dengesini nasıl koruyacak hocam?
1: Şimdi tam da bunu işte çok güzel anlatan bir kitaptan söz edeceğim size. Özge Yaka, sevgili Özge Yaka, annelik kitabı. Kendi annelik deneyimiyle birlikte bütün bu annelik literatürünü de gerçekten alt üst etmiş, çok güzel anlatıyor. Bunu öneririm okusun insanlar. Burada şöyle bir şey söylüyor işte biraz önce anlattığım gibi. Yani anne de bir kadın olarak aslında kimliğine ne oluyor? Anne olduğumuzda aslında bir yas tutarız diyor. Daha önceki kadından artık şey çok da eser. Ya evet bir takım parçalar var ama aynısı değil hiçbir zaman için. Yani anne olduktan sonra kadınlar bir başka kimlik inşasıyla devam ediyorlar ve kimliklerinin büyük bir bölümünü işgal altına almış bir rolü oynayacaklar. Onun pratiğini yapacaklar.

0: Onun için önce bir yas var orada. Bir önceki yaşamımdan artık hani onunla onu kaybetmiş oluyorum. Her kayıp bir yas aslında, değil mi? O nedenle bebek doğduktan sonraki o yası anlayabilmemiz lazım. Hani sadece postpartum depresyon dediğimiz şey bedenimiz, duygularımız ve anneliğe dair korkularımız değil, önceki yaşamımızı kaybettiğimizle ilgili de. Bekar ya da, değil mi, bekar denilemez tabii, evliyiz ama çocuğumuz yok, bir çiftiz. Bazen bekarken de anne olabiliyoruz gerçi. Evet, sonrasında bu kimliğimizin çoğunluğunu işgal eden anneliği pratik ederken yavaş yavaş yeniden o kimliğimizle anneliğimiz arasında denge kurmayı öğreneceğiz. Hiç kolay değil. Hele bizim gibi anneden çok fazla beklentisi ve fedakarlık beklentisi olan bir toplumda çok zor gerçekten. Çalışma yaşamı içerisindeyseniz belki bir fırsatınız olabilir. Daha orta sınıf bir annelik pratiğiniz varsa. Çünkü iş yaşamınızda aslında kendinize dair o kimlik inşanızda önemli bir yer edinir.
1: Sizin devam eden rolleriniz aslında orada devam eden bir hayatınızın olduğunu da gösteriyor değil mi iş hayatı? Yani sadece evdeki o annelik kalıbının dışına çıktığınız bir alan gibi düşünmek.
0: Yani meraklarınız var aynı zamanda insan olarak, diyelim ki sanata merakınız var. İşte ne bileyim, Oscar filmlerini izlemeye merakınız var. Bütün o meraklarınızı da yeniden herhalde yerli yerine koymanız. Ve sadece bütün burayı annelik deneyiminin işgaliyle yaşamamanız, o bir haksızlık zaten. Ama gerçekten hiç kolay değil bizim gibi toplumlarda. Çok büyük beklenti var. Kadınlar mükemmel anne olmalılar, fedakarlık yapmalılar sürekli ve işte hatta iş yaşamından da ayrılabilirler, değil mi? Ben çok öyle kadın biliyorum. Buna ilişkin araştırmalara ihtiyacımız var. Acaba Türkiye'nin işte yüzde kaç kadın iş yaşamına, anne olduktan sonra iş yaşamından ayrılmak zorunda kaldı?
1: Bazı kalıplar kırılsa da, yani bu kadar zaman geçiyor olsa da, teknoloji gelişse de, bazı düşünce kalıpları da sabit bir şekilde kalıyor ne yazık ki. Bu kadar eğitimli de olsa insanlar, bütün işte iletişim araçlarına da kolayca ulaşsa da yine de bazı kültürel kalıplar değişmiyor hocam. Ne yazık ki. Yani işte saçını süpürge eden anne, fedakarlık yapan anne, evladı uğruna her şeyden vazgeçen anne kutsanıyor. Yani bizim toplumumuzda.
0: Ya evet, bizim toplumumuzda bir böyle bir boyut var ama yine de bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi de görmemiz lazım. Yani hani kadın hakları açısından mücadele etmek vesaire önemli burada. Ama gerçekten de bu fedakarlığı göstermeyen annenin hemen makbul olmayan anne olarak dışlanması da söz konusu gerçekten. Hani biraz böyle kendi yaşamına meraklıysa, değil mi, bir kadın? Ve hemen böyle bir, kadınlar bile kendi aralarında onu böyle bir şey yapmazlar. Hemen böyle bu makbul olmayan bir hale dönüştürebilirler. Burada herhalde şeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani annelik pratiğinin kendisinin esasında ne büyük bir emek olduğunu görmeye ihtiyacımız var. Yani o emeği de bir kişiye yüklemek yerine biraz önce söylediğim gibi paylaşabilmek. Yani hani hem toplum, hem kamu, hem devlet, yani sorumluluk alacak, değil mi? Eskiden böyle daha mahalle anlayışıyla yaşıyorduk, belki de kentlerde bunu söyleyebilirim. Küçük kentlerde belki hala var. Gerçi büyük kentlerde de biraz yine bu mahalle anlayışıyla yaşayabildiğimiz mahalleler var. Orada mahalle anneleri vardı eskiden. Çocuklar sokakta oynarlar. O mahalle anneleri de çağırır, arada yemek yedirir mesela. Yani Türkiye'de çok tatlı aslında şeyler, oluşumlar var. Ben bazı yerlerde hala olduğunu düşünüyorum. Bunları da görmek, bunları da desteklemek. Mesela o mahalle annesini keşke destekleyebilse belediyemiz, değil mi? Kadın bakım işini seviyor, çocuklarla ilişkiyi seviyor. Yani her kadın da o kadar böyle çocukla ilişkide yatkın olmayabilir. O kadar da sevecen olmayabilir. O ne bileyim, daha çok başka meselelerle ilgilidir. Ama anne de olmuştur. Yani bunu aslında dengeleyebilecek düzenlemelere çok ihtiyacımız var.

0: güzel diye düşünüyorum.
1: Denge çok önemli her alanda olduğu gibi. Son sözlerinizi de alalım çünkü süremizin sonuna geldik Sayın Can Kurtaran.
0: Evet, yani şunu unutmayalım ki, hani doğum yaptık gerçekten mucizevi bir biçimde anne olduk değil. Annelik çok uzun soluklu bir süreç ve o bütün o uzun soluklu süreçte hem kendimizi hem çocuğumuzu tanımaya ve de yardım istemeye, onu da öğrenmemiz lazım. Yani bir çocuğu kendi başımıza mükemmel bir biçimde büyütemeyeceğimizi bir bilmemiz lazım. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran'dı. Kendisiyle annelerin omuzlarında ve kalplerindeki yükleri konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Yine gülecek bir neden.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Türkçe bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Trump'tan İran'a ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz tehdidi geldi. Trump, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şart olduğunu yazdı. İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor. ABD'nin istihbarat değerlendirmelerine göre Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun paramparça edildiği yönündeki açıklamalarının aksine ordunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna işaret ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. BM raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı.

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalar ise sürüyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Merz de, "NATO'nun gücü asker sayısına değil, ortak hedeflere bağlıdır," dedi. Kayıp Otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türküyle kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan Kayıp Otobüs'ün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Ve spor, Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi

kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane Halep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültürü haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem.

Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: 1 dakika.

0: Haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Türk sinemasından seçkiler Tabii Blok'ta. Türk filmleri önerileri arayanlara özel hazırlanan film listeleri izleyicilere rehberlik ediyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler için oluşturulan bu listeler en iyi filmlere kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlıyor. Tabii Blok, yerli ve yabancı yapımlarla Tabii'nin zengin arşivinde keyifle vakit geçirmeye yardımcı olarak izleyicilere yol gösteriyor. Ağız ve diş sağlığı kesinlikle ihmal edilmemeli. Çünkü ihmal edilen çürük bir diş ciddi kardiyovasküler problemlere, hatta beyin fonksiyonlarını etkileyerek Alzheimer'a bile neden olabiliyor. Bir hayır kurumu tarafından düzenlenen çekilişe 100 avro ödeyerek katılan bir kişi, değeri 1 milyon avro üzerinde olan orijinal bir Pablo Picasso tablosunun sahibi oldu. İlk haberimizle başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Türk sinemasından seçkiler Tabii Blok'ta. Türk filmleri önerileri arayanlara özel hazırlanan film listeleri izleyicilere rehberlik ediyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler için oluşturulan bu listeler en iyi filmlere kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlıyor. Tabii Blok, yerli ve yabancı yapımlarla Tabii'nin zengin arşivinde keyifle vakit geçirmeye yardımcı olarak izleyicilere yol gösteriyor. Türkiye'nin dijital platformu Tabii bünyesinde yer alan içerikler için bir rehber görevi gören Tabii Blok, Türk filmleri kategorisinde en iyi yapımların yer aldığı film önerileri listeleri hazırlamaya devam ediyor. Özenle hazırlanan listelerde dramdan komediye, eski yapımlardan günümüze uzanan geniş bir içerik sunuluyor. Böylece kullanıcılar Tabii'nin zengin arşivinde yer alan yerli filmler arasında kaybolmadan zevklerine uygun yapımlara hızlıca ulaşabiliyor. Tabii Blok'ta yer alan içerikler Türk filmleri dünyasına kapsamlı bir bakış sunuyor. En iyi Türk filmlerinin derlendiği listelerde hem nostaljik tatlar barındıran eski Türk filmleri hem de günümüzü yansıtan modern yapımlar bulunuyor. Dram, komedi ve farklı türlerdeki bu seçkiler izleyicilere zengin bir alternatif sunuyor. Böylece ne

izleyeceğine karar veremeyenler için rehber niteliğinde bir kaynak ortaya çıkıyor. Yerli filmler farklı türlerde sundukları hikayelerle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Türk dram filmleri yalın anlatımları ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicinin kalbine dokunurken hayatın gerçeklerine ayna tutan sahneleriyle öne çıkıyor. Öte yandan Türk komedi filmleri ise keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Hem klasik mizah hem de güncel esprilerle harmanlanan bu yapımlar her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Tabii blogun hazırladığı öneri listeleri izleyicilere sadece içerik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğru filmi seçme konusunda da yol gösteriyor. En iyi eski Türk filmlerinden en popüler yerli filmlere kadar uzanan bu listeler farklı zevklere hitap eden seçenekler içeriyor. Kullanıcılar bu rehberler sayesinde izleme deneyimlerini zenginleştirirken Türk sinemasının öne çıkan yapımlarını tek bir noktada keşfetme fırsatı yakalıyor. Sağlığımızı yakından ilgilendiren bir haberimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Basit bir diş çürüğü nelere yol açabiliyor? Ağız ve diş sağlığı kesinlikle ihmal edilmemeli. Çünkü ihmal edilen çürük bir diş ciddi kardiyovasküler problemlere, hatta beyin fonksiyonlarını etkileyerek Alzheimer'a bile neden olabiliyor. Güzel bir gülüşün sırrı sağlıklı dişlerde saklı. Ancak bundan çok daha fazlası var. Diş sağlığı aslında genel sağlığı da, yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Örneğin eksik veya sağlıksız dişler konuşma bozukluğuna sebep olduğu için özgüveni zedeleyebiliyor. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı yalnızca estetik bir durum değil, sosyal ve psikolojik yaşam açısından da kritik bir ayrıntı şeklinde değerlendirilmeli. Sağlıksız dişlerdeki asıl sorunsa insan vücudunda yol açtığı fizyolojik problemler. Basit bir çürük uzun vadede tüm vücudu etkileyebilecek hastalıklara neden olabiliyor. Ağız ve diş sağlığının önemini Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Gühan Dergin anlattı. Biz de bu önemli bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Sağlık ağızdan başlıyor diyen Profesör Doktor Dergin, ağız sindirimin ilk başladığı bölge. Eğer ağzımızda yeterli bir çiğneme fonksiyonu yoksa, yani dişlerimiz eksikse ve yetersizse, öncelikle sindirimle ilgili problemler başlıyor. Yine mideyle ilgili hazımsızlıklar, gaz problemleri ve bununla ilgili şikayetler kendini gösteriyor şeklinde konuşuyor. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili pek çok sorunla karşılaşılıyor. Ancak bunların içinde en sık görüleni kuşkusuz çürük dişler. Çoğu zaman önemsenmeyen, ağrıya yol açana kadar göz ardı edilen çürük bir diş aslında vücutta zincirleme pek çok soruna yol açabiliyor. Profesör Doktor Dergin, basit bir çürüğün muhtemel sonuçları için şunları anlatıyor. Diş çürükleri ve diş etindeki problemler nedeniyle ağız hijyenimizi sağlayamazsak, buradaki uyuyan mikroorganizmalar kronik olarak vücudumuzda dolaşıma katılıyor ve inflamasyona neden oluyor. Bu kronik inflamasyonsa damar problemlerine ve ilişkili olarak da kardiyovasküler problemlere yol açıyor. Hatta beyin fonksiyonlarını etkileyerek Alzheimer'a bile neden olabiliyor. Tüm bu sağlık sorunları elbette dişlerin çürümesiyle ya da diş etindeki bir sorunla beraber birdenbire ortaya çıkmıyor. Zamanla gelişip tehdit haline geliyor. Peki bu denli öneme sahip olan ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılmalı? Profesör Doktor Dergin'den öğreniyoruz. 6 ayda bir diş hekimine gidilmesi, ağzın kontrol edilmesi, çürüklerin, diş eti problemlerinin belirlenmesi ve tedavilerin yapılması gerekiyor. Hastalarımıza ilerleyen dönemlerde daha büyük problemlere neden olmadan basit bir şekilde bunların çözülmesi yönünde telkinde bulunuyoruz. En basit ağız bakımı her yemekten sonra dişlerin fırçalanması. Bu da sıkça sorulan o soruyu akıllara getiriyor. Diş fırçası ve macunu nasıl olmalı? Profesör Doktor Dergin, önemli olan her yemekten sonra günde 3 kere fırçalanması diyerek yanıtlıyor bu soruyu.
özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Dergin sözlerini şöyle tamamlıyor. Gece tükürük salgıları azaldığından dolayı tamponlanma etkisi de azalıyor. Dolayısıyla bakteriler ve salgıladıkları asitler çürümeye ve yapıların bozulmasına neden oluyor. Bununla ilişkili olarak da karşımıza daha büyük sıkıntılar çıkıyor. Son haberimize geldik sevgili dinleyicilerimiz. 100 avro çekilişten 1 milyon avroluk Picasso tablosu kazandı. Bir hayır kurumu tarafından düzenlenen çekilişe 100 avro ödeyerek katılan bir kişi, değeri 1 milyon avronun üzerinde olan orijinal bir Pablo Picasso tablosunun sahibi oldu. Mühendis ve sanat meraklısı Ari Hodara, Paris'teki Christie's müzayede evinden gelen görüntülü aramayı yanıtladığında kazananın kendisi olduğunu öğrendi. İspanyol ustanın 1941 tarihli eserine sahip olduğu söylendiğinde Hodara, "Bunun bir şaka olmadığını nereden bileyim?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Organizasyon yetkilileri her biri 100 avrodan satılan biletlere dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini bildirdi. Çekilişten elde edilen yaklaşık 11 milyon avro Alzheimer araştırmaları için kullanılacak. Ödül ise Dora Maar portresi. 2013 yılından bu yana düzenlenen 100 avroya bir Picasso çekilişinin bu yılki ödülü, Picasso'nun imzası niteliğindeki tarzıyla resmettiği Tête de Femme, Kadın Başı adlı eser oldu. Kağıt üzerinde guaj boyayla yapılan portrede sanatçının partneri ve ilham perisi olan sürrealist sanatçı Dora Maar tasvir ediliyor. Şanslı biletin sahibi Hodara, çekilişe şans eseri rastladığını ve hafta sonu bilet aldığını belirtti. Hodara, "Böyle bir şeye girdiğinizde kazanmayı beklemezsiniz. Resim sanatıyla çok ilgiliyim. Bu benim için harika bir haber," dedi. Çekilişi Picasso'nun ailesi ve vakfının desteğiyle Fransız gazeteci Perry Cochin organize etti. Cochin, biletlerin onlarca ülkede satılmasına rağmen kazananın Paris'te yaşıyor olmasının teslimat sürecini kolaylaştıracağını belirterek mutluluğunu paylaştı. Elde edilen gelirin 1 milyon avrosu tablonun sahibi olan Opera Galeri'ye verilirken kalan tüm tutar Fransa Alzheimer Araştırma Vakfı'na bağışlanacak. Vakıf Başkanı Olivier de La Doucette, bu girişimin bir gün Alzheimer'ın sadece bir kötü anı olarak kalması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Dünya daha önceki çekilişlerde ödüller Lübnan'daki antik Sur şehrinin korunması ve Afrika'daki çeşitli sanitasyon projeleri için kullanılmıştı. Evet, gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş

bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvarda ile ele alacağız. Sayın Gürvarda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii, Yetkin Gürvarda ben. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'nda hem bakanlık merkezde hem il müdürlüğünde faaliyet, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinde görev aldım. Son 5 yıldır ise denetim biriminde aktif olarak çalışmaktayım. Eğitim olarak da Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde Hastane Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansı ve Hacettepe Üniversitesi'nde de sağlık yönetim alanında doktora eğitimimi tamamladım. Kısacası sağlık sistemini hem sahada hem de akademik olarak deneyimleme imkanı buldum diyebilirim.
1: Peki Sayın Gürvardar, Ankara çok büyük bir metropol. Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Bu bahsetmiş olduğunuz birim, izleme, değerlendirme, denetim birimi tam olarak ne iş yapıyor?
2: Tabii biz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu birimde başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının mevzuata uygunluğunu 7/24 esasıyla takip etmekteyiz. Türkiye'de bu alanda bu şekilde nöbetli ve 7/24 sahada olan başka bir denetim ekibi yok aslında. Ama bizim sadece denetim yapan bir birim ya da bir yapı değiliz. Üç ayaklı bir sistem olarak çalışıyoruz aslında. İzlemek, denetlemek ve değerlendirmek olarak. İzleme kapsamında sosyal medya ve web siteleri sürekli ekibimiz tarafından taranmakta. Denetimlerimizde sahada yerinde tespitler ve incelemeler yapılmakta. Değerlendirme olarak da müeyyide ekiplerimiz süreci hukuki olarak sonuçlandırmaktalar. İlimizde 30 saha personelimiz var denetim kapsamında ve 35 de masa başı, yani izleme ve değerlendirme ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz. Kalabalık bir ekip olsak da tüm çalışma arkadaşlarımız alanında oldukça tecrübeli arkadaşlar. Yani görevimiz sadece evrak kontrolü değil, vatandaşın aldığı hizmetin güvenliğinden tıbbi cihazların standartlara uygunluğuna kadar her aşamayı kapsıyor aslında. Yani hem saha ekiplerimizin organizasyonunu yönetiyor hem de tespit edilen uygunsuzlukların idari yaptırım süreçlerini titizlikle takip etmekteyiz.
1: Sayın Gürvardar, Türk sağlık sistemi ülkenin sağlığı müşterekinde bir araya gelmiş fakat farklı motivasyonlara ve önceliklere sahip bileşenleri bünyesinde barındıran oldukça büyük ve güçlü bir sistem ve özel sağlık tesisleri bu sistemin çok önemli bir parçası. Bununla birlikte toplum sağlığı ekseninde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının haliyle öncelikleri farklılaşabiliyor. Kar, ciro gibi kavramlar sağlık hizmetlerine zikredilir hale gelince kamu yönetimi toplumsal adaletin sağlanmasında asimetrik bilgi koşullarında bilhassa vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde en önemli güç halini alıyor. Kamu otoritesi bu alanda nasıl düzenleyici bir rol üstleniyor? Yani

0: Denetim mekanizmalarının temel amacı nedir? Cezalandırmak mı yoksa sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek mi?
1: Şöyle ifade edeyim bu konuyu. Kamu otoritesinin bu alandaki gücü aslında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanıyor. Yani ama bizim için asıl yönetmeliğimiz Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren özel sağlık tesislerinin denetimi hakkında yönetmelik oldu. Bu düzenlemeyle bakanlığımız kamu, özel ve üniversite farkı gözetmeksizin tüm ruhsatlı kuruluşların denetimini tek bir çatı altında standardize etti aslında. Kamu otoritesi olarak temel rolümüz sağlık hizmeti sunan tüm gerçek, özel hukuk tüzel kişilerinin bakanlığımızca belirlenen politika, düzenleme ve mevzuata uygunluğunu denetlemektir. Denetimin asıl amacı sadece cezalandırmak değil, toplum sağlığını korumak, vatandaşlarımızın bilgi asimetrisinden kaynaklı mağduriyetlerini önlemek, hizmet sunumu standartlarını yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek diyebiliriz. Yani asıl amacımız ceza yazmak değil aslında. Sistemi doğru çalıştırmak ve sürdürülebilir kılmak.
0: Peki bu denetim süreçlerinin nasıl işlediğiyle ilgili sorular sormak istiyorum. Özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları hangi periyotlarla, hangi kriterlere göre denetleniyor? Denetimlerde en çok odaklanılan başlıklar hasta güvenliği, hizmet kalitesi, mevzuat uygunluk gibi hangileridir? Ve son olarak da rutin denetimler ile şikayet üzerine yapılan denetimler arasında nasıl bir fark var?
1: Şöyle özetleyebiliriz bunu. Denetim süreçlerimiz aslında tamamen elektronik ve sistematik bir şekilde yürütülüyor. Bunun merkezinde DENIZ isimli bir sistemimiz var, denetim izleme sistemi. Bu sistem sayesinde denetimler sahada anlık olarak yapılıyor. Tüm veriler dijital olarak kayıt altına alınıyor. Denetim türlerinden bahsetmemiz gerekirse olağan denetimlerimiz, olağan dışı denetimlerimiz ve süre sonu denetimlerimiz mevcut. Önceden planlanan yıllık takvime göre sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuat uyarınca yılda en az bir kere yapılan denetimlerimiz planlanan ve bir kere yapılan denetimlerimiz olağan denetimler olarak özetleyebiliriz. Olağan dışı denetimlerimiz ise ihbar, şikayet, Sabim, CİMER gibi platformlardan müdürlüğümüze veya bakanlığımıza intikal eden resmi ihbarlar üzerinden yaptığımız mesai gözetmeksizin ani ve habersiz olan yapılan denetimlerdir. Süre sonu denetimlerimiz de mevzuat kapsamında verdiğimiz sürenin bitiminde yapılan takip denetimi gibi özetleyebiliriz. Bu sene içerisinde bir de tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi parametresi sistemimize entegre oldu. Bu denetimlerimiz de ilgili uzmanların hazırladığı formlarla bu işlem gerçekten tıbben gerekli mi sorularına yanıt aldığımız denetim süreçleri. Tüm süreçler dediğim gibi bakanlığımız DENIZ sistemi üzerinden dijital olarak yönetilmektedir.
0: Sağlık hizmetlerinde hizmeti alan ile hizmeti sunan arasındaki bilgi eşitsizliği kimi durumlarda vatandaşlarımızın aleyhine olacak biçimde kullanılabiliyor. Bu durumun çok acı örneklerine geçmişte maalesef tanık olduk. Sağlık hizmetlerinde gereksiz işlemlerin yapılması gibi riskler, biraz önce de bahsettiğiniz endikasyon tanımlı denetimler, denetim mekanizmaları tarafından nasıl ele alınıyor?
1: Şu şekilde bu tür risklerle mücadele etmek için tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi mekanizmasını kullanıyoruz aslında. Bakanlığımızca görevlendirilen alanında uzman akademisyen ve tabiplerden oluşan komisyonlar aracılığıyla hasta dosyaları, elektronik kayıtlar, tıbbi görüntüler üzerinden incelemeler yapıyoruz. Yapılan işlemlerin tıbbi endikasyonlara ve bakanlıkça belirlenen bilimsel kriterlere uygunluğu bu yolla denetlenmekte. Yani sizin de söylediğiniz gibi artık sadece işlem yapılmış mı değil gerekli mi sorusunu da sormaktayız bu parametreyle.
0: Tıbbi gereklilik ile ticari kaygı arasında dengenin sağlanmasında kamu denetimi tartışmasız en önemli ve büyük güç. Bakanlığımız özellikle bu noktada ne gibi önlemler alıyorlar?
1: Bu alanda aslında süreç şeffaf işliyor. Uygunsuzluk tespiti halinde kuruma mevzuat kapsamında 7 günlük savunma hakkı veriyoruz. Ardından müeyyide komisyonumuz karar alıyor. Tespit edilen uygunsuzlukların karara bağlanması sonucu oldukça ağır yaptırımlar uygulanmakta müdürlüğümüzce. Bir örnek vermek gerekirse mesela yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti sunulması durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. İlgili faaliyet derhal durdurulmakta sağlık hizmet sunumu. Mevzuat kapsamında adli ve idari süreç birlikte yürütülmekte bu alanda. Tıbbi hata veya hasta hakları ihlali tespit edilen sağlık meslek mensupları Sağlık Meslekleri Kurulu'na sevk ediliyor. Mevzuata aykırı ihlallerde eksikliğin türüne göre brüt hizmet geliri üzerinden belirli olanlarına idari para cezaları uygulanmakta. Ayrıca ihlalin devamı veya tekrarı halinde faaliyeti durdurmaya kadar giden yaptırımlar söz konusu.
0: Biraz önce denetim izleme sistemi DENIZ'den bahsettiniz. Sohbetimizin bu kısmında biraz da veri, şeffaflık ve izleme başlıklarına değinelim arzu ederseniz. Denetim süreçlerinde veri kullanımı ne ölçüde belirleyici? Yani sağlık kurum ve kuruluşlarının performansı bu anda nasıl izleniyor? Şeffaflık, sağlık hizmetine olan güveni nasıl etkiliyor?
1: Yani denetim süreçlerimiz tamamen veri odaklı.

0: Deniz sistemi sayesinde tüm denetim formları, tespit edilen uygunsuzluklar, uygulanan müeydeler anlık olarak sisteme işleniyor. Örneğin bu yıl için konuşursak, Ocak itibariyle Ankara'da planlanan ve gerçekleştirilen tüm olağan dışı denetimin tamamı bu sistem üzerinden şeffaf bir şekilde izlenmiş ve raporlanmıştır. Bakanlığımız da bu sistem üzerinden kuruluşların karnesi olarak nitelendirebileceğimiz bu süreci yakından takip etmekte. Ayrıca deniz sistemi içerisinde yer alan öz denetim modülümüz var. Bu modül sayesinde sağlık kuruluşları kendilerini de sistem üzerinden kontrol etmelerini olanak sağlıyoruz. Yani kurumun sorumlu olduğu mevzuatlara daha hakim ve daha dikkatli hareket etmelerine katkı sağlıyor bu sürecimizde. Bunun dışında sosyal medya ve dijital tarama ekiplerimiz sürekli izlem yapmaktalar. Bu da sistemi sadece sahada değil her alanda aktif olmasını sağlıyor.
1: Vatandaşlarımız adına kamu denetim gücünü uygularken sahada önemli zorluklarla karşılaşılması kaçınılmaz. Böylesine dinamik bir alanda denetim yaparken karşı karşıya kalınan en önemli zorluklar nelerdir? Ekiplerimiz nelerle karşılaşıyor?
0: Tabii biz dinamik bir sahada çalışıyoruz. Bu sahada çalışırken de karşılaştığımız zorluklar oldukça fazla oluyor aslında. Denetimlerimizde sağlık hizmetini, hasta tedavi süreçlerini aksatmadan yürütülmesini, denetim süresince de sağlık hizmet sunumunu olumsuz yönde etkileyecek her türlü uygulamadan kaçınmamız gerekiyor. Ekiplerimize bunların eğitimlerini zaten her yıl başında vermekteyiz. Daha çok bizim karşılaştığımız zorluklar şikayet veya yetkisiz sağlık hizmet sunumuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz olağan dışı denetimlerde oluyor. Ayrıca gizliliğin korunması ve KVKK ilkelerine uygun hareket edilmesi de büyük önem taşımakta. Bununla birlikte denetim ekiplerimizin güvenliğini de hiçbir şekilde göz ardı etmiyoruz açıkçası. Gerek duyulduğunda ilgili güvenlik birimleriyle koordinasyon sağlanıyor, emniyet güçlerinin desteğini alarak süreci güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütüyoruz.
1: Peki bana tipik bir örnek verebilir misiniz Yetkin Bey? Yani merak ettiğim şey şu. Bir şikayet geliyor size. Özellikle şikayetler üzerine gelen ihbarlar daha tabii yorucu oluyor. Rutin
0: Tabii.
1: denetimlerin dışında. Burada şöyle bir rutin örnek verebilir misiniz? Bir şikayet geliyor. Bu noktadan sonra ekiplerimiz nasıl bir yol izliyorlar? Nasıl ele alınıyor? Bu akışı bana ben anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki masa başı ekiplerimiz gelen şikayeti değerlendiriliyor. Kuruluş ruhsatlı mı, ruhsatsız mı? Adres gösterdiği faaliyet neresi, kuruluşta hizmet veren kişilerin sistem üzerinden sağlık personeli olup olmadığı kontrol ediliyor öncelikle. Daha sonra bu şikayetler değerlendirildikten sonra saha ekiplerimize denetim sürecinde uygulaması ve bu süreçte gerçekleştirmesi için bir form olarak ellerine veriliyor. Ekiplerimiz zaten hangi kurumu, nereye, hangi formla ya da ne konuda denetleyeceklerinden bilgileri var. Şöyle de bir durum söz konusu. Ekibimiz ilgili alana mesela ruhsatsız bir klinik hizmet gösteriyor diyelim. Bu alana gittiğinde eğer burası kapalı ise gitmeyi bırakmıyoruz. Hem mesai içi hem mesai dışı, hafta içi olsun, hafta sonu olsun, gece olsun ya da gündüz olsun, resmi tatil olsun ekiplerimiz peyderpey bu alanlara denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Kapalı olduğu sürece dediğim gibi bırakmıyoruz. Tekrar tekrar denetimlere devam ediyoruz. Ayrıca ekiplerimiz de değiştirerek rotasyon halinde kullanıyoruz. Yani aynı ekip bir yıl boyunca aynı kişilerle göreve çıkmıyor ve ekiplerimiz de sahada sabah öğreniyorlar gidecekleri yerleri. Daha önceden bilgileri olmuyor. Sabah planlamasını yapıp o günün planını ekiplere dağıtıyoruz. Günlük yapılan bir işlem bu bizim için. Dolayısıyla oldukça aktif ve dinamik bir süreci yönetmeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Peki sağlıkla ilgili her alanda olduğu gibi bu anda da sağlık iş gücü çok önemli. Ekiplerimiz diye bahsediyoruz ama biraz da bu ekiplerin üyelerinin kimler olduğundan bahsetmemiz lazım. Yetkin Bey, bu ekiplerin içerisinde hangi meslek mensupları var? Özel bir eğitime tabi tutuluyorlar mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bizim sadece sahada denetim ayağında 30 aktif denetmenimiz görev yapmakta. Bunun yanında teknik inceleme gerektiren durumlarda mimar, mühendis gibi teknik personellerimiz de denetim süreçlerine dahil ederek ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Yani bir tesisin, sağlık tesisinin teknik incelemesini de o konunun uzmanlarıyla beraber yürütmekteyiz. Yani bu sayede ihtiyaç duyulan her alanda multidisipliner bir yaklaşımla denetim gerçekleştirilebiliyor Ankara'da. Dolayısıyla saha denetimlerinde de hem teknik yeterlilik hem de ekip çeşitliliği açısından herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz diyebilirim.
1: Peki özel bir eğitim alıyorlar mı meslek mensuplarımız bu aşamada görev yapabilmek için?
0: Şimdi bizim sahadaki sağlık personellerimiz her ekibimizin ekip başkanı hekim ya da uzman hekim oluyor. Bunun dışında bir diş hekimi ve 2-3 sağlık personeliyle rutin denetim ekibimiz mevcut. Bunun dışında ekiplerin ya da teknik ekibin ya da sağlık personellerinin özel bir eğitimden ziyade yıl başında, yılın ilk ayında özellikle

0: Değişen mevzuatlar, tekrar gündeme giren parametreler, farklı soru çeşitleriyle beraber eğitimimizi kendi içimizde düzenliyoruz. Yani bir tesise gittiğimizde nereye bakacağız, nasıl yapacağız, hangi iletişim kanallarıyla bu süreci gerçekleştireceğiz, dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, bakmamız ya da gözden kaçırmamız gereken alanlar nelerdir? Bunları ilgili birimlerle, sadece denetim ekibiyle değil, ilgili sağlık hizmetlerinin başkanına ruhsat veren diğer birimlerle beraber koordineli bir şekilde planlamasını yapıp eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ekiplerimiz daha emin ve aktif bir şekilde sahada görevlerini gerçekleştiriyorlar, tamamlıyorlar. 2025 yılından bahsedersek biz Ankara'da ortalama 10 bin üzerinde denetim yaptık açıkçası. Bunların 2500-3000 civarı olağan dışı reysen yapılan ihbar esaslı denetimlerdi. Ve her yıl biz yaptığımız denetimleri deniz sistemine işlediğimiz gibi planlamasını da yılbaşında yapmaktayız. Yani yılbaşında bütün yılın rutin denetim planı yapılıyor aslında. Bunu da tamamlayarak 2025'te 2026 yılına geldik. Bu yılın ortasına yaklaşmaktayız aslında. Bu yılda da aynı şekilde denetimlerimizi planladığımız şekilde yürütüyoruz. Herhangi bir eksiklik, aksaklık yaşamıyoruz açıkçası.
1: Biraz da ben dinleyicilerimiz adına bazı şeyleri sormak istiyorum. Dinleyicilerimize özel sağlık kuruluşlarına hizmet alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önerileriniz neler olur? Kamu denetim sistemimiz kendilerine ne gibi güvenceler sunuyor? Ona ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle, vatandaşlarımız aldıkları hizmetin mevzuata aykırı olduklarını ya da mağduriyet yaşadıklarını ya da bir uygunsuzluk düşündüklerinde çekinmeden Sabim ve CİMER kanallarını, bu platformları kullanarak şikayetlerini gerçekleştirebilirler. Bunun dışında dilekçeyle de başvuru yapabilirler. Yani yapılan her şikayet, her başvuru kesinlikle değerlendirilmekte. Bunu açıkça söyleyebilirim. Herhangi bir sağlık konusuyla ilgili ya da bir ruhsatsız tespitiyle ilgili denetimler yapılmakta, incelemeler, ilgili uzman görüşleri, bilir kişileri alınmakta. Yani tek bir kişi buna karar vermiyor aslında. Bir komisyon marifetiyle değerlendiriyoruz bunu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu şikayet kanallarını kullanmakta çekinmemelerini düşünüyorum. Bu başvurular anında habersiz denetimlere de dönüşmekte aynı zamanda. Ayrıca vatandaşlarımız hizmet alırken kuruluşun ruhsatlı olup olmadığını, kendilerine mevzuat dışı ücret talep edip edilmediğine de dikkat etmeleri lazım. Yani aldığı hizmeti uygulayanın o işin ehli ya da yetkilisi olup olmadığını aslında sorgulamaları gerekiyor. Yani herhangi bir hekim ya da sağlık personeli dışında hizmet alındığını düşünüldüğü takdirde yine bu platformlar üzerinden başvurularını gerçekleştirildiğinde bunları biz sonuçlandırıyoruz ve kişiye de aynı kanal üzeriyle dönüş sağlıyoruz yapılan işlem neticesinde.
1: Peki bilgi çağında yaşıyoruz Yetkin Bey. Yani dinleyicilerimizin hep sohbetimizin en başından beri söylüyoruz. Elbette hizmeti alan ve sunan arasında bir bilgi farklılığı var. Sade bir vatandaşımızın tıp bilgisine sahip olmasını elbette beklemiyoruz. Ama hizmet alırken de dinleyicilerimizin dikkat edebileceği bazı şeyler var değil mi? Yani bilinen yerlerden, tescillenmiş yerlerden hizmet almak gibi. Bu konuda nelere dikkat edebilirler?
0: Tabii ki şimdi zaten Ankara'da ortalama sağlık hizmet sunucusu sayısı yani az değil. Bununla ilgili gerekli akreditasyonlar yapılan sağlık kuruluşları var. Gerek hastaneler olsun yataklı tedavi hizmeti sunan, gerek ayakta teşhis ve tedavi hizmeti yürüten tıp merkezlerimiz, polikliniklerimiz, muayenehanelerimiz, diş muayenehanelerimiz, ağız iç sağlığı merkezlerimiz. Bunların hepsi rutin kontrole bağlı oluyor. Bu kuruluşların kuruluşa gittiğinizde duvarlarında ya da hekimden hizmet alırken poliklinik odalarında hem adı geçen kişinin çalışma belgesinin nasıl olması gerekiyor, kuruluşlarda yetkili olduğunu belirten kuruluş ruhsatı, faaliyet izin belgeleri, hangi faaliyet alanlarında hizmet verdiği, hangi branşlarda hizmet verdiğini belirten bir nevi karne gibi belgeler var bizim verdiğimiz Sağlık Müdürlüğü'nden çıkan, onaylanan. Bu belgeyi gördüklerinde işleri rahat bir şekilde hizmet alabilirler açıkçası. Onun dışında başka bu konuda diyebileceğim pek bir şey yok.
1: Peki. O zaman ben sohbetimizi biraz da sizin de yetişmiş olduğunuz alana getirmek istiyorum. Bildiği üzere Sağlık 360 aslında sağlık yönetimi eksenli bir program. Ve konuklarımızdan ben mutlak suretle her programın son kısmına geldiğimizde sağlık yönetimiyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini ve en önemlisi bu sağlık yönetimi öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve yöneticilik yolculuğunun henüz başında olan arkadaşlarımıza ilişkin önerilerini almak istiyorum. Önemli bir yoldan geçtiniz. Sohbetimizin en başında kendinizi tanıttınız. Ciddi tecrübelere sahipsiniz, kamuda özellikle. Ama tabii ki lisanstan itibaren sağlık yönetimi alanına yetişmiş biri olarak.

0: Bu konuda arkadaşlarımıza, dostlarımıza neler söylemek istersiniz?
1: Yani sağlık yöneticisi adaylarına aslında en önemli tavsiye mevzuat hakimiyeti. Dolayısıyla bu parametreleri, bu mevzuatları bilirlerse, en azından kulak dolgunluğu olursa bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler, kendilerini yetiştirebilirler. Değişen yönetmelikleri, uygulama esaslarını sürekli takip etmeliler aslında. Konuşmanın ortalarında da söylediğim gibi biz denetim ekiplerimizde bile her yılın başında 15-20 gün civarında güncel mevzuat ve iletişim eğitimi veriyoruz. Yani bizler de bu değişen döngüye sürekli ayak uydurmak zorundayız. Yani iyi bir yönetici denetimi bir tehdit olarak değil aslında kurumun hizmet kalitesini ölçen bir ayna olarak görmelidir. Asıl amacımız dediğim gibi bir cezai yaptırım ya da bir kapatma sürecini gerçekleştirmek, kurumları sıkıştırmak değil. Kalitesini arttırmak, yönlendirici olmak. Bizim amacımız denetimden anladığımız ve uygulamaya çalıştığımız bu. Öğrencilere de özellikle şunu söylemek istiyorum. Sahayı tanısınlar, mevzuatı öğrensinler ve kendilerini sürekli geliştirsinler. Çünkü sağlık yönetimi sadece bir idari görev değil aslında. Doğrudan yaptığımız her işlem insan hayatına dokunan bir sorumluluk olarak görüyorum ben. Sağlıkta denetim güveni koruyan, kaliteyi sürdüren ve vatandaşın içini rahatlatan görünmez bir güvence gibi aslında. Bu alanda da fark yaratan yöneticilerin sistemi anlayan, sahayı bilen ve kaliteyi sürekli geliştirmeyi hedefleyenler olacağına inanıyorum. Bu şekilde düşünüyorum.
0: Yetkin Bey, çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: zamanınız ve
1: ederim.
0: katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvardar ile ele aldık. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Türkçe bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçecek. Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz tehdidi geldi. Trump, İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerika saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetimine müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerika-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Merz de, NATO'nun gücü asker sayısına değil, ortak hedeflere bağlıdır dedi.

Kayıp Otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra ise Rum çeteler tarafından kaçırıldı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Ve spor, Merve Dinçer Kavurat Avrupa Şampiyonu, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk elinden, kart elinden. Türk elinden, tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk kültüründe mehterin tarihçesi ve önemi üzerine sohbet edeceğiz bugün. Önce birlikte güzel bir mehter marşı dinleyelim.

0: düşmanını çeksin o melun zilleti. Bu unutulmaz marşın bestesi ve güftesi muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Evet, her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Yine güzel eserler dinleyeceğiz ve sohbet evet. edeceğiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Neler söylersiniz Mehter hakkında?
1: Mehter, ben Türkiye'ye geldiğimde burada tanıştım bu. Bizim Kültür Bakanlığı'nda da biliyorsunuz, Mehter Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Mehteran Birliği Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak bir, öyle bildiğimiz var. Ve onun başında da benim yakın dostum, kardeşim Şükrü Alkan Mehter başıdır orada. Çok güzeldi, programlarımız oldu onlarla beraber. Türkmenistan'da, sonra Azerbaycan'da böyle Türk sanat müziği, halk müziği, Mehter takımı beraber konserlerimiz oldu. Azerbaycan'da 2017 senesinde güzel bir konser verdik Heydar Aliyev Sarayı'nda. Türkmenistan'da aynı şekilde konserler verdik. Yani güzel bir ekipti, güzel bir kuruluştu bu. Gerçekten Türkiye'de yani müziğin bünövresini koyan bir takımdı Mehter takımımız. Evet. Mehter.
0: Kıymetli hocam, Mehter'i dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Bizi böyle bir coşturuyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Özel olan enstrümanları var, sazları var. Bunları ileri şeyde konuşuruz isterseniz. Evet.
0: Hele o Mehteran takımının yürüyüşü.
1: Evet.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Dosta güven, düşmana korku salıyor.
1: Aynen.
0: Ayrı bir anlamı var onun da.
1: Evet.
0: İsterseniz kısa bir bilgi verelim Mehter'in tarihçisi hakkında. Mehter, Osmanlı Saray Teşkilatı'nda askeri musiki takımının adı. Türklerde askeri bandonun bilinen en eski tarihi ise Asya Hunlarına dayanıyor. Asya Hunlarından sonra kurulan bütün Türk devletlerinde değişik adlarla bu gelenek devam ettiriliyor. Mehter takımı Nakkare Zenan, Zurna Zenan, Tabbalin, Alemdaran, Zenciyan, Nefiriyan ve Şakirdan bölüğü olmak üzere 7 bölükten oluşuyor. Mehter, savaş anında orduyu yönlendirmek, cesaretlendirmek ve karşı tarafa korku salmak için kullanılmış.
1: Evet, evet. Orduya moral vermek için, düşmanı korkuya salmak için. Mehter sesini duyunca artık savaş kızıştı.
0: Evet.
1: Demekti, hücum temposuna ayarlar ve bildiklerinin düzeni korur ve savaşa başlarlar.
0: Aynı zamanda askere moral ve motivasyon sağlıyor.
1: Motivasyon sağlar, evet. Evet. Törenlerde padişahın huzurunda, sefere uğurlamalarında, zafer dönüşlerinde, elçi kabullerinde çalınır mesela Mehter'in eserleri. Günümüzde de TSK Mehteran Birliği ve belediyelerin de Mehter takımları vardır ki bunlar da protokollerde iştirak edilir. Bunlar biliyorsunuz katladı. Mehter takımı bir kat eşittir 9 kişi.
0: Evet.
1: Öyle gider. Yani iki kat olan da 18 olur. Sonra 27 olur. En kalabalık şey de 9 çarpı 9 81 kişilik bir TSK'nın Mehter takımıdır.
0: Çok güzel.
1: Biz bir eser çalalım mı
0: evet,
1: size?
0: Evet, az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir ara verelim diyoruz. Şimdi sizden hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Vallahi biz şimdi Mehter'le güzel bir böyle eserle başladık Mehter'in o güzel orkestra sesiyle. Biz ama şimdi bir lirik bir şeyler çalacağız, karanfil çalacağız.
0: Çok güzel.
1: Ona bağlı olarak da güzel bir tane enstrümantal eserimiz var. Muleydi. Aslında sözlüydü. Biz onu enstrümantal çalacağız.
0: O halde buyurunuz. Keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Var olunuz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türkelinden, Tartelinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, bugün bizim için özel bir gün.
1: Evet.
0: Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yılı.
1: Oo.
0: Kutluyoruz.
1: Kutluyoruz, evet.
0: Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok kullanılan, en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yıl dönümü.
1: Kutluyoruz.
0: Tekrar kutluyoruz.
1: Sağ olasın.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Mehter'i konuşuyoruz. Türk askeri musikisine dair ilk bilgiler 8. yüzyıla ait Orhon yazıtlarında bulunuyor. Göktürklerden beri devletin hakimiyet alametlerinden olan davul veya kösle, Hakan çadırı yahut sarayının önünde nevbet vurulması geleneğinin 11. yüzyıl Türk İslam devletlerinde de sürdürüldüğü anlaşılıyor. Osmanlı Mehterhane Teşkilatı'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yok. Bunun Anadolu Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye hakimiyet sembolü olarak tabl ve alem göndermesiyle başlatılması yaygın bir rivayet kıymetli hocam. Bu teşkilatta ilk ciddi gelişmenin Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Fetihten sonra Demir Kapı'daki nöbethaneyi Fatih kurdurmuş. Mehterlerin barındığı binalara Mehterhane, Mehteranhane, Mehter Kışlası, devamlı nevbet vurdukları yerlere de nevbethane deniliyor.
1: Evet.
0: Siz neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bu mehter takımında esas enstrümanları vurmalı çalgılar, demin siz de bahsettiniz. Köz, yani demin söyledim ya, bir takım eşittir 9 kişiye.
0: Evet.
1: Her takımda 9 kişilik takımda bir vurmalı mutlaka köz olur. Bu mehterin en büyük davulu sayılır. Devasa bakır bir kazandan yapılmış. Deve derisiyle kaplıdır. İki tokmakla çalınır. Ve bunun dedim ya, konserlerde görmüştüm, izlemiştik ve onu çalan arkadaşlar da maşallah biraz böyle yapılı oluyorlar.
0: Evet.
1: Böyle resmen zaten heybetli. Düşman heybetli, korkutmak için böyle bir şeydir. Gerçekten ben onları görende olan heybetine hayran olmuştum. Böyle güzel de çalıyordu. Şu anda ismi yadımda değil. Söyleyecektim yoksa. Ondan sonra bunların görevi savaşın başlangıcını ilan ederler. Yani orduya tempo veriyor o vurmaklar şeyle. Sesi hatta 5-6 kilometreden böyle
0: duyuluyor.
1: Sonra davul. Mutlaka davul var içinde. Çift taraflı da davulun da şeyi. O da omuza asılır. Tokmak ve çubukla çalınır. Yani görevi gene onun... savaşın başlangıcını mesela gene o da o şekilde davulla da o şeye köse destek veriyor.
0: Evet.
1: Gösteriyorlar. Sonra zil var. Gene vurmalı aletler. Zaten mehterde daha çok vurmalı aletler şey yapıyor. Daha öne çıkıyor.

0: O da bir çift büyük böyle pirinç tabaktan oluşuyor. Onun da görevi coşkuyu artırır. Her vuruşunda zafer havası verir. Şakır şakır sesiyle düşmana geliyoruz böyle şeyi veriyor. Nefesli çalgılarda zurna var. Ondan sonra boru var. Pirinçten yapılıyor. Zurna da gene mehterin en tiz ve en baskın sesini ondan duyuyoruz. Çevgen diyen şeyde gene ucunda pirinç çıngıraklar olan süslü bir değnekti ki bu enstrüman kimi de çalınmaz. Bu enstrüman değil aslında, bu ama şefin elinde olur, o mehter başının elinde olur, o hareketleri de o şeye bir
1: Bir ritim
0: şef kimi,
1: katıyor, değil mi?
0: evet bir şef kimi, bir yani şefin elinde şey
1: Evet.
0: olarak çok onun gibi bir şey. Yani işaret verir oradan, mehtere
1: Evet.
0: şey yapıyor. Yani bunlar mehterin esas enstrümanlardı. Son zamanlarda yeni enstrümanlar da ilave ediyorlar, içlerine koyuyorlar. Daha halk müziğinden eserler bile çalıyorlar.
1: Evet.
0: Sanat müziği eserleri de çalınıyor. Evet,
1: Sohbetimize devam edeceğiz.
0: devam ediyoruz.
1: İsterseniz
0: Evet,
1: bir
0: gene bir
1: mehter daha mı dinleyelim, yoksa siz mi canlı icra edersiniz? O zaman bir
0: mehter,
1: mehter daha
0: evet bir
1: dinleyelim.
0: mehter daha dinliyorum.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Sohbetimize ve müziklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli Abdullah Alper Kurbani ile bugün Mehter'i konuşuyoruz. İsterseniz kısa bilgiler vermeye devam edelim kıymetli hocam. Mehter takımındaki sazlar, az önce siz de ifade ettiniz. Davul, zurna, nakkare, boru, zil ve çevgandan meydana geliyor. Osmanlı Mehterhanesi'nin yüzüne deri gerilmiş üç vurmalı sazından biri olan nakkare, yarım küre biçimindeki dövme bakırdan bir gövdenin üzerine deve veya eşek derisi gerilerek yapılan küçük bir çift davul olup zahme veya tokmak adı verilen ahşap çubuklarla çalınıyor. Kase de denilebilecek bu davullardan biri diğerine göre daha küçük ve derisi daha ince. Çevgan, Osmanlı mehter musikisinde kullanılan uzun bir sapın ucuna takılı madeni çember, ziller, çıngıraklar ve at kuyruğu püsküllerinden oluşan sarsılarak çalınan bir ritim çalgısı. Mehter takımının en önünde yer alan bu alet aşağı yukarı hareket ettirilerek ahenkli sesler çıkarıyor ve genellikle yürüyüş ritmini belirlemek için yere vurularak kullanılıyor. Biraz önce bu bilgilerin bir
1: Bunlar
0: kısmını siz de verdiniz.
1: bu daha çok mehterbaşının elinde oluyor. Mehterbaşı onu hareketleriyle hem
0: Bir
1: ritmi
0: orkestra
1: veriyor,
0: şefi
1: bir
0: gibi değil mi?
1: şef gibi demek iki dörtlük çalınıyorsa dörtlük
0: Evet.
1: o hareketlerle onu gösteriyor.
0: Mehterlerin kıyafetleri de göz alıcı değil mi? Yani o tempolu yürüyüşleri, o gösterişli kıyafetleri de insanı cezbediyor.
1: Biz Türkmenistan'da dediğim gibi bir konser vermiştik. Yani o kadar güzel bir şey olmuştu ki insanlar karşılamıştı bizim o konserlerimizi. Şimdi isterseniz bizim gene bir eser çalalım, bir şey yapalım. Yeniden buraya gireriz eğer şeyse.
0: Hay hay, güzel olur.
1: Çünkü oradan da Şule Hanım'ın bir isteği var. Onu bir yerine getirelim. Çok
0: Kıymetli yapımcımızın.
1: kıymetli yapımcımızın o sarı gelini istemişti bizden. Biz
0: Oo,
1: onu bir
0: çok güzel.
1: seslendirelim. Arkasına da güzel bir Güle Batım
0: Çok
1: anısını
0: güzel.
1: çalacağız.
0: Birlikte dinliyoruz. Keyifle. Buyurunuz.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik,
1: sağ olun,
0: sesine
1: sağ olun.
0: Sağlık ayrıca. Yine coşturdunuz Abdullah Hocam.
1: Evet, programda olmayan bazı şeyler yaptık yine.
0: Evet, öyle oldu. Sürprizler var.
1: Repertuarda yoktu. Evet. Mehter bizi coşturdu.
0: Evet, bu sürprizler güzel oluyor. Devamını bekliyoruz.
1: Evet.
0: Bugün Mehter'i konuşuyoruz. Mehterlerin kıyafetleri göz alıcı renklerde ve biçimlerdeydi. Hmm. İfade etmiştik. Ağalar arkalarına cübbeden daha geniş ve kolları uzun bir elbise olan kırmızı kaput veya çuha biniş, bacaklarına kırmızı çuhadan çakşır, ayaklarına sarı mest pabuç giyerler, başlarına kırmızı kavuk, üzerine sarık sararlardı. Çalgıcılarsa mor, lacivert veya siyah çuhadan biniş, kırmızı bezden çakşır ve kırmızı mest pabuç giyer, başlarında yeşil kavuk, üzerine sarık sararlardı. Mehterlerin müzikleri ve göz alıcı kıyafetleri kadar kendilerine has tören yürüyüşleri de dikkat çekiciydi. Yürümeye sağ ayakla başlanır, 3 adımdan sonra durularak sağa dönülür, sonra sol ayakla tekrar yürümeye başlanıp 3 adımdan sonra aynı şekilde sola dönülürdü. Mehterlerin kendilerini seyredenlere cephe göstererek daha azametli görünmeyi ve seslerini daha geniş bir alana yaymayı hedefledikleri anlaşılan bu yürüyüş tarzı, bazı çevrelerde çağdaş medeniyet yolunda Alaturka zihniyette ilerleme anlamı taşıyan ve tamamen yanlış olan mehter gibi iki ileri bir geri sözünün ortaya çıkmasına sebep olmuş.
1: Aslında öyle değil.
0: Bunu da düzeltmiş olalım.
1: Evet, düzeltmiş oldu.
0: Evet.
1: Güzel söyledin.
0: Neler eklemek istersiniz?
1: Yani siz güzel anlattınız. Mehter'in hatta giyimlerini de anlattınız. Mehter eserlerimiz de çok güzel eserler de var bu şeyler.
0: Tabii.
1: Mesela Estergon Kalaşı, o var mı? Repertuarda var mı Şule Hanım?
0: Varmış.
1: Ben onu bir isterseniz bir dinleyelim.
0: Dinleyelim mi?
1: Evet. Çok güzel bir eserdi.
0: Evet,
1: onu,
0: çok güzel.
1: Ben de bizim toplulukla da Türk Dünyası Müzik Topluluğu'yla da beraber çalmıştık ama Mehter'in eşliğinde. O mehter bir taraftan ara sazı çalıyordu, sonra biz giriyorduk. Çok güzel bir kombinasyon yapmıştık birlikte. Bir dinleyelim şeyi, Estergon Kalesi.
0: Evet, birlikte dinliyoruz. Evet.

0: olsun değil. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Onlardan yine güzel eserler dinliyoruz. Az önce yine güzel bir mehter dinledik. Ester Rum Kalesi. Ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, güzel. İnsanı oradaki vuruşlar güzel.
0: Evet, o vuruşlar. Evet.
1: Davulun vuruşları, evet. Aksak 9-8'deki vuruşlar çok güzeldir. Hı hı. Ben bu eseri ilk defa dinlediğimde çok duygulanmıştım. Özellikle o davulun ters köşeden beri attığı ritimler, çok güzel ritimler atıyorlardı. Bizim sanat müziği korosundaki arkadaşımız vardı, davul çalan. Beni çok etkilemişti bu ritimler, ölçüler. Bizde çok yok aksak. Ritimler Azerbaycan'da çok fazla yoktu.
0: Yok mu?
1: 9-8'lik mesela burada var. Bizde daha çok 6-8, 2-4, 4-4'lük böyle ritimler var. Ama Türkiye'de gerçekten ritim şeyin bakımından ister Türk halk müziğinde olsun, ister sanat müziğinde, ister mehterde olsun aksak ritimlerimiz çoktu. 5-8, 7-8 evet. Mesela Karadeniz bölgesinde. Bu ritimler çok kullanılıyor. Çok da zenginlik veriyor. Yani halk müziğine de, sanat müziğine de ayrı bir zenginlik veriyor.
0: Bu ritimlerin Osmanlı'dan günümüze bozulmadan aktarılması da büyük bir öneme sahip.
1: Evet, evet, evet. Hatta ben bir not almışım isterseniz bunu söyleyeyim. İkinci Mahmut 1826 yılında Vakai Hayriye sonrasında Yeniçeri Ocağı ile birlikte mehteri de kaldırmış, yerine batı tarzı askeri bando
0: takımı, evet,
1: kurmuşlardı. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de tarihi ve kültürel bir miras olarak yeniden canlandırılmış.
0: Zaten yenilikçi padişah olarak tanınıyor.
1: Evet, evet, evet. Yeniden canlandırılmış. Günümüzde de özellikle Harbiye Askeri Müzesi bünyesindeki Mehteran topluluğu tarafından konserler verilmektedir. Ben size bahsettim, bizim evet, şeyde de Kültür Bakanlığı'nda da mehter şeyi var, takımı var.
0: Evet.
1: O zaman Şükrü Alkan'ı başında. Şimdi bilmiyorum emekli olduğunu, evet, yoksa yok. İnşallah şey olsa. Biz gene bir güzel bir eser çalalım.
0: Evet.
1: Size.
0: Ben de onu diyecektim. Zaman hızla akıp geçiyor.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim. Şimdi sırada ne var?
1: Sırada çok eser var. Hangisini çalalım diye
2: Şiire
1: düşünüyorum.
2: İstek var.
0: Şiire gazele diyorlar.
1: Bunu da istek varmış. Evet. Onu bir seslendirelim.
0: Buyurunuz. Evet.

0: Nesiniz, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık, müşfik sesine sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Zaman evet, su gibi akıp geçti. Evet, bugün çabuk sizinle geçti. Mehter'i konuştuk, çok keyifliydi. Evet. İnşallah güzel, faydalı bilgiler paylaşabilmişizdir.
1: Evet.
0: Ben çok keyif aldım sohbetten, bu müzik icralarınızdan. İnşallah evet, dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif İnşallah. Almışlardır.
1: İnşallah.
0: Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi size iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Her birine tekrar teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Mehter takımı nevbet vurmak üzere hilal şeklinde toplanır ve gül sesi veya hep bir ağızdan çıkan gür ses anlamına gelen gülbank okunurdu. Biz de bugün Türk elinden tart elindeni gülbankla bitirelim istiyoruz. Allah Allah, Celilül Cebbar, Muinis Settar, Halikul Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah. Onun birliğine Resul-i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet'in Mahmud-u Muhammed Mustafa, Âl-i Evlad-ı Resul-i Müçteba imdad-ı ruhaniyetine, Piran, Mürşidan, Aşıkan, Vasılin, Hamele-i Kur'an, Güzeştegan, Ehl-i İman Ervahına, Amin-ü inayetine, Halifetül İslam, Es-Sultan, İbn-i Sultan'ın ve bil cümle Ehl-i İslam'ın necat ve saadet ve selametine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devranına hu diyelim, hu.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Türkçe bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanı resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı, dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Ankara-Belçika hattında savunma sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda ikili anlaşmalar imzalandığı belirtildi. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz, dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. ABD basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Müzik 70. Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestoların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ilk yarı finaline İsrailli şarkıcının protesto edilmesi damga vurdu. 5 ülkenin boykot ettiği yarışma sırasında izleyiciler "Soykırımı durdurun" sloganları attı. Hantavirüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da da 12 sağlık personelinin hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Türkiye aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Formula 1 takvimine eklendi. Dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen İstanbul Park, teknik yapısı, efsaneleşen 8. virajı ve unutulmaz yarışlarıyla 2027'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Espor, Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinleyin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Balkanlar yüzyıllar boyunca farklı halkların, inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı, ortak değerlerin şekillendirdiği özel bir coğrafya olmuş. Ancak tarih boyunca yaşanan savaşlar, göçler ve siyasal kırılmalar Balkan toplumlarının birbirine bakışını derinden etkilemiş. Buna rağmen bölge hala ortak kültürel mirasın izlerini taşıyan güçlü bir birlikte yaşama tecrübesine sahip. Bugün Balkanlarda kalıcı barışın, toplumsal huzurun ve istikrarın sağlanabilmesi, geçmişin çatışmalarından çok ortak kültür ve ortak insani değerler üzerinden yeni bir anlayış geliştirilmesine bağlı görünmekte. Ortak mirasa sahip çıkmak, birlikte yaşama kültürünü, karşılıklı anlayışı ve bölgesel dayanışmayı da güçlendirmek anlamına geliyor. Bu söyleşi de Balkanlarda ortak tarihi mirasın toplumlar arasındaki ilişkilere etkisini, kültürel hafızanın barışa katkısını ve geleceğe dair ortak yaşam perspektiflerini konuşacağız. Hattımızda Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Seba Abdullah var. Sayın Abdullah, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sayın Abdullah, Balkanlarda kimlik kavramı nasıl şekillenmiş? Buradan başlayalım mı Balkanları anlatmaya?
1: Tabii ki. Öncelikle bizi dinleyen tüm dinleyicilere selamlarımı iletiyorum. Tabii kimlik genelde Balkanlar üzerinden incelenen, Balkanların en temel konularından biri haline geldi. Özellikle tabii 90'lı yılların savaşları Türkiye'deki toplumsal hafızayı da, akademiyi de, siyaseti de, bölgeyi bu kavram üzerinden bakmayı, bu kavram üzerinden aslında anlamlandırmayı itti bir şekilde. Fakat Balkanlar, siz de girişte ifade ettiniz, çok çeşitli, çok farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir bölge. Tarihsel olarak da işte kaç tane imparatorluğun bir arada, bir imparatorluğun düzen kurduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Düzen kurarken de aslında yerel kimliklerin de bir şekilde kendisini var ettiği ve bugüne kadar getirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Burada temel kırılma alanı genelde ben o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani imparatorluk bakiyesi toplumlarla bu süreçte modern devlete dönüşme sürecinde belli kriz alanları var. Bu sadece Balkanlara has bir süreç değil. Dünyadaki modernitenin, modern devletin, modern ulus devlete dönüşme süreci özellikle 19. yüzyılda belirleyici oldu. Şimdi Balkanlarda biraz bunun imparatorluk bakiyesi toplum olduğu için bunun da ulus

0: Belki bir başka bir din olabiliyor, başka bir dil olabiliyor,
1: Hı
0: başka
1: hı.
0: bir site olabiliyor. Dağlar bunu belirlemiş. Bu bağlamda bir homojen nüfus inşa edilmesi bağlamında ulus devlet bunu çok talep ediyor. Ancak o şekilde bir modern devlet kendi iktidar alanını kurgulabiliyor. Bunu Balkanlarda 19. yüzyıldaki bu şekillenme, özellikle birbirini öteki olarak kurgulama tarih yazımlarında, tarih ders kitaplarında belli bir çatışma alanını üretmiş oldu. Özellikle bizde işte Türk-Osmanlı kimliğinin genellikle daha çok öteki olarak kurgulandığı bir bağlam var. Fakat bu biraz da siyasal bir inşa, bir yeni kimlik üretme, yeni gelenek icat etme. Fakat altta toplumsal olarak, toplumsal hafıza olarak, kültür olarak çok birbirine yakın, birbirlerinin hayatını hiçbirliği çerçevesinde şekillendiren de bir çerçeve var. Yani çatışmayla işbirliğinin beraber 19. yüzyıldan itibaren beraber bir mecrada aktığını görebiliyoruz. Hala öyle. Hala her ikisi var. Bu sadece Balkanlara az bir konu değil. Belki Balkanlarda bu coğrafyadan dolayı daha çok görünür durumda. Ama imparatorluk bakiyesi olan tüm coğrafyalarda bu vaka, yani Rus İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu, işte Osmanlı İmparatorluğu olan ülkeler, Orta Doğu'da da bunu görebiliyoruz. Bu homojen bir nüfus inşa etmek çok kolay değil.
1: Bu
0: Özellikle coğrafyanın
1: çatışma ve
0: getirdiği devletler
1: işbirliği
0: olarak.
1: peki gelecekte de devam edecek gibi görünüyor mu sizce?
0: Tabii, gelecekte de devam eder. Bunlardan biri zaten hayat öyledir. Yani ya o ya bu değildir, hem o hem bu, ikisini beraber barındırır. Sadece bunun siyasal hayattaki karşılığı, siyasal ideolojiye dönüşmesi, bunun çatışmaya dönüşmesi farklı süreçler. Bunlar iktidar alanları, bu var olan bu çatışma alanları siyasetin konusu edip dışlamaya, ötekileştirmeye, daha da öteki sorunlara, en azından soykırıma, Allah korusun, o gibi süreçlere iletirse o çatışma çok daha fazla görünür olabiliyor. Ama İşbirliği de üretilebilir. Yani dünya, bizim Balkan tarihimiz 3-4 dönem çok büyük, 500-600 yıllık işbirliği dönemleri de üretmiş oldu. Son belki 100 yılda bu işbirliği belli dönemler yapılabilir. İşte Avrupa Birliği bunu denedi ama işte onlarda da belki başarısız durumları oldu. Ama genel bir çerçevede işbirliğiyle çatışmanın beraber gideceği bir çerçevemiz var.
1: Evet, inşallah da böyle devam eder. Yani işbirliği devam etsin diyoruz, çatışmadan çok. Peki Balkan coğrafyasını kimlik açısından diğer bölgelerden ayıran temel özellik neler sizce?
0: Tabii kimlik, biz biraz daha Habsburg ve Almanya'ya yakın olduğumuz için, bildiğiniz üzere bu 19. yüzyılda iki çeşit kimlik var temel siyasal alan olarak. Biri bir anayasal vatandaşlık üzerinden gelişen bir ulusal kimlik inşa süreci var. Bir de biraz daha din, etnisite üzerinden gelişen. Bu, biz Balkan coğrafyası biraz anayasal vatandaşlık üzerinden böyle bir kimlik inşasını geliştirmedi. Daha Almanya'ya yakın olduğu için oradaki entelektüeller, 19. yüzyıldaki entelektüeller çoğu oraya Almanya'daki bu romantik düşünceden etkilendikleri için veya işte ilgili kiliseler, ilgili cemaatler, yani din kimliği üzerinden şekillendiği için 19. yüzyılda biraz da Alman ulus kimlik inşası bu bağlamda belirleyici oldu. Dini, etnisiteyi homojen kültür için bir birliktelik oluşturmak için esas almış bir Balkan coğrafyası var. Şimdi bu Balkan coğrafyası da deyince de ben de çok dikkatli bu Balkan kelimesini kullanmaya çalışıyorum. Burada 11 farklı ülkeden bahsediyoruz. Belki 40-50 etnik gruptan bahsediyoruz. Yani 3 farklı dinden bahsediyoruz. 5-6 mezhepten bahsediyoruz. Çok çeşitli, yine bu kadar çatma kültürü var deniliyor bu kavram üzerinden, ama çok da böyle kendi yerelliğini üreten kimlikler var. Bunlar ulus devlet oldu çoğu. Devlet yapılanması içerisinde. Ama o Balkan ki dediğimiz o coğrafya belki kendi Balkan coğrafyasındaki ülkelerden çok da kullanılmayan bir kavram. Biz daha çok Türkiye bu kavramı kullanmayı seviyor. Daha bir bütün olarak görmeye çalışıyor. Böyle bir şeyi var. Hem Balkan kavramı etrafında bir farklılaşma var bence, hem de bu alan, ulus kimliği etrafında daha çok dile, mesela Arnavutlar daha çok

0: dil ve etnisiteyi esas alarak bir ulusal kimlik inşa ederken, Boşnaklar ise daha çok din üzerinden bir kimlik inşasına girişmiş oldu. En azından Müslüman coğrafya için diyorum. Sırplar hakeza Ortodoksluk, Sırplık üzerinden bir inşa, kimlik inşası yaptılar. Bulgarlar hakeza o şekilde. Yunanlar Antik Yunan tarihine şey yaparak, referans yaparak Ortodoksluğu da belli bir oranda öne çıkartarak böyle bir kimlik inşaları oldu. Değişiyor. İlgili ülkenin efendime söyleyeyim şeyine göre o homojen nüfus nasıl sağlar? Çünkü bir egemen etnisiteye bir nüfusa ihtiyacı var. Onun dışında bu birlik bütünlük meselesi çok ciddi problemler yaşanıyor. İşte Makedonya'da çok dilli bir etnili bir yapımız var. Makedonlar, Arnavutlar, Türkler var ama bu ortak bir siyasal yapıyı inşa etmek zorlaşıyor. Yani daha çok demokratik bir ülke olması lazım. Çok refahı yüksek bir ülke olması lazım. Yani bunu biz de Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Çok çeşitli bir yapısı var. Çok
1: Evet.
0: etnili
1: Çok farklı
0: yapısı
1: etnik
0: var.
1: grup var. Çok
0: Var
1: yani
0: ama refah üzerinden onu bir işbirliğine dönüşebiliyorlar. Yani refah onların çatışmayı engelleyen, işbirliği alanı yürüten bir şey. Yani orada maliyeti çok yüksek olduğu için çatışmanın bu bağlamda işbirliği üretebiliyorlar.
1: Peki.
0: Balkan coğrafyası da çoğu zaman böyle işbirliğine Batı için maliyeti yüksek olduğu için işbirliği üretmiş bir bölge. Bu tarih aralıkları, dönemleri çok farklı olabiliyor. Tarih nereden baktığına bağlı olarak değişebiliyor. Ben daha çok işbirliği üret, yani oranın bir çocuğu olarak, Üsküp'te doğmuş biri olarak daha çok işbirliği üretmeyi, bölgenin de işbirliği üretebileceğini düşünüyorum. Belli uluslararası sistemin, bazen uluslararası siyasetin bu gibi bölgelerde böyle fay hatları varsa, çatışma alanları, bunu belli oranda kullanabiliyorlar. Savaşı bu aralarda yapabiliyorlar. Balkan son yüzyılda bunun biraz da sorunu, biraz da zirvesini çekmiş oldu.
1: Sayın Abdullah, birkaç cümleyle almak istiyorum çünkü süremizin sonuna geldik. Sizce ortak tarihi miras Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasında nasıl bir rol oynayacak?
0: Bence çok önemli. Yani ortak tarih, kültür, mutfak, dil, mimari çokça beraber bu halkların ürettiği muazzam bir tarih var. Tarihsel kolektif savaş, hafızadaki kolektif savaşlar belki o ötekiliği kurguluyor ama farklı bakış açılarından da ortak tarih bağlamında çok önemli çalışmalar var. Bulgar tarih yazımında, Sırp tarih yazımında, Arnavut tarih yazımında, mesela Osmanlı dönemindeki ortak tarihe, ortak kültüre, gündelik hayata odaklanan çalışmalar yapıyor son dönemde. Bu biraz da bilim tarihinin de bu yöne evrilmesiyle alakalı. Ama bu bir, nasıl desem, birileri bunu destekleyecek, birileri bu milliyetçi tarihe yazımı, düşünce, bunu çatışma alanına besleyecek. Bu iki alandan birinin daha güçlü olması, biz işbirliğinin daha güçlü olmasını düşünüyoruz. Yani mutfak ve kültür, mutfak mesela çok önemli bir şey. Şarkılar, sinema çok önemli ortaklık alanları
1: Çok
0: var.
1: birleştirici unsurlar bunlar
0: Çok
1: tabii ki insanları,
0: birleştirici
1: evet.
0: unsurlar. Bir de ekonomik bir esnek bir kültür olduğu için büyük bir ihtimalle zamanla bu beraber büyümenin, beraber kalkınmanın getireceği faydaları daha da, yani bölge 2000 sonrası bunu çok iyi farkında ama belki bunun kurumsallaşması, bunun her bir alana aktarılması konusunda biraz zamana ihtiyaç var.
1: Umarız işbirliği artar ve yani bir arada olur Balkanlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Abdullah programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Sevgili dinleyenler, Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sevba Abdullah hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyenler, dinlediğimiz bir Gagavuz halk şarkısıydı. Gagavuzlar, Balkanların ve Karadeniz Havzası'nın dikkat çeken topluluklarından biri. Dilleri, gelenekleri, tarih boyunca yaşadıkları göçler ve kültürel hafızalarıyla Gagavuzlar, Türk dünyasının farklı renklerinden birini oluşturuyor. Moldova başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda yaşayan Gagavuz toplumu kimliğini koruma mücadelesi verirken aynı zamanda kültürel mirasını da geleceğe taşımaya çalışıyor. Hattımızda sevgili dinleyenler, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Doktor Nina Petrovic var. Sayın Petrovic, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın Petrovic, siz Gagavuz Özerk Bölgesi'nden gelip Türkiye'ye yerleşen bir akademisyensiniz. Öncelikle bize kendinizden söz eder misiniz?
1: Tabii ki Tülin Hanım, memnuniyetle. 1997 yılında ilk önce Ankara Üniversitesi yüksek lisans yapmak için, daha sonra da doktora eğitimi almak için Türkiye'ye gelmiştim. Buna dayanarak eğitimi tamamladıktan sonra da Türkiye'de kaldım. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Aldığım eğitime dayanarak da kariyer hayatımı da o yönde kurdum. Ve şu an Ardahan Üniversitesi, biraz önce de dediğiniz gibi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatlar bölümünde öğretim üyesi görevini yürütmekteyim.
0: Evet. Peki Sayın Petrovic, Gagavuzları konuşacağız dedik. Gagavuzları nasıl tanımlayabiliriz? Tarihsel kökenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz bize?
1: Gagavuzları genellikle şöyle kısa bir bilgiyi tanıtacak olursak, Gagavuzlar Türk kökenli bir halktır. Yalnız hani biz Türk dünyasında ağırlıklı olarak, hani Türk dünyası bir İslam dinine mensup olarak kabul gibi bir düşünce olsa da, Gagavuzlar dini Hristiyan bir topluluktur. Yani Türk dünyasının içerisinde bir Hristiyan bir topluluktur. Tabii ki başka Türk Hristiyan toplulukları da var gene Türk dünyası içerisinde, ama Gagavuzlar Türk ve Hristiyan Ortodoks mezhebine mensup olan bir halktır. Yaşadıkları bölge olarak günümüzde Moldova ve Ukrayna nüfus olarak ağırlıklı. Fakat geçmişe baktığımızda Gagavuzların Gagavuz etnonimin ortaya çıkış tarih ve yer, Balkanları görüyoruz. Yani Bulgaristan'ı görüyoruz daha çok. Köken olarak baktığımızda yine Türk, Oğuz boylarından. Gagavuz sözcüğü etimolojisine de bakıldığında zaten Oğuz boylarından geldiği yoğun bir kabul görmüş bilim dünyasında, sözcükten de hareketle. Daha ne diyebiliriz?
0: Peki Moldova'daki Gagavuz yerinin kültürel ve siyasi önemi için neler söylersiniz bize Sayın Petrovic?
1: Şimdi kültürel açısından baktığımızda, Gagavuzlar 18. yüzyıldan itibaren Balkanlardan, ağırlıklı olarak Bulgaristan'dan Moldova'ya göç ediyorlar. Günümüz Moldova topraklarına. Tabii ki o dönemde o topraklar, şu an Gagavuzların yaşadığı Moldova ve Ukrayna toprakları, Rusya hakimiyeti altında, Rusya'ya bağlı ve Rusya'nın bir çağrısıyla o toprakları terk edip günümüz Moldova sınırları içerisinde taşınıyorlar. Balkanlarda yaşattıkları kendi kültürünü, geleneğini, göreneğini, uğraşları, zanaatlarını, el sanatlarını hepsini yanında getirirler ve Moldova'ya yerleşirler. Bu süreç içerisinde tabii ki belli bir takım hem siyasi hem tarihi dönemler geçiriyorlar. Rejimler değişiyor, sınırlar değişiyor. Ama hep yoğun olarak dağılmadan tek bir yerde yaşadıklarını görüyoruz. Yani Moldova'nın güneyinde ve Ukrayna'nın güneyinde, özellikle Odessa-Bolgrad bölgesinde Gagavuzların gene belli bir nüfusu vardır. Yani kendileri, tabii ki komşu halklar da var. Rus, Moldovan, Bulgar halklarıyla iyi bir geçim sağlıyorlar, iyi bir ilişkiler kuruyorlar. Ve bu süreç içerisinde hep kendi kültürlerini, geleneğini, göreneğini gerçekten de güzel bir şekilde koruduklarını söylemek mümkün.
0: Peki genç kuşaklar için neler söylersiniz? Bu kültürü koruma konusunda ne kadar istekliler? Genç kuşakların Gagavuz diline ve kültürüne ilgisi sizce nasıl?
1: Genç kuşakların aslında kültürel açısından baktığımızda evet, geleneğe göre genç kuşakların gerçekten de ilgisi var olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dil meselesine geldiğimizde biraz farklı bir düşünce ya da farklı bir sonuca varıyoruz. Bu da şundan kaynaklı. Şu an Gagavuz çocuklarımız ana dilini ailesinden öğrense de ancak aileden öğrendiği kadar kalıyor ya da okulda bir yabancı ders olarak bildiği, daha doğrusu sahip olduğu bilgilere eklemeler yapabilir. Bunun nedeni de aslında baktığımızda Moldova'daki eğitim, daha doğrusu Moldova içerisinde yaşayan Gagavuzların eğitim sistemleri ya da eğitim dili şu an Rus dili olduğunu görüyoruz biz. Burada doğal olarak hani daha ön plana çıkan bir dil, daha üstün bir dil olduğu için ana dil biraz daha arka planda kalıyor. Bu da ilerleyen zaman içerisinde nedir? İleride hani hem edebi eser geri kalması ya da bırakılması azaltıyor açıkçası. Dilin zayıflamasına neden oluyor. Yani şöyle zayıflamasına, sözlüklerde yer alan sözcüklerimiz yani eskimiş oluyor ve hani arhaizm dediğimiz geçmişte kalıyor. Çok kullanılmıyor sözcükler. Yani dil açısından biraz bir sıkıntı Gagavuz çocuklar yaşadığını söyleyebilirim. Ama kültürel gerçekten de inanılmaz derecede ilgileri, alakaları bu konuda var olduğunu söylemek mümkün.
0: Türkiye ile Gagavuz toplumu arasındaki kültürel ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
1: Şimdi burada inanılmaz derecede güzel bir takım kültürel ilişkiler var. Burada sadece kültürel değil, aynı zamanda eğitim ilişkileri de çok güzel söyleyebilirim. Şimdi kültürel ilişkiler açısından baktığımızda burada ön plana tabii ki TİK'in, TÜRKSOY'un çalışmaları ön plana çıkıyor. Ortak çalışmalar. Aynı zamanda yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları gene Moldova'daki yaşayan Gagavuzlarla güzel projeler, çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Eğitim açısından da şunu eklemek mümkün. Şu an Gagavuz üzerinde bir tane üniversite var. Komrat Devlet Üniversitesi. Komrat Devlet Üniversitesi ile Türkiye'deki ister devlet üniversitesi olsun, ister vakıf üniversitesi olsun, birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmalarını imzaladıklarını sosyal medyadan takip ediyorum açıkçası. Bu da aynı zamanda hem eğitime hem kültür ilişkilerine de büyük bir etki ve aynı zamanda güzel izler ileride bırakacağını düşünüyorum ben.
0: Sayın Petrovic, son olarak şunu sormak istiyorum size. Gagavuzları daha yakından tanımak isteyenlere ne söylemek istersiniz?
1: Tabii ki mutlaka bir Gagavuz'dan tanışmalarını. Yani istediğiniz kadar kitap okuyun. Bir de aynı zamanda tabii ki Gagavuz yerini ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Bu konuda hem kültürel ilişkilerin aynı zamanda bu konuda Gagavuz yerinin şöyle bir rota daha çizdiği, kendi yaşadığı toprakları tanıtmak açısından bir turizm sektörünü geliştirmeye çalışıyor. Bu da yurt dışından gelen misafirlere yeri görmek, mutfağından lezzetler tatmak, insanlarla tanışmak, belli kültürel etkinliklere katılmak bir artı sağladığını, yani Gagavuz yerini görmesini tavsiye ederim ve mutlaka bir Gagavuz'la tanışmasını tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız değerli katkılarınız için Sayın Petrovic.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Doktor Nina Petrovic vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculukta stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'i konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kuzey Makedonya'da Manastır'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Hacı Mahmut Bey Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Sayın İbrahimgil, Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışı ile ilgili siz bize neler söylersiniz?
1: Evet, Hacı Mahmut Bey Camii 1532 yılında inşa edilen bir cami. Mimar Sinan dönemi yapılarından biri ve külliye şeklinde, sadece cami değil, camiyle birlikte arastası var, bedesteni var ve diğer müştemilat yapıları var. Cami 1943'ten bu yana kapalıydı. Uzun süre atıl durumda, sonradan bir marangozhane derken 6 Mayıs'ta, yani 2024'te restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ve 6 Mayıs'ta sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın çevrim içi katılımıyla ibadete açıldı. Sayın Büyükelçimiz de, Üsküp Büyükelçimiz de bu açılışta yer aldı. Haluk Ulusoy, bir de Makedonya Diyanet İşleri Başkanı Şakir Fetao yer aldı. Müftü Rasim Bey, Manastır Müftüsü Rasim Bey yer aldı. Ve TİKA temsilcileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Kültür Bakanlığı, Kültür Bakan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan Bey, yani Nadir Alparslan Bey katıldı. Ve törenle cami ibadete açıldı. Caminin restorasyonu 2 yıl sürdü. Vakıflar Genel Müdürlüğü manastırda çok güzel işler yaptı. Ben Sayın Genel Müdür Sinan Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle manastırda 4 tane camiyi restore etti. Sadece manastırda. Hı hı. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonları gerçekten görmeye layık. Yani tam hak şeyini, orijinaline uygun ve her şeyiyle mükemmel bir restorasyon yaptı. Bundan önce manastırda Hacı Mahmut Camii'nden önce Haydar Kadı Camii'ni restore etti. Haydar Kadı Camii de aynı şekilde manastırda uzun süre 1940, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ibadete kapatılıyor. Ve 1991'e kadar kapalı durumda. Bu da Mimar Sinan dönemi, 16. yüzyıl camilerinden biri. Hı hı. İshak Paşa Camii, Selanik Kadısı İshak Çelebi tarafından inşa ediliyor. O da

0: Mimar Sinan dönemi yapısı. Yani manastırda bir de önemli yapılar var. Yakın 10 tane cami var. Ama manastırın genel tarih durumuna baktığımızda %10 Müslüman nüfus var, %90'ı Hristiyan nüfus. Yani Müslüman nüfusun içinde Arnavutlar çoğunlukta, bir de Türk mahallesi, Paftalı mahallesi, Türk mahallesi. Orada da Paftalı Camii, onu da Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Bir de yeni cami olarak adlandırılan Mahmut Kadı Camisi var. Bu caminin başına bir sürü olaylar geldi. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapatıldı. Sonra müze haline geldi. Bu caminin içinde arkeolojik kazılar yapıldı. Arkeolojik kazılarda işte kilise arandı. Aziz Görgi Kilisesi arandı. Tabii kilise, her caminin altında kilise aramak o Balkanlarda yaygın bir usul. Sonradan camiyi 2022 yılında kilise bulunamayınca, tam net temeller ortaya çıkmayınca, ama onların iddiası işte vardır, bir taş, bir duvar izi çıktı falan gibi, camiyi şey olarak, Hristiyan İslam Müzesi olarak adlandırdılar. Makedonya'daki Müslümanlar da buna karşı geldi ve cami şu anda müze durumunda. Manastır aslında tarihi bir şehir. İkinci Filip döneminde kurulan bir şehir, yani milattan önce. Ardından Roma ve Bizans'ın idaresinde kalmış. Manastırın diğer bir önemi, Roma ticaret yolunun, yani bizim Osmanlı'da sol kol, orta kol ve sağ kol dediğimiz güzergahlar üzerinde, bu Via Egnat sol kol, Via Egnatia yol üzerinde, yani Adriyatik'e, yani İstanbul'dan Edirne'den Adriyatik'e çıkan yol güzergahı üzerinde olan bir şehir. Osmanlı'ya ne zaman katıldı diye şey yaparsak, Osmanlı'ya Selanik'in fethiyle 1385 yılında Osmanlı idaresine, yani Hüdavendiyar döneminde Osmanlı idaresine katılıyor. Yani Selanik yakın olduğu için Selanik'le birlikte fethediliyor. Manastır Osmanlı için stratejik bir öneme sahip, hem ticaret yolu üzerinde, bir de sol kol üzerinde yapılan seferler, manastır hep lojistik desteği, yani Selanik'ten sonra ikinci merkez konumunda. Ve Selanik, orta kolda Üsküp ama sol kolda şeydir, manastırdır. Manastır 1835'te büyük bir değişim geçiriyor ve Osmanlı'nın 1835'te 3. Ordu oraya taşınıyor. 3. Ordu taşınınca şehir birden bir nüfus şeyine maruz kalıyor. Yani asker geliyor, okullar falan.
1: Nüfus artışı oluyor bayağı.
0: Nüfus artışı oluyor. Yani bir patlama oluyor. Şehir birden 60 bin nüfusa çıkıyor. Yani 60 bin veya 100 bin nüfuslu, şu anda zaten manastır 100 bin, 150 bin. Yani o dönemde daha da nüfusu neredeyse bugünküyle aynı bir şeye geliyor. Çünkü asker de, subayı da, ticareti de gelince manastır birden bir patlama, nüfus patlaması oluyor. Ve daha önceki dönemlerde manastırın mahallelerine baktığımızda, özellikle mahallelerde Türk mahallesi de günümüzde Paftalı mahallesi. Yani burada bir de sadece cami değil, sadece camiler inşa edilmedi. Günümüzde yakın 11 cami var ayakta. Ve 4 tanesi 1990'a kadar sadece bir tanesi ibadete açıktı. 90'dan sonra işte Hasan Baba, şu anda 5. camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğü restore edecek. Hatuni ile Hasan Baba Camii'ni ve manastırda bunu kültür mirasa dahil devrediyor. Ve hepsi de anıtsal yapılar. Yani bahsettiğimiz küçük bir camiden bahsetmiyoruz. Yani yani herkes cami deyince küçük bir camiden bahsetmiyoruz. Yani

0: İşte Bursa'daki camilerin aynı şey ayarda ve Kanuni döneminde, Mimar Sinan döneminde yapılan camiler bunlar. Manastırın tarihi geçmişinde şöyle bir şey bahsedebiliriz. 1881-1912'ye kadar şehirde Osmanlı'nın önemli bir merkezi konumunda ve şehir hala Osmanlı şehir dokusunu, Türk şehir dokusunu
1: koruyor.
0: koruyor. Burada bir de beyaz kışla, kırmızı kışla, bir de en önemlisi Atatürk'ün okuduğu askeri idadi var. Askeri idadi 1847'de inşa ediliyor. 1847'de inşa edilen askeri idadi Manastır valisi tarafından, Abdülkerim Paşa tarafından inşa ediliyor. Ve askeri idadinin bu okulda Atatürk Selanik rüştiyesini bitirdikten sonra manastıra askeri idadiye, yani idadi dediğimiz lise kısmı. Lise kısmını burada okuyor. Ve 7318 apolette buradan mezun oluyor. Burada okurken Atatürk'ün ve beraber ve daha önce Atatürk'ten daha önce okuyan okul arkadaşları diyelim, idadi arkadaşları Enver Paşa var. Beraber okuduğu aynı sınıfta, 54 kişilik bir sınıfta okuyor. Türkiye'nin ilk başbakanı Fethi Okyar'la birlikte aynı sınıfta hocaları tarih kurumunun kurucusu, kendi o tarih hocasını alıyor, tarih kurumunun kurucusu olarak Ankara'ya getiriyor. Tevfik Bey, Mehmet Tevfik Bey, bunun tarih hocası. Bir de Ömer Naci'den edebiyat dersleri alıyor. Enver Paşa ile birlikte Ali Fuat Cebesoy ile da bu okuldan mezun. Yani bu okulda İttihat Terakki hareketleri başlıyor. Yani Balkanlardaki Bulgar çetelerine karşı yapılan mücadelelerde katılanlar var. Yani bu Türkiye için, yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk temelleri
1: İlk adımları orada.
0: orada atılıyor.
1: Atatürk'ün yol arkadaşları
0: Yol
1: orada.
0: arkadaşları ve yol arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için görev alıyorlar. Askeri idadinin diğer bir önemi şudur. Günümüzde de askeri idadi de Atatürk'ün bir ikinci katı tamamen Atatürk'e tahsis edilmiş. Ve müze olarak Atatürk Odası deniliyor ama komple kat Atatürk Müzesi olarak dönüştürülmüş ve turistlere, ziyaretçilere açık durumda.
1: Şu anda giden turistler
0: Orayı
1: orayı
0: zaten destinasyonlardan biri orasıdır.
1: gezebilirler.
0: Bir başka hikaye belki dinleyicilerimiz için çok çok önemli. Subay hemen askeri idadinin karşısında ordu evi yapılıyor. Çünkü çok asker 3. Ordu orada olunca ordu evi yapılıyor. Ordu evi 1911'de inşaata başlıyor. 1912'de Osmanlı terk edince, bölgeyi idari olarak terk etmek zorunda kalınca bölge, manastır Sırplara teslim ediliyor. Fakat inşaatı başlayan ordu evinin parası tahsis, yani edildiği için ve inşaat devam ettiği için bizim önemli Köse Ahmet Paşa, o dönemde vali ve bölgeyi terk edecek, gelen mali, yani parayı Sırp komutana teslim ediyor, siz binayı tamamlayın diye. Yani bölgeden idari olarak çekiliyorsun. Yani Sırplar binayı bitirsin diye parayı, ödeneği,
1: Çok farklı bir davranış olmuş
0: yani
1: demek ki.
0: çok güzel bir davranış, binada tamamlanıyor. Günümüzde de ordu evi olarak, yani Makedonya'da ordu evi veya işte şey ordunun kullandığı bir bina olarak kullanılıyor. Yani subay evi olarak kullanılıyor. Manastırı da diğer Davut Paşa bedesteni var. Bedestenler ticari merkez.

0: aslında. Bu ticari merkez konumunda günümüzde de aynı fonksiyonu devam ettiriyor. İçinde yani kapalı çarşı gibi, küçük bir kapalı çarşı gibi düşünün. Kapalı çarşının içinde dükkanlar, yani sokaklar var. İşte bir sokak kuyumcular, diğer kazancılar ve kapalı çarşı gibi görev yapıyor. Bu 15. yüzyıl eseri. Deboy hamamı var, çifte hamam. Bu çifte hamam dediğimiz çifte hamamın günümüzde restorasyonunu Makedonya ve UNESCO'dan aldıkları yardımlarla tamamladılar. Fakat günümüzde hamam olarak fonksiyon görmüyor tabii. Bir markete kiralanmış. Fakat Kadı Mahmut Camii'nin Atatürk'le ilgili bir bağlantısı yani şudur ve türkülerde, Atatürk'ün sevdiği türkülerinde geçen, önünde büyük bir şadırvan var.
1: Evet.
0: Günümüzde de şadırvan duruyor. Manastırda var bir şadırvan diye türkünün devam ettiği ve Türkiye'den giden turistler bu rotayı kullandıklarında manastırı muhakkak orayı ziyaret ediyorlar. Ve Atatürk'ün gençliğinin geçtiği o Şirok Sokak dedikleri, onlar Şirok Sokak, geniş cadde, yaya caddesi, yani arabaların kullanmadığı şey. Orada işte Atatürk'ün eleniyle olan evde, orada balkonu da duruyor. Yani hatıraları orada. Ve Atatürk'ün hafızasında yer etmiş bir şehir. Bunun yanında manastırda önemli yapılardan Evliya Çelebi'ye baktığımızda şöyle diyor. Yani Evliya Çelebi 1667'de ziyaretinde manastırda 30 bin evden bahsediyor, 900 dükkandan bahsediyor ve manastırın bedesteninden bahsediyor. Bir de Salname, 1996 Salnamesinde manastırda 30 bin civarında nüfus, 24 cami, 5 kilise, 9 havra, yani Yahudiler de burada yaygın bir şekilde yaşamış, 9 medrese, mülki ve askeri mektepler, 14 han, 7 hamam ve 6 un fabrikası ile manastır 1908'de İttihat Terakki'nin ilk temeli burada atılıyor. Ve burada ilk kurucuları İttihat Terakki'nin ve Selanik'le olan bağlılıkları burada atılıyor. Ve özellikle manastır şehir dokusu olarak ve şehir olarak yapılarla, Osmanlı Türk yapılarıyla yaygın ve şehir dokusunu koruyan, Balkanlarda ender şehirlerden biri diyorum. Balkanlarda manastır gibi Prizren'i ve Filibe'yi gösterebiliriz, Travni'yi gösterebiliriz Bosna'dan. Manastırın da bu özelliklere sahip bir şehir olarak söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Bize manastırdaki Osmanlı mirasını anlattınız. Dinleyicilerimize de orayı ziyaret etmelerini öneririz, değil mi?
0: Evet.
1: Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Balkanları Yolculuk'ta konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gildi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Orhan Yaşar. Türkçe, bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı gayriresmi liderler zirvesine katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fiil olarak tanımlandığını belirtti. Belçika Kraliçesi Mathilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Ankara-Belçika hattında savunma sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda ikili anlaşmalar imzalandığı bildirildi. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibariyle tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımlar işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalar ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. ABD basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Yetmişinci Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestoların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ilk yarı finale İsrailli şarkıcının protesto edilmesi damga vurdu. Beş ülkenin boykot ettiği yarışma sırasında izleyiciler "Soykırımı durdurun" sloganı attı. Hanta virüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü, salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere, 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da da 12 sağlık personelinin hanta virüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Türkiye, aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Formula 1 takvimine eklendi. Dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen İstanbul Park, teknik yapısı, efsaneleşen 8. virajı ve unutulmaz yarışlarıyla 2027'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Ve spor. Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 26, 24, yağmurlu olmak üzere Bern ve Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Paris'i Paris yapan filmlerden biri Paris'te Gece Yarısı'dır. Sinema tarihinin dahi yönetmenlerinden Woody Allen'ın 2001 yapımı Midnight in Paris, Paris'te Gece Yarısı adlı filmi, bütün muhteşemliğiyle Paris'i anlatan bir başyapıt. Popüler bir soru olan hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap arayan bir film, Paris'te Gece Yarısı. Paris'te bir gece yarısı. Sokak aniden ıssızlaşıyor. Zaman birden değişiyor. Geçmişten gelen bir at arabası yaklaşıyor ve sizi alıp götürüyor. Neredeyse bir asır öncesine gidiyorsunuz. Paris'in sanatın kalbi olduğu zamanlara. 1920'li yıllardayız. Bir kafeye girip bir şeyler içmek istiyoruz. İçeride karşımıza bir deha çıkıyor. Amerikalı yazar Ernest Hemingway. İnanamıyoruz. Biraz sohbet ettikten sonra kafeden çıkıyoruz. Biri bize selam veriyor. O yöne bakınca bir başka dehayı, İspanyol ressam Salvador Dali'yi görüyoruz. Az sonra kafeden Amerikalı yazar Scott Fitzgerald çıkıyor ve Dali ile şakalaşıyorlar. Bir rüyadayız. Evet, kesinlikle bu bir rüya. Kendisini birden Paris'in 1920'li yıllarının sokaklarında bulan Jill, bu gerçeküstü seyahatten önce ürker. Ancak ertesi gece aynı şeyi yaşayınca bu kez zevk almaya başlar. Bu nostaljik gezide Ernest Hemingway, Salvador Dali gibi dönemin sanat ve edebiyat dehalarıyla tanışan Jill, Paris'e büyük bir hayranlık beslemeye başlar. İçindeki yazar olma isteği alevlenir ve gerçek hayatında yeni değişimler başlar. Woody Allen, Paris'i olabilecek en güzel manzaraları ve müzikleriyle karşımıza çıkarır. Filmin girişinde muhteşem Paris görüntülerini enfes bir müzik eşliğinde seyrederiz. Jill, bir sohbet esnasında Paris'in en çok hangi zamanında yaşamak isterdiniz sorusuna 1920'li yıllar cevabını verir. O gece Paris'in en sevdiği dönemlerinde gezintiye çıkar. Geçmişe ve bugüne gidiş gelişlerin çok iyi harmanlandığı filmde Woody Allen en az Paris kadar güzel bir mesaj verir izleyicisine. En iyi zaman yaşadığımız zamandır.

Fransız yazarlardan André Gide'in Dar Kapı'yı, Albert Camus'un Yabancı'yı, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı'yı yazdığı zamanlara doğru ilerliyoruz. Albert Camus, muhteşem Paris şehri sakinlerine çok ciddi bir uyarıda bulunur. Yabancılaşıyoruz. Paris Belediye Başkanı Baron Hoffman'ın inşa ettirdiği bulvarlar sadece sokakları değil, insan ruhunu da değiştirmiştir. Ve Albert Camus bu değişimin getirdiği yabancılaşmaya baş kaldırır. Camus, Yabancı adlı romanını yayınladığında Paris, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı romanını konuşuyordu. Varlık ve Hiçlik kitabıyla felsefi görüşlerini açıklayan Sartre, ileride 68 kuşağı olarak anılacak Paris gençliği üzerinde büyük etki yaratır. Öğrencilerin direniş eylemlerine katılır ve sürekli onları destekler. Paris'in 20. asra kazandırdığı büyük şahsiyetler, edebiyatın yanı sıra sinema dünyasında da ön plandadır. Sartre ve Camus'un rüzgar gibi estiği dönemlerde adını sinema tarihine yazdıracak yönetmenler de yetişecektir Paris'te. Jean-Claude Godard, François Truffaut, Claude Chabrol bu isimlerden öne çıkanlardır. Fransız yeni dalga akımının öncülerinden olan Jean-Luc Godard, bugün bile Paris'i anlatan en iyi film olarak anılan Serseri Aşıkları 1960'ta çeker. Sinema eleştirmeni Attila Dorsay bu film hakkında şu yorumu yapar. İşte belki de gerçek anlamda modern sinemanın başlangıcı. Doğallıkla madalyonun öbür yüzü olarak klasik sinemanın da bir anlamda ölümü. Yarattığı devrimle, neden olduğu tartışmalarla, açtığı kapılar ve yollarla gerçekten de sinemayı farklı yönlere çeken, sinema tarihinin en etkili olmuş filmlerinden biri olduğu da söylenebilir. Gelin o yıllara giderek Sartre'a bir vefa gösterelim. Onun çok sevdiği ve sesinde milyonlarca şiir var dediği bir şarkıcıyı dinleyelim. Juliette Gréco söylüyor, Le Feuille Mort.

Kadın kadındır. Hayatı yaşamak, nefret, erkek dişi, Çinli kız gibi filmlerin Fransız yönetmeni Jean-Luc Godard, 20. asrın ortalarındaki Paris yaşamını görmek isteyenler için en uygun adrestir diyebiliriz. Godard'ın çağdaşı olan bir başka Fransız efsane yönetmen daha yetişir Paris'te. François Truffaut. İlk filmi 400 Darbe, sinemanın başyapıtları arasında gösterilen Truffaut'un filmleri de 20. asrın ortalarındaki 50 yıl önceki Paris'i seyretmek isteyenler için doğru bir tercihtir. 20. asrın ortalarında Paris'teki ve dünyadaki düzeni beğenmeyen bir gençlik yetişir Paris'te. Bu gençlik asi bir gençliktir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir kahraman gibi çıkan Fransa lideri De Gaulle'ün politikalarını beğenmeyen bir gençlik. Beatles, Bob Dylan gibi protest müzikleri dinleyen ve bütün geleneksel kalıplardan kurtulmak isteyen bir gençlik. Gerçekçi ol, imkansızı iste sloganıyla sokaklara dökülen bu gençlik, Paris'te meclisin feshedilmesini sağlayacak güce erişmiştir. 3 Mayıs 1968 tarihi, Paris'in hafızasında asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. Her şehrin hayatında unutamadığı tarihler vardır. Şimdi soralım. Ne oldu 3 Mayıs 1968'de Paris'te? Bir gün önce 2 Mayıs'ta çıkan öğrenci ayaklanmaları sonucu Paris Üniversitesi kapatıldı. Ertesi gün Sorbonne Üniversitesi öğrencileri bu olayı protesto etmek için daha büyük bir eylem yaparak üniversiteyi ele geçirdiler. Ülkenin kötü yönetildiğini, kadınların ezildiğini, işçi haklarının çiğnendiğini, özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen bu kuşak, De Gaulle'ün gitmesini istemektedir. De Gaulle'ün gitmesi sadece bir partinin değil, bir zihniyetin hayatlarından çıkması anlamına gelmektedir. 14 Mayıs'ta öğrencilerin eylemine fabrika işçileri de katılır. Hükümet milyonlarca insanın sokakları doldurmasına dayanamaz ve seçim ilan eder. Amerika'da Vietnam Savaşı'nı protesto ederek San Francisco'ya yürüyen ve Baby Boom kuşağı olarak anılan çiçek çocuklarının başlattığı hareket Paris'ten bütün dünyaya yayılır. Prag, Berlin, Londra, Meksiko City gibi şehirlerde alev topu gibi büyüyen bu gençlik hareketi Paris'in tarihine adını 68 kuşağı olarak yazdırır.

1940'lara kadar dünyanın kültür sanat başkenti olan Paris, bu tarihten itibaren tahtını New York'a kaptırmaya başlar. New York sadece Hollywood'la sinemada değil, Broadway'le, tiyatro ve operada, Wall Street'le de ekonominin merkezi haline gelir. Yine de Paris, dünyanın göz bebeği olmaya devam eder. Paris'te aşk her yerdedir. Metroda, kafelerde, Eyfel Kulesi'nin altında, meydanlarda. Her renk insanın bir çiçek bahçesi gibi bir arada yaşadığı Paris'in kendine ait sorunları yok değildir. Vitrindeki Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve meşhur meydanlarının aksine Paris'in arka sokaklarında olan biteni sergileyen ve şimdiden sinema tarihine adını yazdıran bir film çekilir 1995'te. La Haine, protesto filmi, siyah-beyaz ayrımına, sınıfsal ayrımcılığa göndermeler yapar. Fransız yönetmen Matthew Kassovitz'in yönettiği çok çarpıcı bir dille, Vincent Cassel'in başrol oynadığı film, Paris'in banliyölerinde çaresiz bir gençliğin yaşadığını çok çarpıcı bir dille önümüze sermektedir. 2002 yapımı Irreversible, Dönüş Yok filmi de modern hayatın Paris'e neler getirdiğini sorgular. Küresel ekonomik düzen, bina dikmek için yer ararken insanları yer altına itmektedir. Alt geçitler, banliyöler, metro tünelleri. Gecenin ilerleyen saatlerinde sizi ölümcül tehlikelerin beklediği yerlerdir bu mekanlar. Korunmasız ve çaresizsinizdir. Büyük markaların süslü vitrinleri bulvarları süslerken, son model araçlar yollarda rahatça ilerlerken, alt geçidi kullanmak zorunda kalan bir kadının başına gelenler, ciddi sorular sormamızın vaktinin geldiğini gösterir. Nereye gidiyoruz? Bir gün yolunuz Paris'e düşerse, bu güzel şehri bugünlere getiren büyük şahsiyetleri unutmayın. Bir şehre kimliğini veren, o şehrin büyükleridir çünkü. Balzac'sız, Victor Hugo'suz, Baudelaire'siz, Sartre'sız bir Paris hayal edilebilir mi ki? Sen Nehri üzerine kurulu Paris, Notre Dame Katedrali, dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre Müzesi ve Mona Lisa tablosu, Şanzelize Caddesi, Eyfel Kulesi, Montmartre Tepesi ve geniş meydanlarıyla sizi karşılayacaktır.

0: yemem dilemem. Ayda yılda bir kez olsun al beni. Yollar uzak unut gitsin diyemem dilemem. Ayda yılda bir kez olsun al beni.
1: Turkuaz.
2: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek.

0: Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Türkçe bir milletin hafızası, bir medeniyetin taşıyıcısı ve geleceğe bırakılan en güçlü miraslardan biri. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. En çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alan Türkçe, aradan geçen yüzyıllara rağmen kültürün, tarihin ve ortak kimliğin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıt Kadri ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

yaptığı açıklamada Ankara-Belçika hattında savunma sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda ikili anlaşmalar imzalandığı belirtildi. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibariyle tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Amerika Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. Amerika basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerika-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Yetmişinci Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestoların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ilk yarı finaline İsrailli şarkıcının protesto edilmesi damga vurdu. Beş ülkenin boykot ettiği yarışma sırasında izleyiciler "Soykırımı durdurun" sloganı attı. Fransa'nın Bordeaux kentinde limana yanaşan kruvaziyerde bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 50 kişide norovirüs belirtileri tespit edildi. Gemi karantinaya alındı. Hantavirüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da 12 sağlık personelinin hantavirüse maruz kalmış olabileceği duyuruldu. Türkiye aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Formula 1 takvimine eklendi. Dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen İstanbul Park, teknik yapısı, efsaneleşen 8. virajı ve unutulmaz yarışlarıyla 2020'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Ve spor, Merve Dinçel, Kavurat Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı ve kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece, güneşli olmak üzere. Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere. Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere. Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere. Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sayın Hayat Turizmi yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
6: Mola Vakti.
7: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Mola Vakti'ne.
8: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
7: Bu aralar kendini nasıl hissediyorsun Abdullah?
8: Her zamanki gibi stabil, normal. Farklı mı hissetmem lazım?
7: Evet.
8: Nasıl hissetmem gerekiyordu mesela?
7: Çok yorgun.
8: Niçin?
7: Çünkü yorgunluk üstüne konuşacağız ve senin yorgun rolü oynaman lazım.
8: Peki neden ben yorgun rol oynuyorum burada?
7: Çünkü sen çok güzel oynuyorsun. Rol yapma istidadın çok gelişmiş senin.
8: Aman efendim, bu teşvik edici laflarınız her ne kadar beni şeref yap etse de bugün ben sizin istidadınızın hangi raddede olduğunu görmek isterim. İstidat sözcüğünü özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Sen de bunu söyledin, nedendir bilinmez. Çünkü tüm soruların bana sorulmasından, bütün testlerin bana uygulanmasından ve bütün rollerin bana yazılmasından yoruldum.
7: Bak yorulmuşsun işte, niye itiraz ediyorsun? Yorgun oyna, ne güzel.
8: Hayır, bugün isyan ediyorum, itiraz ediyorum, rol yapmayacağım.
7: Aman tamam, çok mızmızlandın, yorgun olan benim. Hadi sor soruyu da başlayalım.
8: Bugün sen nasıl hissediyorsun ki? Ne? Yorgun mu Nilgün?
7: Çok yorgunum.
8: Gerçekten mi?
7: Yorgunluğum bile çok yorgun.
8: Biraz daha abart, role giriyorsun ya.
7: Ben ne sabahçı bir kuşum ne de gececi. Ben sürekli yorgun bir güvercinim.
8: Güvercinler niye yorgun oluyorlar acaba, onu merak ettim. Akşama kadar ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyorlar. En fazla uçuyorlar, isterlerse duruyorlar.
7: Ne bileyim, internette böyle bir söz varmış yorgunlukla ilgili. Ben de role giriyorum ya, alıntı yapayım dedim. Senin gibi doğuştan rol yapmaya istidadım olmadığı için.
8: Bu istidat sözcüğünü özellikle vurgulamana çok sevindim. Yani yetenek var, beceri var, hüner var, yatkınlık var, kabiliyet var. Ama biz sürekli istidat mı diyeceğiz program boyunca?
7: Arada bir tabii böyle sözcükleri de kullanmamız gerekiyor. Hatırlatmamız lazım.
8: Ama dikkat edersen çok
7: ben
8: karşılığı da var.
7: Kısıtlı Türkçe ile konuşmayalım diye yani. Ha,
8: istidatı da mutlaka kullanıyoruz.
7: Evet, evet, evet.
8: Peki devam et rolüne bakalım, daha neler diyebileceksin ya da diyeceksin.
7: Uyuyan güzel olmak isterdim ama prens olmasın.
8: Prensi niye istemiyorsun?
7: Öpüp uyandırır. Kendime yorgun süsü veriyorum ya, uyanmamam lazım.
8: İyi ki ayılara özenmedik bu programda. Malum onlar kış uykusuna yatıyor.
7: Aslında ne güzel olurdu insanlar da kuş uykusuna yatsaydı, değil mi?
8: Aylarca uyumak düşünsene ya, çok yorucu. Evet. Bu bana çok yorucu geldi şimdi.
7: Bak düşünsene, insanlar da kış uykusuna yatıyor ve bizim kış uykumuz tam 4 ay sürüyor.
8: Tamam, 4 ay yattılar.
7: Kış uykusuna yatan yemek yer mi?
8: Ne bileyim ben, kış uykusuna mı yatmıştım var sanki bilmiyorum. Yemez ya, zaten uykuda diye düşünüyorum.
7: Yemezler tabii. Acıkırlarsa uyanıp avuçlarını yalayıp yatarlar.
8: O niye?
7: Ayılar öyle yapıyor çünkü. Avucunu yala deyimi de oradan gelmiş dilimize. Ha,
8: kış uykusundaki avucunu yalayan ayıdan, öyle mi?
7: Evet.
8: Yalnız biz ayı değiliz, onu hatırlatmak isterim. İnsanız ve senin dediğin gibi olsun hadi. Avucumuzu yalayarak 4 ayı uyuyarak geçiriyoruz.

0: diyeceğim.
1: Kış uykusundan denize nasıl bağladın hala anlamadım ama ben senin zihin işletim sistemini zaten çözebilmiş değilim.
0: Kova burcu olmak böyle bir şey. Senin gibi ikizler burcu bizi anlamaz zaten. Sen bekle, bak ben daha nelere bağlayacağım.
1: Ha bizim burç her telden çalıyor. Hep müstakil düşünüyor. Birbirine bağlayamıyor. Öyle bir sistemi yok diyorsun, öyle mi?
0: Dur bakalım, ilerleyen dakikalarda göreceğiz.
1: Var mı sistemin diyorsun. Tamam.
0: Şimdi ben emekliyim. Kışın 4 ay uykuya yattım. Acıktıkça da avcumu yaladım. Üşüdükçe battaniyemi çektim. Yani 5 kuruş para harcamadım.
1: Evet.
0: Ne oldu benim emekli maaşları?
1: Hesabına yattı. Birikti.
0: Ha, işte o 4 aylık maaşla ne yapacağım ben?
1: Ne yapacaksın?
0: Tabii ki altın
1: Ha,
0: alacağım.
1: niye saçma bir soruydu. Tabii ki ne alacaktın, doğru. Ya tatile gidersin belki. Dünya turu için ön hazırlık yaparsın
0: Onu
1: falan
0: sen
1: dedim. Tamam.
0: yaparsın. Ben altın alırım.
1: Kış uykusundan çıkıp sonunda altını da bağladın yani bu olayı, doğru mu?
0: Bağladım tabii.
1: Üstelik konumuz da ne? Yorgunluk. Biz buraya nasıl geldik gerçekten bazen anlayamıyorum ama altınla bunu bağdaştırmanı anlamamam da benim hatam herhalde. Neyse.
0: Ben sana demiştim, yorgun rolünü sen yap, güzel beceriyorsun diye. Bak bana bıraktın rolü. Geldiğimiz yer neresi?
1: Kuyumcu tabii ki.
0: Beğenmedin.
1: Kuyumcu geldik
0: Evet,
1: herhalde.
0: evet.
1: Hadi altını al. Gittin kuyumcuya, aldın altını. Artık konumuza dönelim istersen. Ne zaman yorgunluk konusuna geleceğiz?
0: Şaka bir yana, bahar yorgunluğu diye bir kavram var. Sende var mı böyle bir yorgunluk?
1: Bahar yorgunluğu mu?
0: Evet.
1: Bende başka bir rahatsızlığın başlangıcı var. Şeker, o da yorgunluk yapıyormuş. Baharla beraber diye düşünmüştüm ama onun rahatsızlığı bir yorgunluk var üzerimde ama normal, standart.
0: Baharlarda yorulmaz mısın sen?
1: Ya ben çok yorulan bir adam değilim zaten.
0: Evet, doğru. Az önce
1: Yani.
0: geldin, tık nefes. Aynı şekilde de yayına
1: Evet ya,
0: girdin.
1: ben
0: Hiç.
1: çok yorulan bir adam değilim yani. Onun için bilemiyorum baharda nasıl yorulunuyor.
0: Evet, ama tebrik ediyoruz gerçekten. Güzel kotarıyorsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Bana bazen uzun bir günün sonunda geliyor o yorgunluk. Bazen de sabah gözümüzü açarken yorgun hissediyoruz. Sen de olmaz mı hiç gözünü açtığında böyle bir
1: Yok, gözümü
0: yorgunluk
1: açar
0: hissi?
1: açmaz uyanırım. Gözümü açar açmaz telefon bağlantısı bile yaparım.
0: Oo.
1: Yani hiç problem yaşamam onlarda.
0: Her zaman beden yorgunluğu değil ama bazen zihnimi, bazen ruhumu sarıyor. Şarjım %3 olabiliyor bazen.
1: %3.
0: Hemen o zaman ne yapıyorum? Uçak moduna alıyorum kendimi. Sonra belki bir
1: Kış uykusu
0: kahve,
1: yatıyorum.
0: belki güzel
1: Altın
0: bir
1: hayalleri
0: uyku, kış
1: kuruyorum.
0: uykusu olmasa da bugün hiçbir şey yapmayacağım diyerek geçirebiliyorum bazen
1: Seninki
0: günümü
1: genelde
0: de.
1: güzellik uykusu olur, değil mi?
0: Ay,
1: Tamam.
0: evet, güzellik uykusuna hiç yatmıyorum ama be. Yani yatmam lazım, değil mi?
1: Gerek yok şu anda da ondan. Yani.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Acaba ilk defa yoruldum diye kim, ne zaman, nerede söyledi? Sence bunun yanıtı var mı sende?
0: Bence bunun kesin bir yanıtı yok. Bunun kesin bir tarihi de yok. İnsanlar yaratıldıkları günden bu yana yorulmuşlardır ama adını koymamışlardır.
1: Mağara devrini düşünsene diyeceğim. Senin zaten düşünmediğin zaman yok. Bütün hikayelerin
0: Tabii.
1: mağara devrinden başlıyor.
0: Bayhönk ve Nauma.
1: Hayvan avlayacaksın. Ot kök tohum toplayacaksın. Karnını doyurmak isteyeceksin. Korunmak için sürekli tetikte olacaksın. Yanan ateş sönmesin diye de sürekli odun atacaksın.
0: Gerçekten de günümüzü düşününce aslında bizim hiç yorulmamamız lazım. Mağara devrine göre inanılmaz bir lüks içindeyiz. Yiyecek, içecek marketten, temizlik evdeki makinelerden, korunma dersen zaten ülkede asayişi devlet sağlıyor.
1: Ama günümüzde bedenen değil daha çok ruhen ve zihnen yoruluyoruz Nilgün. Tabii ki bedensel çalışması fazla olanlar, bedeniyle çalışanlar var ama daha çok zihnimizi çalıştırıyoruz. Gerçi bedenle çalışanların günümüz şartlarında ayrıca zihin ve ruhu da yoruluyor. Yani iki kat yoruluyorlar onlar. Çünkü onlar da nasıl geçineceğini düşünüyorlar. Hepimiz bir türlü yorulmuş oluyoruz. Aslında ben mesela çok yorulmam dedim ama beynim yoruluyor. Yani
0: Evet,
1: zihnen
0: tabii
1: yoruluyorum
0: ki.
1: ben de.
0: Hareket edebilen her canlı için yorgunluk bir mukadderat.
1: Hareket eden dedin ya, ağaçlar, kayalar, dağlar mesela yoruluyor mudur? Onlar hareket etmiyor. Dağlar gerçi bazen hareket ediyor da diğerleri için söyleyeyim. Ağaçların ne
0: Dağ
1: kadar
0: kayayı
1: hareket ediyor?
0: bilmem ama bence ağaçlar yoruluyor. Onlar da kış uykusuna yatıyor. İlkbaharda çiçek aç, yaprak dök, yazın meyve ver derken yoruluyorlar bence. Sonbaharda yapraklarını döküp kış uykusuna yatıp dinleniyorlar işte.
1: Ha, bunları düşünerek yapıyorlar yani.
0: Evet.
1: Diyorlar ki sonbahar geldi, yapraklarını dök. İlkbahar geldi, çiçeklerini aç bakayım.
0: Ama işte o...

0: açmak, meyve vermek onları yoruyor. Sonbaharda yapraklarını döktükten sonra kış uykusuna yatıyor onlar da. Üzerine hani karlar bürüyor ya.
1: Bu durumda her madde yoruluyor. Ama adı koyulmuyor. Buna başka şeyler deniyor. Mesela kaya ya da taş, yüzyıllar boyunca maruz kaldığı yağmura, rüzgara direnmekten yorulunca ufalanıp ne oluyor? Toprak oluyor. Yorgunluğun sonucu sadece tükenmek değil, form değiştirmek de olabiliyor yani.
0: Evet.
1: Ama biz insanlardaki yorgunluğu konuşacağız. Çok dağılmayalım istersen demen gerekiyordu. Böyle el işaretiyle sen
0: Hayır,
1: dedi.
0: onu sen diyecektin. Sen karıştırdın replikleri. Benim repliğimi okudun. Demek ki bütün kurgu bozuldu şu anda. Demek ki yorgun olan sensin.
1: Diyorsun.
0: Evet, sana dedim yorgunluğu sen oyna dedim. Ama kabul etmedin. Bak yorgunsun. Bu metnimize de
1: Yansılı
0: yansıdı.
1: diyorsun. Peki nerede kalmıştık?
0: Şimdi şöyle, ben bir tarih uzmanı olarak tarihe uzanıp bakayım bu konuda neler varmış. Ne dersin?
1: Tamam.
0: Antik Yunan'da yorgunluk hastalık değil bedendeki dengesizlik olarak görülüyormuş. Hipokrat dört vücut sıvısı diye bir teori atmış ortaya. Kan, balgam, sarı safra, kara safra. Eğer bu sıvılar arasındaki denge bozulursa halsizlik, isteksizlik ve ruhsal çökkünlük oluşuyormuş.
1: Bugünün yorgunluğu demek ki o zamanlar denge bozukluğu olarak tanımlanıyor senin bu anlattığına göre.
0: Orta çağdaysa yorgunluk fiziksel değil de manevi anlamda dikkate alınıyormuş. Aşırı halsizlik, isteksizlik durumunda günah, içsel çöküş ve ruhun ağırlaşması olarak yorumlanıyormuş.
1: Yani günah işlediği için halsiz ve isteksiz olduğu düşünülüyor. Tam orta çağ karanlığı diyebiliriz yani.
0: Biz de nazar diyoruz ya şimdi buna.
1: Öyle mi diyoruz? Tamam.
0: Tabii. Sonra sanayi devrimi oluyor ve fabrikaların açılması, uzun çalışma saatleri, insanların dinlenmesine izin vermeyen acımasız bir sistem devreye giriyor ve yorgunluk da kaçınılmaz oluyor haliyle. Ve bu dönemde sinir yorgunluğu ve bitkinlik hastalıkları konuşulmaya başlanmış.
1: Savaşlar yorgunluk kavramını daha da belirgin hale getiriyor. Birinci Dünya Savaşı siper savaşları olarak geçiyor ve bu da askerleri sadece fiziken değil ruhen ve zihnen de tüketiyor. Günlerce aynı siper, sürekli top sesleri, uykusuzluk, belirsizlik, askerlerde titreme, konuşamama, son bakışlar, ani bir şekilde ağlama ve donma refleksleri yaratıyor.
0: Boş bakışlar demek istedin
1: Boş
0: herhalde.
1: bakışlar demek istedim ve son bakışlar dedim. Çünkü son kez bakıyorlar ve
0: Yorgunluktan, işte
1: uyuyorlar.
0: bütün bunlar yorgunluktan. Zihin yorgun.
1: Bu duruma shell shock adı veriliyor. Ay,
0: Gözlerin de
1: körlükten.
0: yorulmuş herhalde
1: Körlükten
0: okumaktan.
1: ama. Sabahtan beri çok şey okudum gerçekten. İlk zamanlar korkaklık olarak değerlendirilip infaz edilseler de sonraları bunun psikolojik bir savaş nevrozu olduğu anlaşılıyor.
0: Ruhen ve zihnen çökmüşler demek ki.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda yorgunluk daha da sistematik hale geliyor. Yani sen dedin ya ruhen ve zihnen çökmüşler diye. Cephelerde uzun süre kalmak, açlık, uykusuzluk, sürekli tetikte olmak duygusu combat fatigue yani savaş yorgunluğu olarak adlandırılıyor. Bazı askerler günlerce uyumadan görev yapıyor, sonra bir anda duygusal çöküş yaşıyor.
0: Yani vücut ayakta kalıyormuş ama sistem kendini kapatıyormuş, öyle mi?
1: Evet öyle diyebiliriz. Denizcilere özgü bir yorgunluk da var. Onu da ekleyelim hemen. Eski keşif ve ticaret gemilerinde aylar süren yolculuk, kapalı alan, monoton yaşam, aylarca güneş, tuz, rüzgara maruz kalmak denizcilerde zihinsel yorgunluk ve halüsinasyonlar yaratıyor. Buna da uzun seyir yorgunluğu deniliyor.
0: Günümüz denizcilerinde de var aynı yorgunluk. Eskisi kadar yaygın ve ağır olmasa da sonuçta aynı şartlarda aylarca denizde kalıyorlar.
1: Fakat günümüzde artık yorgunluk tanımı kesmiyor bizi Nilgün. Tükenmişlik sendromuna giriyoruz çünkü biz
0: Evet,
1: artık.
0: çok geriliyor
1: Çok
0: tükenmişlikte. Çok
1: geriliyor. Çok
0: duyuyoruz.
1: geri. Çok girmişler.
0: Ben girmedim ama sen girdin mi?
1: Yok,
0: Ben
1: çok
0: de
1: girmedim en
0: girmedim.
1: azından. Çok girmişliğim yok.
0: Çok duyuyoruz ama
1: Tabii.
0: sanatçılar özellikle böyle
1: Ya, bu durumda senin
0: çok
1: girmen
0: uzun
1: gerekiyor yani.
0: ne, çok, ama
1: Ünlümüz, şöhretimiz, tarihçimiz olarak.
0: ama ben
1: Benim nerem tükenecek de sendroma gireceğim.
0: olur mu? Çok yoğun çalışmak, aynı şekilde çalışmak, işte uzun soluklu dizilerde sanatçılarda görüyoruz. Bir bakıyoruz diziden ayrılmış. Sebep tükenmişlik sendromu. Tükenmiş
1: Yorulmamış ama.
0: yani. Tabii.
1: İlk kez 1970'lerde psikiyatrist Herbert Freudenberg

0: Berger bunu kullanıyor, bu adı tükenmişlik sendromu ifadesini. Modern hayatın getirdiği iş baskısı, sürekli üretme zorunluluğu ve duygusal yükün yarattığı duruma burnout, yani tükenmişlik sendromu deniliyor.
1: Günümüzde bir başka kavram daha var artık. Dijital
0: O
1: yorgunluk. Sen
0: bende
1: bugün
0: biraz
1: dijital
0: olabilir.
1: yorgun
0: Var, evet.
1: musun
0: Mesela
1: acaba?
0: ne okuyordum? Boş bakışları
1: Son
0: son
1: bakışlar.
0: bakışlar diye okuyordum.
1: Tabii sürekli ekrana bakmak, bildirimler almak, sosyal medyayı izleme isteği bizi sürekli zihinsel uyarı bombardımanı altında yaşamaya mahkum ediyor ki sen bugün ona çokça maruz
0: Maruz kaldım.
1: kalmışsın.
0: Sonuç olarak tarih boyunca hareket eden, etmeyen her canlı yorgunluktan nasibini alıyor. Ve dünya durdukça da nasibini almaya devam edecek. Konuşurken de insan çok yoruluyor. Bir müzik arası verelim de biraz dinlenelim. Hem dinleyicilerimiz dinlensin, hem biz dinlenmiş
1: O
0: olalım.
1: zaman dinleyicilerimize telefon numaralarımızı da hatırlatalım.
0: Hatırlatalım, belki bize mesaj almak isterler. Yorgunluk ne demek onlar için? Nelerden yoruluyorlar? Yorgunluklarını üzerlerinden nasıl atıyorlar?
1: Tükenmişlik sendromu yaşadılar mı? Ben onu merak ettim.
0: Dijital
1: Ya da
0: yorgunlukları var
1: dijital
0: mı?
1: yorgunlukları var mı?
0: Tükenmişlik sendromu yaşamışlar mı? Çokça yaşamışlar mı? Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Artı 90 507 458 85 89.
1: Sevgili dinleyicilerimiz lütfen yazın. Çokça tükenmişlik sendromu yaşadınız mı? Abdullah benimle dalga geçiyor burada. Bekliyoruz.

Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sen hoş oldun mu artık? Bütün sırlarımı derya.

0: Ajda Pekkan da yavaş yavaş söyledi.
1: O
0: Yorgunluğu
1: enerjik
0: düzeyi.
1: Ajda Pekkan'dan eser
0: Ama
1: yoktu
0: konu
1: burada, değil mi?
0: yorgunluk. Yavaş yavaş anlattı. Seni en çok kim yorar?
1: Kim yorar?
0: Beni mesela yavaş insanlar çok yorar.
1: Aa, evet, doğru söylüyorsun.
0: Gerçekten ben yavaşlığa hiç katlanamıyorum. Bir kere de anlamın yana.
1: Çünkü sen
0: Yavaş hareket
1: hiperaktifsin.
0: etmem. Mesela Ajda Pekkan bu şarkısını ben bir daha hiç dinlemem. Yani çok yavaş.
1: Ama zamanında çok dinlemişsindir.
0: Yorgunum ancıyım. Yok.
1: Dinlemedin mi? Şimdi insanları en çok yoran şeylerden
0: Söz
1: söz
0: edeceğiz.
1: edeceğiz.
0: Sana sordum. En çok seni ne yoruyor diye söylemedin ama. Ne yorar seni?
1: Beni en çok ne yorar? Valla hiç düşünmedim. Ben de kolay kolay yorulmam aslında.
0: Değil mi? İşte beni en çok yavaşlıklar ve yavaş
1: Yavaşlıkla.
0: insanlar yoruyor.
1: Evet, doğru
0: Bak
1: söylüyorsun.
0: şöyle demiş biri. Ecnebiler yorar, kalempiller, üçlü prizler, ziller, filmler, kediler, dediler, kodular.
1: Biri de demiş ki uyanmak yorar.
0: Hep uyumak istiyor. Anlayış yoksunu insanlar, kötü, fesat insanlar ve bencil insanlar.
1: Şimdi bir tane

0: tane mesajımız var, onu okuyalım. Ankara'dan sevgili Ferhat Bey yollamış. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Merhaba, beni en çok uykusuzluk yoruyor. Uykumu alamadığım zamanlar çok yorgun hissederim. Boş günlerimde de aradaki farkı kapatmak için çok uyurum. Bu sefer de fazla uyuduğum için yorgun olurum demiş.
1: Her türlü yoruluyor ve
0: Evet.
1: yoruluyor. Ya uyku ciddi problem kimileri
0: Evet.
1: için, kimileri için de uyku gerçekten çözüm. Ya
0: Kesinlikle
1: uyumayınca.
0: doğru
1: Bak
0: söylüyorsun.
1: uyanmak demiştin ya, bir öyle
0: Evet,
1: demiştin.
0: evet. Kendini açık aramaya adamış, takdir etmesini bilmeyip moral bozmayı adet edinmiş yöneticiler yorar demiş biri de.
1: Erkekler için tek kelimeyle kadınlar.
0: Aa, sen katılıyor musun buna?
1: Hayır.
0: Bence de.
1: Tek kelimeyle de tanımlamıyorum zaten.
0: Tabii.
1: Bir kadına ayırdığım vakit kadar derslerimi ayırsaydım vaktimi, şimdiye profesör olabilirdim. Pişman mıyım? Hayır diyor.
0: Ya
1: İyi ki
0: işte
1: ayırmış
0: ya
1: vaktini.
0: tabii
1: Hiç de
0: bence de.
1: yorulmamış bu arada.
0: Hatasını kabul etmeyen aşırı değer verdiğimiz insanlar. Evet, onlar da yorar.
1: Yorar, beni de yorar. Beni ilk yoran yorgandır. Babaannemin yorganı. Sanırım bir ton falan vardı.
0: Evet, oyun yorganlar çok ağırdı gerçekten üstümüzde.
1: Sabaha kadar kantar içinde sırtımı da taşımıştım. Ondan sonra her şey yordu beni. Öyle ki gün geldi o yorganı kirpiklerimin ucunda taşımaya bile razı oldum.
0: Feray diyor ki biz ona beton yorgan
1: Beton
0: derdik diyor.
1: yorgan.
0: Gerçekten üzerimize beton dökülmüş gibiydi.
1: Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Üstüme bir pike atarak sonsuza dek uyumaya o kadar ihtiyacım var ki diyor.
0: Her işini kendi yapmaya çalışmak demiş biri.
1: Yoruyor tabii insanları ya, paylaşmak istiyorlar. Yani bir şeyleri tek başına yapmak yoruyor insanı. Karar verememek de yorucu diyor bir başkası. Kararsızlıkta yakılan kalori ölçülüp bilimsel veri olarak sunulacak yakında, bunu demedi demeyin diyor.
0: Ve perde takmak demiş biri ama doğru. Kornişle psikolojik bir mücadele o. Hiç taktın mı?
1: Çok taktım, ne hiç taktım. Zaten bizim görevimiz, asli erkek görevlerinden biri. Kolun uzanır, kolun kopar.
0: Değil mi? Kolun ağrır
1: Takılmaz. Kolunu
0: sonrasında.
1: ağrıma, sürekli aynı hareketi yapıyorsun. Neyse ki yeni yeni sistemler geldi de biraz rahatladık. Ben hiç taktın mı diyor. Sen hiç taktın mı acaba?
0: Takmaz olur muyum? Taktım
1: Gerçekten mi?
0: tabii. Evet,
1: Ya,
0: taktım.
1: ya temizlikçi kadınlara taktırılıyor ya erkeklere.
0: Yok, benim de takmışlığım
1: Var,
0: vardır.
1: tamam.
0: Tabii.
1: Dile getirilmeyip görmezden gelen gelinen sorunlar ve sürekli şikayet eden, huzur vermeyen insanlar beni yorar diyor.
0: Her gün aynı saatlerde uyanmak, işe gitmek, belirlenen tatil günlerinde tatil yapmak, istemediğin arkadaşlıklar kurmak zorunda kalmak, sıkışık trafikte olmak, insanlar ve çevreye karşı sana verilen görevler neticesinde iletişimde bulunmak ve benzerleri demiş biri.
1: Zorunluluktur yorucu olan demiş bir başkası da.
0: Doğru demiş.
1: Evet, zorunluluklar insanı yorar değil mi?
0: Evet, gerçekten öyle. Anlamayan birine laf anlatmak. Bir anlatıyorum anlamıyor. İkinciye başlıyorum. Kendi yorum katıyor yine anlamıyor. Üçüncüde susmayı tercih ediyorum. Bu süreç çok yorucu çünkü
1: Peki
0: demişler.
1: sen anlamayan birine ikinciyi, üçüncüyü dener misin?
0: Denerim.
1: Ha, ben çok denemem. Bir
0: Denerim.
1: kere de anlamayan insanlara matmak ister. Gerçekten denemem.
0: Olsun.
1: Yani
0: Ben
1: hiç
0: onu...
1: denemem demeyeyim de, yani şans verdiğim insanlar mutlaka var da, genel olarak birinci de anlasalar iyi
0: E
1: olur.
0: bence de tabii ki. Kendine bile muhalif insanlar demiş
1: Öyle
0: biri.
1: çok
0: Evet,
1: insan var.
0: çok var
1: Söylüyor,
0: gerçekten.
1: sonra kendisiyle çelişiyor ama
0: Evet,
1: farkında değil.
0: farkında değil.
1: Saçma sapan konuşan insanlara iş ya da akrabalık gereği tahammül etmek zorunda kalmak. Gerçekten
0: Evet,
1: haklı ama yani.
0: evet.
1: Çok yorucu.
0: Çok gerçekten. Düşünmek. Olasılıkları düşünmek, geçmişi düşünmek, geleceği düşünmek, her şeyi düşünmek demiş bir başkası.
1: Düşünmek yorucu olduğu kadar da gerekli bir şey ama. Düşünmezsen adım atamazsın, yol alamazsın. O kadar yani, geçmişte düşüneceksin, geleceği de fazla düşünmemek gerekiyor sadece. İsteği dışında yüklenen sorumluluk. Bana
0: Bir dakika, bir
1: güven.
0: dakika. Geçmişi niye o kadar çok düşünüyorsun? Geçmiş
1: Geçmişi
0: geçmişte
1: de
0: kalmış,
1: düşün ki
0: geleceği düşün.
1: ders al.
0: Ha, ders almak
1: Tarih
0: için.
1: tekerrürden ibarettir.
0: Oo, Abdullah
1: Geleceği de düşün ki
0: Bey.
1: plan yap.
0: Tamam, o doğru. O.
1: Öngörü.
0: Ama her şeyi de düşünme.
1: Her şeyi düşünmek zorunda değilsin canım.
0: Tabii.
1: Olasılıkları da düşün ama biraz gerçekçi ol. Hep iyimser olmak, hep iyimser olmak nereye
0: Sana
1: kadar?
0: göre değil, evet.
1: İsteği dışında yüklenen sorumluluk insanı çok yorar diyor. Bana güvenmeyin, benden bir şey istemeyin, benimle ilgili beklentiye girmeyin, bana bir şey yaptırmaya çalışmayın.
0: Aa, bu da tamamen kaçmış her şeyden.
1: Hayır,
0: Olmaz ki.
1: ben biliyorum zaten ne yapacağımı diyor. Ya bir şeyleri de ben yapabilirim. Sürekli benden beklenti içindesiniz diyor. Ya bir salın kendinizi diyor. Beni de salın diyor. Ben
0: Ama
1: yapayım diyor.
0: bunu iyi de bunu bir başkası düşünüyor.

0: için
1: Ama
0: o niye
1: isteği
0: yoruluyor?
1: dışında sorumluluk yükleniyor. O yoruyor onu.
0: Ha.
1: Evet,
0: Peki.
1: tamam.
0: Peki. Çok
1: İkna
0: anlamadım ama
1: olmamakla
0: olmadım.
1: beraber tamam.
0: Evet. Tavsiye verme delisi insanlar. Tersliyorsun, hala daha devam ediyorlar. Sövüp salmak en iyi çözüm gibi durmakta demişler.
1: Ya bu gerçekten çok yorucu. Bunda katılıyorum bu yazan kişiye. Her şeye alınan insanlar.
0: Konuşma onlarla.
1: Çözüm kolay diyorsun.
0: Bence de.
1: Yorulmazsın diyorsun.
0: Yani.
1: Ya her şeye alınan insanlar var ya. Şaka yaparsın alınır. İltifat edersin ondan bile başka şey çıkartır. Çok
0: Evet.
1: yorucu değil mi?
0: Ama o biraz özgüvensizlikten mi kaynaklanıyor?
1: Bilmiyorum
0: Nereden
1: yani
0: kaynaklanıyor?
1: alınganlıktan kaynaklanıyor diye.
0: Alınganlıktan kaynaklanıyor. Her şeye devamlı kötü tarafından bakan negatif insanlar. Ay evet.
1: Çok yorucu değil mi?
0: Ya,
1: Güne öyle
0: bak.
1: başlayan mesela.
0: Ay bu
1: Bugün
0: içim
1: de
0: daraldı
1: bugün
0: söylerken
1: yarından da
0: bile.
1: kötü olacak. Yarın bugünden de kötü olacak. Öbür gün
0: Aa,
1: önde...
0: ama bak
1: Heh.
0: Feray senden
1: Evet,
0: şikayetçiymiş bu
1: benim
0: anlamda.
1: negatif
0: Beni çok
1: yanlarım var diyor.
0: yoruyor
1: Yoruyor. Çünkü onun da iyimserliği beni yoruyor. Her şey bu kadar iyimser bakalım kardeşim.
0: Yokuş, düz yol canımdır fakat yokuşlarda tıkanıyorum diyor. Allah Allah. Bu şey bedensel yorgunluk ve süslenmek. Keşke sadece yüzünü yıkayıp işe giden bir inşaat işçisi olsaydım demiş. E
1: Kesinlikle
0: yapma.
1: katılmadığım bir görüş değil mi?
0: Evet bence de.
1: Mümkün değil çünkü yani.
0: Yani hayır yapma o zaman
1: Yapma,
0: hoşnut
1: yüzünü
0: değilsen.
1: yıka çık diyorsun.
0: Bence de.
1: Tamam, yapamıyor ama.
0: Yani yapamıyor.
1: Sürekli konuşup asla
0: Ay
1: dinlemeyenler.
0: bu çok yorar ama
1: Çok yorucu.
0: gerçekten. Gerçekten.
1: Benim öyle birkaç arkadaşım vardı. Virgülünü de bırakıyorduk. Ertesi gün o virgülden devam
0: De
1: ediyordu.
0: Sen gece şarj oluyordun ertesi gün onu dinlemek üzere. Görüşmek zorunda kalındığı için görüşülen
1: Evet,
0: akrabalar.
1: bu çok
0: Evet.
1: yorucu.
0: Genelde bayramlarda karşılaşılır ama bunlarla. Yakın zamanda karşılaşma
1: Evet, bayramda yaklaşmışken diyorsun.
0: Evet.
1: Beni parasızlık görüyor. Herkes yiyor emin olun. Yapmak istediğim en ufak şeyi bile yapamıyorum çünkü diyor.
0: Kendimi anlatmaya çalışmak. Bu da yorucu.
1: Evet, ben uzun süre bunu yaptım ve çok yoruldum. Şimdi anlatmıyorum. Anlayan anlasın,
0: Anlamıyor,
1: anlamayan da
0: evet.
1: kalsın. Laftan anlamayan, inat ve her şeyi ben bilirim havasında olan ebeveynler demiş. Sadece ebeveynler deyip kısıtlamamak lazım.
0: Bence de.
1: Yani ergenler de fena değil bu konuda.
0: Türkiye Twitter gündemi demiş bir başkası. 10 dakika baksan dert babası
1: Ben
0: oluyorsun.
1: mesela.
0: Ama o yorgunluk değil, için daralıyor. İçin daralıyor.
1: Ve
0: O...
1: içim daralırken Feride
0: Evet, evet.
1: Yorulmasını anlıyorum çünkü ben de yorgunum. Yorgunluğumu paylaşıyorum. Ne yapayım ben de?
0: Yorgun savaşçı. İnsanları dinlemek artık sağır taklidi yapıyorum demiş bir başkası.
1: Biri de market alışverişinden yoruluyormuş. Parası olmadığı için olabilir belki. Ya da yürümeyi mi sevmiyor acaba? Market alışverişi çok yorucu değil aslında.
0: Market alışverişi yorucu değil de senin de söylediğin gibi işte fiyatları kontrol edip hani onu mu alsam bunu mu alsam o mu
1: Zihin
0: bundan daha öyle o
1: yorgunluğu.
0: zihin yorgunluğu ve çok vakit harcıyorsun orada belki biraz da onun getirdiği bir şey.
1: At gözlüklü birine laf anlatmak beni çok yorar diyor.
0: Evet.
1: E tabi
0: Yorar.
1: dinlenmez zaten
0: Tabii.
1: boşa yoruluyor o da.
0: Her şeyin fazlası yorar. Bu bazen düşünce olur, bazen insan, bazen ses, bazen fazla yemek, bazen de gereğinden fazla koşmak ya da uyumak demişler.
1: Beklentiye girmek. Bundan böyle hiçbir şey beklemeyeceğim otobüs bile.
0: Hani takma kafana tokadan başka bir şey gibi olmuş bu. Sen derdini açtığında kendi derdini anlatmaya
1: Çok
0: başlayanlar.
1: var bu da. Ben de
0: Evet.
1: böyle bir şey yaşamıştım. Ya ben bir anlatayım. Sen sonra kendi anını anlatırsın, eklersin ama yok. Önce onunki dinlenecek. Benim
0: Evet.
1: derdim çok önemli değil çünkü.
0: Senin derdin dert midir benim
1: Yanında.
0: derdim yanında?
1: <Yandı. gülüyor> Bir şeyleri sürekli şarj etmekten yoruldum. Telefon, kulaklık, saat, tablet, elektrik süpürgesi, tıraş makinesi, diş fırçası sürekli şarj etme halindeyim.
0: Teknolojinin getirdiği noktada maalesef ki evet.
1: Yorgunluklar.
0: Ağzından cümleleri yavaş tempoda çıkan mıy
1: Sadece
0: mıy
1: cümleleri olsa adımları da öyle.
0: tipler
1: Bazıları
0: demişler.
1: gerçekten çok mıymıntı. Ya çok yoruyor.
0: Yani ona buyuracağın işi kendin yap değil mi?
1: Tabii
0: 40 kere
1: tabii.
0: yaparsın
1: Zaten
0: yani.
1: yapıyorum
0: Evet.
1: ben. Beklemeyeceğim. Sesli betimlemesi açık kişiler. Her yaptığını o an eylemiyle birlikte söze döken kişiler. Ben şimdi su içeceğim. Ben şimdi bunu buradan alacağım. Ben bunu buraya koyacağım. Çok yorucu değil mi gerçekten?
0: Çok gerçekten.

0: başka insanların onları yorduğunu ifade ediyor.
1: Evet, şimdi soru şu. İnsanlar hep insanları yoruyorsa, yoranlar kim?
0: Başka insanlar.
1: O
0: Çünkü
1: başka insanlar kim? Onu soruyorum.
0: yani yavaşlar hızlıları yorucu buluyor. Hızlılar yavaşları yorucu buluyor. Bonkörler cimrileri yorucu buluyor. Cimriler monkörleri yorucu buluyor. Yani böyle
1: Diyorsun.
0: çoğaltmak
1: Bu
0: mümkün.
1: senin düşüncen.
0: Ergenler ebeveynleri yorucu buluyor.
1: Çünkü burada
0: Ebeveynler...
1: nereden bileyim ben yazmış Feray. Öyle diyecektin ama illa bir şey söyleyeceksin.
0: Ama Feray aynı zamanda şöyle diyor. Çalışıp gelin, kendi görüşlerinizi de ekleyin.
1: Ekleyin diyor. Evet.
0: Yani bunu say say bitmez diye devam ettirecektim ama az konuşanlar maalesef çok konuşanlar tarafından yoruluyorlar. Burada ben yorulan pozisyonda oluyorum. Az
1: Anladım.
0: konuşan
1: Ben
0: insanlar.
1: yoruyorum yani. Peki soruyorum sana. Sen yoran mısın, yorulan mısın?
0: Ya
1: Yorulansın
0: kimi
1: bu
0: zaman
1: durumda.
0: yorulanım, kimi zaman yorulmam canım. Yani bunda öyle iddialı olamam. Yorduğum insanlar da vardır mutlaka. Benim mesela tez canlılığıma, hızlı hareket etme telaşıma yorulan çok insan olabilir. Yani bazıları da daha sakin olmayı ister. Diyorum ya, hızlı insanlar sakin insanları yorar. Ben de onları yoruyorumdur ama o çok yavaş, çok ya yani 30 yaşındayken 130 yaşında gibi yaşayan insanlar da beni çok yoruyor. Ya 30 yaşındasın. Sen niye 130 yaşında gibi davranıyorsun?
1: Yani ben yoran değilim diyorsun.
0: Ya kim zaman yoranım ama genel olarak değilim. Yani
1: Kimseye bir yüküm yok diyorsun
0: çok
1: yani
0: yok
1: kısaca
0: diyorum. Evet,
1: öyle mi?
0: çok yok diyorum.
1: Peki yorgunluğun sadece yük olmakla ilgili olduğunu mu
0: Yok yok
1: sanıyorsun?
0: sanmıyorum ama neyle ilgili diye de sorayım sana. Neyle ilgili yani yorgunluk?
1: O zaman bunun bir testi var. Test yapalım. Ne dersin?
0: Yapalım.
1: O zaman dinleyicilerimiz de yapsınlar bu testi. Yok öyle insanlar beni çok yoruyor deyip mızmızlanmak belki de asıl yoran biziz. Kendimizle yüzleşme zamanı diyelim ve başlayalım mı testimize?
0: Şöyle her soruya evet, bazen ve hayır diye cevap vereceğiz.
1: Evet, bazen
0: Hayır.
1: hayır.
0: Her evet 2 puan, her bazen 1 puan, her hayır da 0 puan. Hayıra 0 diyeceğiz. Ya puan vermeyeceğiz. Evet'e 2, bazen'e 1 vereceğiz. Başlayalım.
1: Başlıyorum o zaman. Puanlarımızı da yazalım ve hesaplayarak gidelim. Olur mu?
0: Olur, sen bana sor. Ya genelde öyle oluyor. Soru soran
1: Tamam,
0: sen oluyorsun.
1: peki.
0: Yorulan ben oluyorum
1: Heh,
0: yanıtlayarak.
1: peki.
0: Tamam.
1: Olur mu? Ben konuşacağım için yorulan ben olacağım.
0: Düşünen ben olacağım. Zihnen yorulan.
1: Sen de zihnen yorul. Şimdi birine bir şey anlatırken konuyu uzatıp uzatıp en başa dönelim dediğin olur mu?
0: Olmaz. Hiç olmaz. Hayır. Çünkü bir şeyi anlattıysam karşıdakinin anlamasını beklerim. Niye başa dönüyoruz?
1: Tamam. Hayır. Ben de hayır demişim zaten. 0 puanı verdik. Karşı taraf bir şey anlatırken daha o bitmeden benim de başıma gelmişti diye araya girer
0: Büyük
1: misin?
0: saygısızlık asla.
1: Ben bazen girerim.
0: Saygısızlık hiç
1: Bu bana
0: doğru
1: hiç
0: bulmuyorum.
1: dürüstçe
0: Hiç ben
1: gelmedi.
0: girmem. Girmem. Ben bitirince girerim.
1: Öyle mi?
0: Bitirince
1: Ben
0: anlatırım.
1: bazen diye
0: Yok,
1: girerim.
0: girmem.
1: Ben bazen dedim.
0: Asla sıfır.
1: Burada 1 puan vereceğim kendime. Sürekli şikayet ettiğin ama değiştirmek için pek adım atmadığın konular var mı?
0: O kadar çok ki çok. İki vereyim destek.
1: Ben de evet diyorum buna. Ben de 2 verdim. Aynı hikayeyi aynı kişiye fark etmeden ikinci hatta üçüncü kez anlatır mısın?
0: Oluyor bazen.
1: Evet, ben de bazen diyorum ona. Bazene 1 mi veriyorsun?
0: Bir, evet.
1: Bir. Evet. Mesaj attığında karşı taraf hemen cevap vermezse içinden kesin bana alındı diye geçirir misin?
0: Geçirmem çünkü ben de cevap vermem ki. Bana biri mesaj
1: Vermem
0: atıyor.
1: ki ne, bari veremem de.
0: Veremem diyeyim ya, bakmıyorum ki hiç. Hatta arkadaşlarım bir kez de telefona baktı. Telefonda mesaj yazdım deyip telefon eden arkadaşlarım
1: O bana da oluyor bazen. Yazdım görmedin diye. Ben
0: Ya
1: de ya yatarken bir de kalkınca bakarım
0: Ben de
1: mesajlarıma.
0: öyleyim. Onun için
1: O
0: yani
1: kadar.
0: hiç de
1: Onun
0: alınmam.
1: dışında
0: Alınma durumum da yok.
1: evet buna
0: Başkasının
1: da
0: alındığını
1: sıfır
0: düşünmem.
1: verdik. Bir ortamda sessizlik olunca hemen doldurma ihtiyacı hisseder misin?
0: Hissederim ama bazen. Yani çok ya oluyor oluyor. İki değil de birlik bir durumum var.
1: Yani
0: Yok ben nefret
1: ben
0: ederim
1: hissetmem.
0: çok Oxford kütüphanesi gibi ortamlardan. Yani çok sıkılırım. Çok sessiz yani.
1: İlla o sessizliği
0: Bozacağım
1: bozacaksın.
0: bozacağım. Gerek yok o kadar sakinliğe, sessizliğe.
1: Hiç cinsellik değil yani. Yok. Ben hayır diyorum. İçim sıfırı verdi. İçim bayılır. Sen evet mi diyorsun? Bir verdim bazen diyorsun. Karşı tarafın enerjisi düşükken bile kendi derdini anlatmaya devam eder misin?
0: Yok, bencillik o.
1: Yok, ben de etmem. Evet, ben de ona sıfır diyorum. Ben çok açık

0: sözlüyüm deyip aslında biraz kırıcı olabildiğin olur mu?
1: Oluyor.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Yok, ben
1: Benim oluyor.
0: olma. Ben de olmaz.
1: Ya bazen kaçıyor ayar.
0: Bir şey anlatırken detaya o girsin. Pardon, tekrar okuyacağım. Bir şey anlatırken detaya o kadar girersin ki asıl konu kaybolur mu?
1: Ben detay anlatmam ki. Ben özünü alıp getiririm. Hiç kaybolmaz yani. Bu
0: Evet.
1: kadınsal bir şey. Bu kadın neresi olacak bir şey?
0: Aa, çok ayıp.
1: Detay
0: Ne
1: anlatan erkek mi var? Ne gereği var bu kadar ayrıntı
0: münasebet.
1: anlatmaya?
0: Yok, bende de olmaz. Karşındakinin yorgunum dediği bir anda bile sohbeti uzattığın olur
1: Yok, o
0: mu?
1: kadar empati yeteneğim var. Eğer yorgun diyorsa dinletme. Zaten dinlemeyeceği için
0: Evet, o
1: anlatmana
0: zaman
1: gerek
0: şimdi
1: yok.
0: puanlıyoruz. Hayırlar 0 puandı, bazen 1, evetler 2. Şimdi 1, 2 tane bazenim var, 2, bir tane de evetim var, 4.
1: Benim de
0: Sen,
1: dört. Dört benim
0: senin
1: de.
0: de 4.
1: Dört.
0: 0-5 puan. Oh mis, sen dinlendirici insansın, insanlar yanında nefes
1: Aa,
0: alıyor.
1: gerçekten mi? Sevindim.
0: Evet, ben de sevindim. 6-12, Feray benim 6 puan çıktı yazmış. Arada yoruyorsun ama çekilmez değilsin. Azıcık frene bas kategorisi. Yok, ben Feray'dan hiç yorulduğumu
1: Ben de
0: hatırlamıyorum.
1: yorulmuyorum.
0: Ben
1: Onunla
0: zevkle
1: ben
0: dinliyorum onu
1: onun
0: her
1: iki
0: zaman.
1: olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bir, ben yine dörtte kalayım.
0: Ve 13-20 puan arası dinleyicilerimiz yaptılarsa testi, 13 ile 20 puan arasında ise puanları, enerjin yüksek ama biraz fazla paket program gibisin. İnsanlar seni seviyor ama bazen kaçacak yer arıyor
1: Ne
0: olabilirler.
1: kadar kibar bir yorumla tamamlanmış testimiz.
0: Evet.
1: Bir müzik arasıyla da testimize de konuşmamıza da söyleşimize de ara verelim. Ne dersin?
0: Verelim.

0: Düşüncesi. Market poşetini tek hamlede açamamak. Market kasasında poşeti panikle yetiştirmeye
1: Ay
0: çalışmak.
1: evet, bu yani çok yorucu bir şey ya da
0: Arkadan
1: sinir
0: biri
1: edici bir
0: bekliyor, değil
1: şey.
0: mi?
1: Bir de hayır yani koymak istiyorsun koyamıyorsun, çabucak çabucak
0: Tek
1: geçiyor.
0: hamlede de açılmıyor bazen. Gerçi yanında
1: Evet.
0: bir bölüm yapmışlar ama tam olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Yavaş hareket eden insanlar tam benim gibi. Arkadaşıma filmi sen seç deyip hiçbir filmi beğenmemek. İnternette bir şey ararken neden girdiğini unutup Reels videolarının içinde kaybolmak. Bunlar beni yorar diyor. Kim diyor? Merve Şahin Ankara'dan. Doğru söylüyor. Pek çoğu
1: Evet,
0: da bizi de yoruyor.
1: doğru. Ve yine Ankara'dan Can Suhan yollamış. Ben televizyon kanalında muhabirlik yapıyorum. Gün boyu haber yazmak beni asla yormaz. Ama editörümden o buz gibi cümleyi duyduğum an her şey değişiyor. Gel, şu haberine bir bakalım.
0: Ben gün boyunca ne kadar çok söylüyorum bunu ya. Gel şu haberine bir bakalım.
1: Acaba senin editörlerin sana söylüyor olabilir mi
0: Olabilir. Bakalım daha neler
1: editör?
0: demiş.
1: Bakalım, dur bakalım. Gel şu haberine bir bakalım. Kendi masamla editör masası arası topu topu 10 adım. Ama o 10 adım benim için bitmek bilmeyen bir Yüzüklerin Efendisi üçlemesi. Girişimi zayıf, spotumu beğenmedi vesaire diye kendimi yerken o kısa mesafe dünyanın en yorucu maratonuna dönüştürüyor. Beni yoran haberi baştan yazmak değil, yani o 10 adımlık yola sığan eyvah hissi demiş. Sen böyle bir şey yapmıyorsundur herhalde. Yapıyor musun?
0: Yani girişi zayıf olduğunda, spotu eksik olduğunda, flaşı bulamadığında,
1: Ama
0: cümleler
1: yapma bak,
0: bozuk olduğunda
1: yoruyorsun insanları
0: ne
1: eğer böyle
0: yapalım
1: bir şey
0: kötü kötü mü yayına verelim?
1: yapıyorsan.
0: Editörün görevi zaten yanlış yapılmış şeyleri. Yok görmüyorum ben. Hatta
1: Yormadan
0: sevilen sempatik şeker gibi görülen editör grubundanım.
1: ne
0: Tanıyor, öyle
1: güzel.
0: tanıyorum ama yorduğum zamanlar oluyor tabii. Kızdığım zamanlar da oluyor.
1: Tabii onlar da işi öğrenecekler burada
0: Yani
1: işin
0: bütün televizyon
1: şakası.
0: editörleri de bu şekilde çalışıyor. Çünkü
1: Çalışıyorlar.
0: diğer türlü de zaten haberler düzgün çıkmaz. Ya da bu
1: Doğru.
0: program için aynı şey geçerli.
1: Ve gelelim yorgunluk çeşitlerine. Eskiden ne güzelmiş. İnsanlar sadece bedenen yorulurlarmış. Şimdi öyle mi? Bunun bedeni var, zihinseli var, duygusalı var, ruhsalı var, sosyali var, var da var.
0: Mantı çeşidi daha çok da bilezik çeşidi gibi saydın sen. Bayağı yorgunluk saydın. Var da var.
1: Ama öyle değil mi? Eskiden hayat daha basit, daha düz, daha kolaymış.
0: Bence sana öyle geliyor. O çağları yaşamadığın için ki her ne kadar o konunun uzmanı da olsan, o çağlara ilişkin bazı rivayetler sende bulunsa da kim bilir o zaman insanların bizim hiç aklımıza gelmeyecek ne yorgunlukları vardı
1: Ne
0: Nigel.
1: gibi mesela?
0: Düşünsene elektrik yok. Yani düşünmene gerek yok. Sen biliyorsun zaten bunları yani.
1: Nereden bileyim? Ha,
0: Tarihçisin ya.
1: tarihçiyim, ha, yaşamadım o
0: Gece,
1: dönemde.
0: geceleri mum ışığında iş yapmak zorundalar. Gözler için çok yorucu bu. Düşünsene ya kitap
1: Göz
0: okumak
1: yorgunluğu mu
0: zorundasın.
1: diyeceğiz ona?
0: Tabii göz yorgunluğu diyelim.
1: Gece ne işi yapacaklar ki? Zaten doğaya uygun yaşıyorlar. Bizim gibi gece 12'ye kadar uyanık kalmıyorlar ki, gün batınca yatar, gün doğunca uyanırlardı. Gözleri neden yorulsun?
0: Bu durumda sen de doğaya uygun yaşa. Hava kararınca uyu. Sabah güneşle beraber uyan. Hiç yorgunluğun kalmaz.
1: Olmaz. Olmaz ama artık o devirlerde değiliz çünkü. Modern yaşamın esiri olmuş durumdayız.
0: Olma.
1: Onun için yorgunluklardan yorgunluk beğenmek kaderimiz olmuş durumda.
0: Kader.
1: Evet.
0: Tamam. Bedensel yorgunluğu biliyoruz Nilgün. Uykusuz kalırsak, çok ayakta kalırsak, yoğun olarak fiziksel bir iş yaparsak bedenen yoruluyoruz. Bu cepte. Şöyle bir uzanıp güzel de bir uyku çekersek hemen dinleniyoruz. Fakat farklı yorgunluklar var.
1: Senin en çok yaşadığın yorgunluğa gelirsek Abdullah, zihinsel yorgunluk.
0: Evet,
1: Programın
0: öyle
1: başından
0: uzanıp da
1: beri
0: geçmeyelim.
1: söylüyoruz. Evet, sürekli düşünmek, karar vermek, işi yetiştirmek, aynı anda birçok konuya odaklanmak.
0: Tam haber merkezinin manzarası. İşte biraz önce saydığımız bunlar olmuş mu? Hata var mı? Düzgün yazılmış mı? Maddi bir hatayla yayına verilecek mi? İzleyiciyi rencide edecek bir ifade var mı? Cinsiyetçi bir söylem kullanılmış mı? Dil düzgün ayarlanmış mı? Hepsini düşünmek zorundasın.
1: Tabii.
0: O zaman da
1: Farkındayız
0: kafan ne oluyor?
1: zaten. Bazen bu yayına bile son dakikada yetişiyorsun. Bazen değil, aslında çoğu zaman böyle olmaya
0: Rutini
1: başladı.
0: o.
1: Sinyalle falan giriyorsun artık stüdyoya. Ki bazen aklın hala haber merkezinde kaldığı için metinleri haberci gibi okuduğunda çok oluyor. Bazen
0: çok özür dilerim.
1: Beynin...
0: Bu akşam herhangi bir metinde böyle bir şey hissettin mi?
1: Hayır, öyle bir şey hissetmedim ama zihnin o kadar yorgun ki son bakışı
0: boş bakışı son bakış.
1: Boş bakışı son bakış diye okudun.

0: Savaşla ilgili yorgunlukları anlatırken haberci gibi okudun diyor
1: Okudum, onu da
0: Ferhat.
1: mı haberci gibi
0: Ya
1: okudum
0: ya bak.
1: ya? Bugün yarından daha kötü olacak dedim bir yerde. Yarın bugünden daha kötü
0: Ya
1: olur yani.
0: ya ama farkındasın.
1: Tabii canım. Zaten
0: Yani.
1: hayatım redaksiyon üzerine geçiyor. Söylediğim her cümleyi redakte ettiğim için. Peki sayın uzmanım, yani hem
0: Efendim.
1: tarihçisin hem çok iyi bir spikersin ama aynı
0: Teşekkür
1: zamanda
0: ederim.
1: fark ediyorum ki kişisel iletişim
0: Gelişim.
1: uzmanı, gelişim uzmanı bir tık psikologsun. Benim bu yorgunluğum nasıl geçecek?
0: Şimdi çözümleri toplu olarak en sonunda sunacağız.
1: En sonunda sunma diyor Feray. Diyor ki hemen sun ki
0: Bak
1: Abdullah
0: bak bak bak.
1: yorgunluktan kurtulsun diyor. Kulaklığa ses geliyor şu anda.
0: Evet, duydun duydun duydun. Şimdi ben bulmaya çalışıyorum
1: Ben o
0: onu.
1: ara duygusal yorgunluğu açıklayayım. Yani insanın insanda yarattığı yorgunluk. Sürekli dert dinlemek, aile içi stres, kırgınlıklar, kaygılar, tartışmaların yarattığı yorgunluk. Gönlün yoruluyor yani. Bu da ne oluyor? Duygusal yorgunluk oluyor. İnsanlar sadece aile içinde de yorulmuyor. Sosyal hayatta da çok yoruluyorlar. Sürekli insanlarla bir aradayız çünkü. Arabada, otobüste, arkadaşlarla sürekli topluluğun içindeyiz. Sürekli insanlar insanlar. Bazen çok yorabiliyorlar. Buna da sosyal yorgunluk diyoruz. Peki ben yorgunluğumu nasıl atacağım? Onu bir açıkla. Sonra bir tane mesajımız var, onu okuyalım.
0: Ben mesajı okuyayım, sen bana burada bul orayı. Evet, hem de özetlersin sen.
1: Kendi yorgunluğuma vermiş nasıl olacağım, çok tatlıymış bu ya.
0: Merhabalar, yorgunluk benim göbek adım sanki. Hurda arabamdan dolayı otosanayi sitesi yorgunuyum. İleride dinlenebilmem için sıfır otomobil satış firması gerekiyor. Abdullah Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şeker yorgunu olmaması dileğiyle iyi yayınlar demiş sevgili Çiğdem Ocakoğlu Ankara'dan.
1: Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ediyoruz
1: ediyorum. Çok
0: kendisine.
1: inceymiş
0: Ya
1: bu. Ya
0: dinleyicilerimiz
1: oradaki
0: bak nasıl
1: ne kadar
0: yakından
1: dikkatli
0: takip
1: dinliyorlar.
0: ediyorlar
1: Çok
0: bizi.
1: teşekkür ederim.
0: Bir mesaj daha var. Nurcan Bilbağlı yollamış. Evde tüm işleri tek başıma yapmak beni yorar demiş.
1: Pek çok kişiyi yorduğu gibi tabii ki. Çözümü şuymuş, kendime anlatayım ben.
0: Anlat.
1: 15-20 dakika telefonu kapatacakmışım ben. Kimseyle konuşmayacakmışım ben.
0: Sen. Sana uygun değil
1: Başka hiçbir
0: yani diyorsun.
1: şeyle ilgilenmeyecekmişim. Pencereden dışarı boş boş bakacakmışım. O zaman dinlenecekmişim.
0: Ama sen pencereden dışarıya bakarsın zaten boş boş. Onun için yazdık.
1: Ben boş boş bakarım pencereden
0: Tabii.
1: dışarı.
0: Yağmur yağarken izlemeyi sevmiyor muydun? Var mı
1: Seviyorum da
0: öyle bir şey?
1: 15-20 dakika çok uzun değil mi ya? Bunlar çok yavaş işler. Yordunuz beni. Yorgunlukla ilgili kültürel inançlar da varmış. Bunlar da belki bana çözüm olabilirmiş. Nazar yorgunluğu engelleniyormuş bununla. Ne yapılıyormuş? Nazarın deveyi devireceğine inanılırmış. Onun için
0: Doğru.
1: kurşun dökülürmüş, tuz çevrilirmiş, üzerlik otu yakılırmış. Ama bizim yorgunluğa çok daha lezzetli ve kolay bir çaremiz daha var diyoruz. Bunu senin bana anlatman gerekiyordu, ben anlatayım. Nedir bu? Çay. Çay içeriz, yorgunluğumuzu atarız diyeceğiz ama...
0: Ferhat diyor ki yine karıştırdınız diyor.
1: Biz karıştırmadık. O dedi ki benim de bölümümü sen bana anlat.
0: Yorgunlukla nasıl baş edilir? Onu
1: Tamam işte
0: okuyacaktım.
1: burası, çayla baş edeceksin. Bana çay ikram edeceksin. Yorgunluğu ne yapacağız? Ortadan kaldıracağız. Ama Japonlarda bu başka türlüymüş. Onu da söyleyelim de sana notları gönderme öyle. Japonlar orman banyosu yapıyormuş yorgunluğa karşı. Ormanda yürüyüp ağaçlara bakıp kokuları içlerine çekip sessizliğin içinde zaman geçiriyorlarmış. Böylece de yorgunluktan kurtuluyorlarmış. Ama Türkler neyle yorgunluk atıyorlarmış? Gel
0: Neyle?
1: bir bardak çay içelim. Sana bir çay ikram edeyim. Rahatla
0: Peki
1: diyorlarmış.
0: sen hani az önce dedin ya çay içince, kurşun döktürünce, tütsü yakınca
1: Onlar
0: falan.
1: nazar
0: Onlar
1: yorgunluğunda
0: işin
1: aslında.
0: halk inancı kısmı, bir de bilimsel yönü var bunu. Onu paylaşalım dinleyicilerimizle istersen. İlk dikkat edeceğimiz konu beslenme. Arabaya benzini koymazsak, yağını değiştirmezsek ne olur? Araba yolda
1: Bozulur, yolda
0: kalır.
1: kalır.
0: Onun için düzenli ve sağlıklı besleneceğiz. Abur cuburdan, asitli içeceklerden, katkı koyulmuş paketli gıdalardan uzak duracağız. Şekerden, şekerli gıdalardan, çikolatadan uzak duracağız. Çikolata hariç hepsi olur bana ama çikolatamdan vazgeçmem. Çikolatamı yerim, uzanır,
1: Bence
0: dinlenirim.
1: çok yeme, kilo alırsın. Dikkatli ol.
0: Ama yani yediğim
1: Bir de
0: çikolataların kalorisini harcarım ben.
1: adenozin diye bir uyku baskısı yapan madde var. Gün içinde birikir. Dinle.

0: Denemezsin. Yeme çok çikolata, yeme.
1: Diyorsun. Peki. Peki. Düşüncelere gark olurum. Zihin jimnastiği yaparak kalori yakarım ben. Çikolata yerim yani.
0: Zihin jimnastiği yaparak zaten kendini yoruyorsun. Çikolata yiyerek bir kat daha yorulun. Sen, bu gece sana uyku yok. Evet.
1: Şimdi insanlar olarak ne yapabiliriz? Bunu işte Seray diyor ki beni yordunuz yeter veda edin çıkın artık diyor. Evet ne yapalım? programın sonunda o işte hep Abdullah'ın yorgunluğundan oldu. Çok yorgun.
0: Sen kendi çarene kendin bul diyen spiker arkadaşım sayesinde.
1: Şimdi o zaman dinleyicilerimize diyorum ki yorulduğunuzda kafanız dolduğunda bir mola isterseniz biz haftaya yine buradayız diyoruz. Ve unutmayın kendimizi tamamen bitirmeden şarja takmayı unutmayın diyelim dinleyicilerimize.
0: Ne kadar güzel söyledin. Ben Feray Uzak'a teşekkür ediyorum. Bizi yorgunlukla böyle sempatik bir şekilde barıştırdığı için.
1: Ama biz de onu programın sonunda yorduk, evine yorgun göndereceğiz.
0: Metin Demirezer bize
1: Melih Demirezer.
0: Melih doğru değil mi? Yorgunluk, beyin yorgunluğu. Melih Demirezer bize teknik masada yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.
2: Yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Gazeteci Canan Sakarya stüdyo konuğumuz olacak. İkinci bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'da ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek'e desteğimizi güçlendirmek

0: güçlü şekilde sürdürüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevo ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevo ile Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevo ile Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü. Pentagon, İran savaşının maliyeti 29 milyar dolara yükseldi açıklamasını yaptı. Pentagon yetkilileri, İran'la devam eden çatışmaların Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyetinin bugüne kadar 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını artırdı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'e ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Trump, Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır," dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır," dedi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 106,51 dolardan işlem görüyor. Dün 108,45 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı günü 107,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 10 itibariyle kapanışa göre %1,1 azalarak 106,51 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19

olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ateşkes konusunu birkaç gün düşüneceklerini açıkladı. Trump Amerikan medyasına da yüklendi. İran'ın savaş sürecinde gösterdiği başarıyı haberleştiren basını vatana ihanetle suçladı. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirtti. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde yanıt verecektir ifadesini kullandı. Amerikan televizyonu NBC News, ateşkesin bozulması halinde Pentagon'un İran'a yönelik operasyonunun adını değiştirmeyi düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre ABD Savaş Bakanlığı yeni operasyon için Çekiç ismini düşünüyor. The New York Times gazetesi de İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi de ortaya dikkat çeken bir iddia attı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın İran Savaşı sürecinde en az iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. Gazete daha önce de BAE'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediğini ve İsrail'den de askeri destek aldığını iddia etmişti. Washington-Tahran hattından gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı ile ilgili belirsizlikler, piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı işte bu gelişmelerle bugün 108 doları aştı. Altındaysa yön arayışı hakim. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Küresel arz riskleri ve talebin etkisiyle bakırın ton fiyatı 13870 doları aştı. Gümüşte de 6 gündür aralıksız yükseliş var ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15 puanın altında yön arayışını sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin küresel enerji yollarını kontrol altına almak istediğini söyledi. Hürmüz krizinin Avrupa'yı derin bir enerji ve gıda sıkıntısına sürüklediğini ifade etti. Lavrov, Washington'un baskı politikaları konusunda da uyardı. ABD'nin sıradaki hedefinin hangi ülke olacağının belli olmadığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Küresel güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Gözler Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesinde. İttifak üyesi başkentlerde zirve öncesi Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta konuşuluyor. Batı medyasında mühimmat krizi yaşayan NATO'ya karşı Türkiye'nin muazzam üretim kapasitesi vurgulanıyor. İttifakın endüstriyel kapasitesini arttırma misyonunun merkezinde artık Türk şirketleri bulunuyor. Saha Expo'da İspanya ile önemli anlaşmalar imzalanırken Endonezya ile ortak üretim modelleri, Umman ve Japonya ile yapılan ortaklıklar Türkiye'nin NATO sınırlarını aşan küresel bir tedarik merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Belçika ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke Türk savunma sanayi şirketlerinin kapısını çalıyor. NATO'nun geleceğini şekillendirecek Ankara, 7-8 Temmuz'da dünyaya en net mesajını verecek, geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Sırbistan NATO ile yeni bir döneme girdi. NATO Sırbistan 2026 tatbikatı, Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Koordinatörlüğü'nde Borovac eğitim sahasında başladı. 23 Mayıs'a kadar sürecek tatbikata Türkiye, Sırbistan, İtalya, Romanya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Karadağ'dan 600 asker katılıyor. Sırbistan Savunma Bakanlığı bu işbirliğinin bölgede barış ve istikrarı korumayı amaçladığını açıkladı. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Cevdet Yılmaz, ikili ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma

0: Ulaştırma Bakanı Yaşar Güler ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci hız kazandı. Diplomasi masasında konuşulanlar sahaya yansımaya başladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlığın 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Belçika heyeti Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Spor. Zira Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kodlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Vakıfbank'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Vakıfbank'a destekleri için teşekkür eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, "Dünya Kupası hasretine son verdiğimiz için mutluyuz," dedi. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Ay Yıldızlı ekibin tarih yazacağına inandığını söyledi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Siikajärvi gölünde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopaletle tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı, buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ 12, İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Gaziantep 13, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Adıyaman 16, Aydın, Trabzon ve Zonguldak 15, Samsun, Manisa ve Giresun 14, Muğla, Çorum, Bolu ve Bingöl 10, Antalya 18, Sivas, Gümüşhane ve Ağrı 8, Mersin 21, Niğde, Kırşehir ve Çankırı 11, Bayburt 6, Hatay, Adana ve Mardin 17 ve Erzurum ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Kastamonu-Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: 1 dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar, kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
1: Bir dakika.

0: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlere, sizin sağlığınızı düşünen bilimsel ve güncel gelişmelere uygun konu başlıklarıyla her bölümde sizlere seslendiğimiz Sizin Sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi Engin Önal ulaştırıyor ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da TRT stüdyolarında bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerle geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu programımıza. Şimdi tekrar geldi. Sağ olsun, var olsun Sayın Yazıhan. Hoş geldiniz bu haftada.
2: Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok keyifli benim için.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde hayatta kalmamızı sağlayan en temel iki mekanizmayı, aldığımız nefesi ve bizi dış dünyaya karşı koruyan o görünmez kalkanı konuşacağız. Konumuz solunum sistemi ve bağışıklık. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: İki tane bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Bir tanesi kalp sağlığı ile ilgili ve kalp sağlığında çinko eksikliği ile ilgili. Çinko eksikliği kalpte ne yapıyor? İletim sistemiyle ilgili sıkıntılara yol açıyor ve kalp dokusunun zarar görme ihtimalini azaltıyor. Çinkonun eksikliği. Biz bu çinkodur, bir takım minerallerdir bunlar biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır. O olmazsa biyokimyasal reaksiyon olmaz veya az çalışır. O yol az çalışır. Vücudumuzda zaten tüm metabolizma reaksiyonlardan oluşuyor. O yüzden bu problem kalp ile

0: Eğitim sisteminin azalması, bu kalp iltihabının daha ağır, eğer çinko eksikliğiniz varsa kalp iltihabının perikardit gibi bunların daha ağır seyretme ihtimali var. Bir taraftan da düşük çinko düzeyleri kalp yetmezliğiyle de ilişkilendiriliyor. Yani tabii ki çinko işte ciltte de işe yarar, kalpte de işe yarıyor. Bu kalple ilgili olan araştırmalarda yeterli çinkoda işte et, deniz ürünleri, yumurta bunlar gibi şeylerden alınabilir. Bir diğer araştırmada metabolizma, şimdi malign melanom diye ciltte bir kanser türü var. Malign melanomun cilt kanser türünün şeyle alakası nedir? Metabolik sağlıkla alakası nedir? Yani kan şekeriyle, kolesterolle malign melanomun alakası var mı? Evet, var. Nedensellik kurulmuyor bu araştırmada. İlla şundan dolayı denmiyor. Ama bu sistem yani diyabet, kalp hastalığı ve cilt kanserini artırabiliyor. Diyabet ve kalp hastalığı gibi metabolik hastalıklarda cilt kanserini artırabiliyor. Yani sistemin bütünlüğünden bahsediyor aslında bu araştırma. Yani eğer insülin direnciniz varsa bunun tabii ki mekanizmaları zaten ileriki yıllarda çözülecek veya bunlarla ilgili bir takım şeyler de var, teoriler de var. Ama her şeyin bir bütün olduğunu bu araştırma bir kez daha bize göstermiş oluyor.
1: Hocam, o zaman gelelim asıl konumuza. Evet, solunum sistemi dedik. Solunum sistemi deyince ilk akla gelen organ akciğer. Akciğerlerimiz nasıl çalışır? Sağlığını nasıl korumalıyız Sayın Yazan?
2: Çok teşekkürler. Aslında yaşam deyince aklımıza nefes geliyor ve oksijen geliyor. Tabii genel olarak da solunum sistemi deyince olayımız burundan başlıyor, akciğerlere kadar gidiyor. Hatta böyle hani görürsünüz bazen üst solunum yolu hastalıkları, alt solunum yolu hastalıkları diye ikiye de ayrılıyor. Bizim şu direkt başladığımız burundan başlayan, aslında ağızdan da nefes alıyoruz biliyorsunuz. Şurada tam böyle hani gırtlak mı diyeyim, yutma kısmının olduğu yerde bir çizgimiz var. Ve altında böyle hep ağaç gibi görürüz. Bence ağaç çok güzel değil mi? Orman çok güzel ifade ediyor oksijenlenme açısından. Ve dallar var. Bu yapı bizim solunum sistemimiz. Burada şunu unutmayalım. Solunum sistemi bir dış organ. İçeride ama dışarı direkt açık. Çünkü sürekli benim oradan oksijeni alıp, orada benim oksijeni taşıyan eritrositler dediğimiz kan hücrelerini ona aktarmam gerekiyor. O da organlara gidecek ve organlardan karbondioksiti ya da diğer işte asit ya da yabancı diğer maddeler gibi onları alacağız ve yeniden atmamız gerekiyor. O yüzden bizim için çok çok hayasal. Hatta biliyorsunuz biz hiçbir zaman solunumu tutaraktan intihar edemiyoruz. Hep kontrol ediyoruz. Şimdi hatırlayamadım yani, bu son dakikada aklıma geldi. Bir tane efsane vardı. Bununla hani lanetleniyordu biliyorsunuz. Nefesini tutmayla sonra da o şekilde gidiyor, ölüyor. Hakikaten çok kritik bir organ.
1: Bir dizide vardı Sayın Yazıhan, annesini tehdit ediyordu ergen kız, istediğimi
2: Nefesimi
1: yapmazsan
2: tutacağım.
1: nefesimi tutarım,
2: Üzgünüm,
1: saymaya
2: üzgünüm.
1: başlarım diye annesine her istediğini yaptırıyordu.
2: Dışarıdan bir müdahale yoksa eğer, günümüz koşullarında diyeyim, belki yapmam bilemiyorum ama normal şartlarda yok. Çünkü otonom olarak, çünkü çok yaşamsal bir organ.
0: Yani zaten bir diyelim ki bir acil bir vaka var. Önce solunumunu kontrol et.
2: Evet. ABC'si değil mi?
0: Evet. Airway. Yani önce bir sol, yani önce bir
2: X solunum.
0: solunumunu kontrol et de gerisi bir şekilde biraz daha hallolur gibi. Airway ve hocamın söylediği dış organ dedi.
2: Evet.
0: Yani dışarıdan mesela mide de dış organ aslında.
2: Evet.
0: Bağırsaklar da dış organ. Dışarıdan aldığın her şey açık. Mesela kalp öyle değil.
2: Evet.
0: Beyin öyle değil.
2: Beyin kafesin içerisinde yani
0: O
2: artık.
0: tamamen
2: Tahta
0: korunmuş.
2: oturmuş.
0: Evet, ama bu dış organ hem dış etkilere yani hava kirliliği olsun, diğer şeyler olsun her şeyden de etkilenen bir
2: Etkilenebilecek
0: organ
2: anlamına
0: demek.
2: geliyor.
0: Bir taraftan da oksijeni temizliyor. Önemli. Bazen burun ameliyatlarından sonra işte mesela nefes almada zorluk çekiyor. Nefes darlığı var. Egzersiz kapasitesi var. Gerçekten hayatı değişiyor o nefes alma tam olduğunda. Yani estetiği falan bırakın, o nefes
2: Evet.
0: alma tam olduğunda tamamen hayatı değişiyor neredeyse. Yüzüne bir kan gelir, can gelir, hepsi değişir. O yüzden her şeyin yakıtı diyelim. Yani dünya için petrol ne kadar önemliyse, yakıt ne kadar önemliyse, insanoğlu için de akciğer aynen o kadar önemli.
1: Biz konu başlığını seçerken hocam, bu hafta solunum sisteminin yanına bağışıklığı da
2: Evet.
1: ekledik. Çünkü ikisi birbiriyle alakalı, ama hemen İbrahim hocama döneceğim. Soracağım, şimdi bağışıklık deyince bağışıklığı baskılayan bir unsur var ki ne yazık ki Türkiye'de oranı çok yüksek. Sigaradan bahsediyorum hocam, size döndüm.

0: Ne yazık ki bunu konuşalım istiyorum çünkü bağışıklığı baskılayan şeylerin başında mı geliyor acaba?
1: Ya sigara içiyorsanız yani size söyleyecek herhangi bir laf yoktur. Bir şey dememek lazım. Yani sadece
2: Bazı ülkeler demeyi bırakın, akciğer kanseri olduğu zaman sizi tedavi etmiyor.
1: bağışıklığı değil yani her şeyi
2: Her şeyi
1: etkiliyor.
2: etki ediyor. Yani
1: O
2: bu
1: yüzden
2: kadar.
1: sadece sigara sağlığa zararlıdır deyip konuyu kapatalım. Çünkü konunun neresi yani hiçbirinden tutamazsın. Yani
2: Çok kolay
1: bağışık.
2: ulaşılıyor, değil mi? Her yerden çok rahat alıyorsunuz, her yerde içebiliyorsunuz.
1: Evet.
2: Çok
1: Yani
2: sıkıntılı.
1: bağışıklıkla ilgili yani tabii ki akciğer diye düşünülür. Temel hedefi evet akciğerdir. Ama kalbi de etkiler. Mesane kanserinin riskini de artırır. Ne alaka diyeceksiniz ama mesane kanseri riskini artırıyor sigara. Sigara içenler de çok çok daha fazla. Hafif bir zatüre geçirdiğinizde bile, biraz pnömoniye döndüğünde bile, yani çok kompleks bir hastalığı çözebiliyoruz doktorlar olarak. Ama bazen zatüre, pnömoni öyle bir hale geliyor ki nefes yolları ile ilgili olduğu için tıkanıyorsun. Basit bir enfeksiyon aslında. Ama akciğer enfeksiyonu olunca, pnömoni olunca işler tamamen değişiyor. Nefes almanın tadını işte Covid döneminde de işte pnömoniler, zatürreler, o zoluma bağlı,
2: Evet, çok net
1: ventilatörlere
2: hissedildi.
1: bağlı hastaları gördüğünde zaten oradan direkt anlıyorsun. Ama sigara içiyorsun, ventilatöre bağlandı. Bir de sigara içmeyen var, ventilatöre bağlandı. Bilimsel olarak bilmiyorum araştırması ama şansı tabii ki çok çok daha az sigara içenlerin. Yani o ventilatörden veya pnömoniden kurtulma oranı çok çok daha az.
0: Akciğer sağlığını etkileyen unsurların başında o zaman sigarayı bir numaraya koyabilir miyiz Sayın Yazıhan?
2: Yani çünkü az evvel de konuştuğum gibi dışarıya çok açık bir organ olduğu için dışarıdaki çevre kirliliği, ortam, çünkü siz onu zaten çevre kirliliğini bilerek isteyerek ağzıma sokup ben yaratıyorum sigarada. Hani daha yok artık bunun. Tartışacak bir şey, ben de aynı fikrim. Tartışacak bir şey yok bu kapsamda. Ki özellikle de koğuşla çok ilişkili biliyorsunuz, bronşektezi. Ciddi sorunlar bunlar. Hani akciğer kanseri falan diyoruz. Bence o kadar direkt kolle bulunamamış ama zaten akciğer kanseri oluyorsunuz, emin olun. Bir 6 ay sonra filan hasta gerçekten maalesef kaybediliyor. Ama KOAH'ta ya inanılmaz bir sürünme modundasınız. Bunu yakın çevresindekiler bilir. Uzunca bir dönem hasta çok ciddi sıkıntı yaşıyor gerçekten. Ve nefesi tutamadığınız, nefes alamadığınızı düşünün. Bu inanılmaz bir şeydir. Hani hipoksi ağrı diye bir kavram vardır, iskemik ağrı diye. Gerçekten çok ciddi ağrı, sıkıntılı bir dönem. Ve bile bile ki ben KOAH hastalarında da görüyorum. Hastalık tanısını almış, sigara içmeye devam ediyor. Ne denebilir? Bir şey diyemiyoruz.
0: Peki sigara içmeyen bir kişi de akciğer hastası olabilir mi? Hava kirliliği ne
2: Tabii
0: kadar
2: tabii tabii.
0: etkilidir?
2: Ya çok etkili. Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben Sıhhiye'deyim. Eskiden Sıhhiye'de orada Hıfzı Sağ vardı ve şey gösterdi. Siz hatırlarsınız belki hava kirliliğini. Tabii Ankara'nın o alt kısmı bir dönem kömür de vardı belki hatırlarsınız. Hani yeşil tutanlar hatırlayacaktır diye düşünüyorum bu
0: Hatırlıyoruz.
2: kısımları.
0: Hepimiz
2: Hatırlıyor musunuz?
1: hatırlıyoruz
2: Ne? Ya ben böyle bir
1: maalesef.
2: çıkartırdım. Ben sigara hiç içmedim hayatım boyunca ama inanılmaz bir koku üzerimde. Ya ben oradayken zaten her geçişimde bütün toksinleri, her şeyi alıyorum hiç durmadan. Zaten orası, şimdi de öyle giderken fakülteye geri döneceğim. Arabanın çok yoğun olduğu, trafiğin çok yoğun olduğu, egzozların dibine vurduğu bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi bazen diyorlar ki çık orada bir yürü. Ben çıkıp orada yürüsem toksinin içerisinde inanılmaz her şeyi soluyarak devam ederim. Hakikaten çok kirli bir ortam var. Maalesef ülkemizde biz de o konuda hassas olmadığımız diğer konulardan bir tanesi yeşillikleri, ağaçları çok fazla korumuyoruz. Şehirleşmemiz maalesef çok kötü. Ve bu araç trafiği inanılmaz boyutta. Hepimiz bir aracın içerisinde gidip geliyoruz. Toplu taşıma kullanma alışkanlığımız yok. Biz de hizmet ediyoruz bu kirliliğe.
1: Hocamla biz Ankara tıpta olduğumuz için
2: Yeri
1: şimdi,
2: biliyorsunuz orayı.
1: hocam bir
2: İnanılmaz.
1: çok değişik bir şey. Kurtuluş Parkı var orada. Yemyeşil. Etrafı da arabalarla çevrili.
2: Evet.
1: En yoğun trafik. Tamam mı? İşte
2: Sürekli trafik var çünkü orada
1: egzersizi
2: yoğun.
1: 5 gibi falan yapacaksın. Abi 5 gibi 6 gibi çıkıyorsun. Etrafında
2: Araçlar,
1: araçlar,
2: dumanlar.
1: dumanlar, yeşilliktesin. Ben de orada oturdum zamanında. Ya nefes alsam mı almasam mı bilmiyorum arkadaş. Yani yeşilliklerden mi alıyorum, egzozdan mı alıyorum bilmiyorum. Ama orada da egzersiz yapmak zorundasın. Yani çünkü orada öğrenci kesim falan da çoktur. Ankara
2: Çok var.
1: siyasal doğradı iyice bir nostaljiye girdik hocam.
2: Evet evet ya
1: Yaşlandık mı ne
2: vallahi
1: yaptık
2: ya
1: bilmiyorum.
2: gerçekten. Konumuzu
1: Ama
2: başka bir şey yapmamız gerekiyormuş
1: evet.
2: galiba böyle konuş.

0: yaklaştıkça.
1: kırsal kesimlerde yaşayanlar, yeşillik, yani doğayla iç içe yaşayanlarla ilgili zaten söylemeye gerek yok. Daha uzun yaşıyorlar, daha kaliteli yaşıyorlar, daha iyi nefes alıyorlar,
0: Tabii.
1: her şeyi daha iyi yapıyorlar. Ama hem şehir yaşamında mecburuz abi. Yani ne yapacağız? Çıkamıyoruz,
0: Tabii.
1: gidemiyoruz. Ekmek parası kazanmamız lazım.
0: Derdik ki bir kenarda villada yaşayalım, değil mi?
1: Evet, evet
0: Öyle
1: öyle
0: şey.
1: bir hayat verdiler de biz mi gitmedik? Yani Allah Allah. Ben işte Maraş'ın yaylasında yaşamak isterdim, o yaylalarda. Ya bir ara da gözüme kestirdim aslında. Yani orada hocam longevity falan mı açsam mı, böyle bir dağ havası, dağ tarafları falan vardır. Tamamen doğayla iç içesin. İleride belki yaşlanırsak oralarda öyle bir yer açarız
0: Ama
1: longevity'de.
0: Ankara'nın da ihtiyacı var ya. Hep gri Ankara
1: Hocam
0: diyorlar bana.
1: yani yaşlanacak
0: Biraz şöyle
1: diyoruz.
0: etrafı yeşil Ankara çevirmek gerekiyor
1: Kesinlikle,
0: artık.
1: kesinlikle gerekiyor öyle bir şey. Ama akciğer sağlığı için çevre
0: Gerçekten
1: yani
0: çok
1: belki
0: önemli.
1: her şeyden önemli.
0: Tabii bir de mesleki hastalıklar da var. Yani sonuçta sanayide çalışan kesim var. İşte pamuk işçileri var. Tabii onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen herhangi bir şey mutlaka her ne kadar işte birazdan bariyerlerden de bahsederiz ama çok yeterli olmayabiliyor. Sonuçta açık bir alan. Direkt geçiyor bunlar. Kapıda bekçilerimiz var. Onları da iyi korumak gerekiyor ki böyle kapıdan herkes girerse bir
1: Bekçilerden
0: sıkıntı olabiliyor.
1: bahsedelim hocam.
0: Biraz bekçilerden bahsedeyim, değil mi? Onlar çünkü çok önemli korunmak.
2: Merak ediyoruz, soğuk hava mı hasta ediyor yoksa mikroplar mı o zaman onu soralım.
0: Ya evet, bu arada bu benim çok merak ettiğim bir konuydu. Bunu söyleyeyim ben. Bizim öğrencilere biz bunu bir çalışma olarak yaptık. Çünkü hep şu tartışılırdı. Ya bu gerçekten ateş çıktığı zaman düşürülmeli mi, düşürmemeli mi? Biz ona baktık. Sonra aldık makrofajları. Yani bizim bağışıklık hücrelerimizi aldığımız zaman direkt oda sıcaklığında sıcaklık artına ve soğukta etki fark ediyor. Gerçekten burada bazı virüsler de aktif olur soğuk havalarda, onu söyleyeyim. Mesela burun bizim biraz vücut açısından daha soğuk bir organımız. Vücudumuz kabaca 37 derecedeyim. Yani yaklaşık. Soğuduğu zaman bu kısım o virüsler aktif olmaya başlar. Çünkü bağışıklık hücresinin fonksiyonları soğukta biraz düşüyor. Gerçekten öyle. Bir de burada hiçbir yer şu an steril değil. Her şey var burada. Aslında koruyoruz kendimizi. Yani benim eğer bağışıklık hücrem iyiyse, ben buradaki yabancı cisimlere karşı kendimi koruyabiliyorsam, zaten steril ortamda yaşamıyorum, hasta olmuyorum. Ama buraya bir kanser hastasını koysanız, kemoterapi alan, bağışıklık çok düşük olan birisi, maske takması gerekecek ve kendini koruyamayacak. O açıdan bağışıklık sistemi bence çok kritik ve sıcaklık da gerçekten değişiyor. Soğuk direkt hasta ediyor mu? Ani değişiklikler her zaman için vücutta bir şok etkisi yaratıyor. Yani sıcaktan soğuğa geçtiği dönemler, havanın bir anda ısındığı dönemler, vücut adapte olamadığı dönemlerde bir ne yapacağını şaşırır. Biz de öyleyiz ya, öyle düşünün. Hücreli bir birey gibi düşünün. O da bazen fonksiyonlarını şaşırıp doğru etki yapamayabiliyor. Bazen de güneş görün biz bir anda bir açılıyoruz. Olayı çok algılayamayabiliyoruz. O da zaten var olan enfeksiyonun artmasına sebep olabiliyor anlamda. O yüzden bence iki türlü düşünmek lazım. Hani ortamda bakteri, mikroorganizma yoksa tabii ki bir durduk yere enfeksiyon olmayacaktır ama yatkınlığı arttırıyor diyelim bence. Stres arttırır. Mesela bağışıklığı çok düşürür. Bunlar çok kritik. Mesela sınava çalışan çocuklarda çok görürüz. Tam bir hasta da olamamıştır ama böyle sürekli bir griptir. Hiç geçmez. O dönemler vardır ya, böyle bir çok yorgun olduğunuz zamanlarda. De o zaman biraz da yatkınlığımız artıyor diye düşünüyorum.
2: Yine dönüp dolaşıp beslenmeye geleceğim hocam. Ne yazık ki beslenme çünkü çok önemli. İki numarada egzersiz diyoruz hep. Peki beslenmeyle
0: Uyku, uyku da unutmayalım
2: bağışıklığımızı,
0: bu arada.
2: uyku da
0: Unuttuk değil mi?
2: evet.
0: Uykuyu, suyu unuttuk. Bunlar beslenmenin bir parçası ama hidrasyon dedim, suyu bence hep böyle ayrı bir kenar yazmak lazım.
2: Nasıl arttırabiliriz bağışıklığı o şekilde?
1: Hocam yani akciğer bağışıklığını o bekçilerin, çünkü sonuçta bekçilerin kapasitesini artırmamız lazım. O bekçileri nasıl artırabiliriz?
0: Aslında siz çok güzel bir makaleyle başladınız. Yani bence gerçekten çok oturuyor anlattığınız, başladığınız makaleler. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi burundan aldık. Böyle bir de kullanacağım ama sakıncası yok değil mi? Böyle bir sıvı vardır, bir mukuzlu bir yapı vardır. Hani sümük şeklinde giden. Şimdi şöyle düşünün. Ben burnum olduğu zaman, hatta toz yere gidince böyle akıntı böyle koyu renk kalır biliyorsunuz. Ve burada minik minik kıllar var burnumuzda şu kısımda. Ben nefes aldığım zaman ben onları tutuyorum aslında orada ve onları atmaya çalışıyorum. Öksürüyorum, hapşırıyorum. Bunun amacı ne? Yabancısım geldi ve ben bunu istemiyorum, çıkar diyor size. Bunu atıyorum ben burada. O yüzden şu kapılarda bulunan mukozanın yapısının çok düzgün olması lazım. Sağlam olacak o kısım. Tercihen burundan alacağım. Çünkü ağzımda o yapı yok benim. Tükürük var aslında, o da çok güzel. Ama burundan nefes alırsam bu aşamalardan daha rahat geçiyor. Tonsiller var burada bizim. Direkt hem beslenmeyle olan kısmı yer alıyor. Mesela çok sık enfeksiyon oluyorsa o kısımlar şişmeye başlıyor. İkinci bariye geldik orada.
1: Bademcikler yani.
0: Bademcikler diyelim orada. O yüzden onlar da bizim için çok önemli. Ve bizim buradaki işte çinko bunlardan bir tanesi. Çünkü burada sadece ağızdan değil. Çünkü eksikliği olduğu zaman mesela mukozaya da artık kullanımını öneriyoruz biz sprey tarzında. Covid de çok gündeme geldi biliyorsunuz çinkonun etkinliği. Daha çok çinko bizim için büyüme, gelişme, saçtı, kellikti filan daha çok. Bir de insülin açısından hep düşünürüz çinkoyu. İşte onu etki ettiği için ama bağışıklığı çok kritik bu. Ya da D vitamini düşünün. Eksikliği varsa bağışıklığınız bir şekilde bozuluyor. Ama bunun yanı sıra işte burnun tuzlu suyla temizlenmesi o anlamda kullanacaklar. Ya da böyle yağlar var kullanabilecek, o bariyeri koruyacak olan şeyler. Ağız hijyeninizin düzgün olması, dişlerinizin bakımının iyi yapılmış olması. Bunlar çok basit şeyler. Mesela dil sıraçları vardır, dili temizlemek için kullanılan yöntemler. Nefes hareketleri, bir kere burnunuzun tıkanık olmaması gerekiyor. Burnunuzun iki tarafını doğru kullanmanız lazım. Hatta burnun bu aktivasyonu stres yönetimi için de bence çok önemli. Çünkü nitrik oksit salgılıyorsunuz orada. Vagus dediğimiz bizim için çok önemli bir sinir var, çok uzun bir sinir. Böyle çok ani tepkileri, öfkeli olduğunuz zamanlarda bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani şu kısmı bir temiz tutalım önce.
1: Spikerleri iyi bilir hocam. Çünkü o
0: Onlar evet siz
1: vagus,
0: nefes kontrolü size daha kritik herhalde, değil
2: kesinlikle,
0: mi? Bu
2: kesinlikle.
0: anlamda.
1: Vagus uyarımını onlar zaten diyafram nefesiyle
0: Çok rahat yapıyorsunuzdur.
1: çok
0: Ama bunu
1: profesyonel.
0: birazcık öğretmek gerekiyor galiba insanlara da.
2: Evet,
0: Çünkü
2: kesinlikle.
0: ücretsiz. Siz kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Her yerde yapabilirsiniz. Çok da basit bir yöntem. Çünkü
2: Kesinlikle.
0: yanlış nefes alıyoruz biliyorsunuz genelde. Hani hepimiz bebekler böyle bir karnında nefes alır ya. Biz ne yapıyoruz? Yani ben deminden beri baktım kendime. Böyle böyle gittik vallahi sürekli böyle konuştuk. Biraz sanırım onları uyardığımız zaman daha rahat olabiliyor. Bunlar önemli. Ya bu tabii hani para vermeden rutin yapacağımız şeyler. Bu kısım temizlik kısmı. Ama ikinci kısımda daha çok yapacağımız şey burada tabii hani hapşırı ya da öksürük tutmamak lazım. Çünkü amaç hakikaten atmak bunun öncelikle. Burada sigara çok fazla baskılıyor öksürüğü. Hani bilirsiniz sigarayı bırakanlar öksürmeye başlar genellikle. Hani öksürmek o anlamda iyi bir şey ama tabii astıma kadar gidecek krizlerde bunlardan da bahsetmiyoruz. İkincisi hep denge dedik. Her zaman denge diyoruz. Eğer vitamin mineraliniz eksikse, besin öğeleriniz eksikse, onlar da hücre, bağışıklık hücreleri. Bunlar savaşçılarımız bizim. Sizin için gidiyor, savaşıyor, onu öldürüyor. Hatta onun çöpünü de atıyor, temizliyor, geliyor. Sana bu kadar hizmet eden bir hücreyi doğru beslemiyorsan eğer o besinleri yetersizse, onu yanlış yönlendiriyorsan, bağışıklığın da yanlış yönlenmeye başlıyor. Oraya saldıracağına kendine de saldırabiliyor burada. İşte otoimmün hastalıklar, romatizmalar, cilt hastalıkları da buradan çıkmaya başlıyor.
2: Biraz önce bahsetmiştiniz. Uyku da çok önemli
0: Çok
2: bir
0: önemli.
2: faktör değil mi?
0: Bence çok
2: Genel
0: önemli.
2: olarak bağışıklık için hocam değil mi? Ben çocuklarımda da
1: Hocam,
2: gözlemliyorum. Az uyursa mesela daha sinirli oluyor.
1: uykunun etki etme egzersizi gibi bir şey aslında. Uykunun etki etmediği bir şey yok gibi geliyor bana. Hala ben uykuyla ilgili bilimsel araştırmaların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ya hayatımızın üçte biri zaten uykuyla geçiyor. Tamam, beynimizi temizliyor diyoruz. İşte mesela uykusuzlukta tamamen neredeyse keyif verici madde almış gibi geziyorsun. O tür şeyler oluyor. Ama uyku, şimdi akciğer sağlığı ile ilgili, uyku da aslında herhalde bilmiyorum, sadece bir resetleme yok. Yani çünkü aktif bir dönem. Benim bazen kızım diyor ki,
0: Kademeleri de var ya hocam zaten.
1: evet.
0: REM'leri bir sürü seviyeleri de var.
1: O baba diyor, şey diyor, uyuyunca diyor hayatı kaçırıyormuşum gibi oluyor diyor. Ya diyorum arkadaş, yapma böyle, bak uykuda hayat devam ediyor, metabolizman devam ediyor, yani her şey devam ediyor. Uyku pasif bir dönem asla değildir. Ne kadar aktif olduğunu bilmiyoruz, belki de diyelim ki 20 yıl sonra diyeceğiz ya uykuda daha aktifmişiz ya falan bile diyeceğiz. Öyle bir durum hakikaten. Hakikaten çok çok daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Beynimizin %5'ini 10'unu kullanıyoruz işte. Sadece o benzetme için muhtemelen uykunun daha %1'ini 2'sini falan anlayabilmişizdir. Yani metabolik açıdan düşündüğümüzde. Ama akciğer sağlığı açısından, yani nefes, hocam dedi ya işte burnun bir açık olması lazım.
0: Evet.
1: Yani orada akciğer sağlığı açısından ne kadar oksijenlendiğimiz bence işin sırlarından bir tanesi.
0: Kesinlikle öyle.
1: Uykudaki sırlarından bir tanesi. Çünkü sonuçta bir metabolik faaliyet oluyorsa buna o şey, yakıtı çok düzgün vermek lazım. Uyku apne sendromları, kemerli burunlardır, nefes alamama sorunları falan.

0: Zamandır.
1: Fonksiyonları da gidiyor zaten beyin yeterince okşan gitmediği zaman.
0: Kesinlikle
1: Yani
0: hocam.
1: direkt
0: Yani
1: duruyor bütün her şeyiniz azalmaya başlıyor öyle baktığınızda.
0: o yüzden bence uykuda yani egzersiz kadar neredeyse, ki biz egzersizi biliyorsunuz 1 milyon dolarlık ilaç diye hep söyleriz. Egzersiz kadar önemli gibi geliyor bana.
1: Nacizane tavsiyem dinleyenlerimize, ben spikerim, sabahları uyandığımda Tai Chi 15 dakikalık egzersizler var. Nefes almak vermek için onları çok güzel, bence hayatınızı olumlu etki ediyor. Kullanabilir dinleyenlerimiz, nasıl nefes egzersizi yaparız diye merak ediyorlarsa biraz Tai Chi'yi araştırsınlar hocam. 15 dakikayı geçmeden sonra kendi sporlarına devam edebilirler. Yürüyüş mü, koşu mu bilemiyorum nasıl yaparlar ama gerçekten benim
2: Çok etkili değil
1: hayatıma
2: mi?
1: çok etki
2: Ben de
1: ediyor.
2: Qigong yapıyorum. Hakikaten inanılmaz bir şey. O dengelemek muhteşem yani.
1: Ve huzur buluyor insan değil mi?
2: Ya
1: Sabah
2: evet,
1: saatlerinde
2: şöyle
1: yaptığınızda.
2: tabii böyle konuyla alakası olacak ama hepimizin aslında çok mantıklı bir yapısı var değil mi böyle? Hani çok temel. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz yapan biri olarak. Bir de duygusal bir yapımız var. Biz bazen çatışıyoruz. Çünkü hepimiz burada anneyiz, babayız, aileyiz. Ama bir yandan işte doktoruz, işimiz var, önemli şeyler yapıyoruz. Şimdi bir denge gerekiyor ve sizi çok güzel dengeleten hareketler yaptırıyor. O yüzden ben seviyorum. Çünkü gerçekten nefesi çok iyi kullandırtıyor. Diyaframı kullandırtıyor. Bir de belli noktaları çok güzel dengeliyor diye düşünüyorum.
1: Yeşilliklerin
2: Evet,
1: içindeyseniz bir de
2: zaten
1: müzik
2: amaç şey
1: varsa
2: odur.
1: gerçekten çok güzel bir gün
2: 5-10
1: geçiyor. Öyle
2: dakika.
1: başlarsanız güne.
2: Süper.
1: Peki hocam vitamin takviyelerini soralım mı? Bağışıklığı destekliyor mu? Ne kadar destekliyor? Kullanmak
2: Çinko
1: gerekir
2: alalım mı
1: mi?
2: hocam o zaman?
0: Çinko, şimdi hocam ben vitamin takviyeleri konusunda biraz kafam karışık.
2: Ama şöyle başlayalım. Yani eksikse önce bir tespit edelim ve alalım değil mi?
0: Kesinlikle.
2: O
0: Yani
2: çok önemli.
0: eksik varsa sıkıntısı yok. Eksik varsa
2: Orada
0: zaten alacağız.
2: tartışacak bir şey
0: Çinko
2: yok yani
0: eksik mi
2: bence
0: var?
2: de.
0: D vitamini eksik mi? Orada
2: Hiç
0: hakikaten
2: tartışacak bir
0: tartışılacak
2: şey
0: bir
2: yok
0: şey yok.
2: yani.
0: Ama A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, yani depolanan vitaminleri daha fazla aldığınızda sıkıntı çıkarıyor. D vitamini yani toksite yaratmaz. Yok abi, yaratıyor. Var.
2: Ama işte kan düzeyi ölçebiliyoruz.
0: Evet.
2: Aslında onu
0: Hayır
2: herhalde
0: hayır.
2: ölçtürmek belki
0: Hocam
2: önemli hocam.
0: D vitamini istediğiniz kadar alın, hiçbir şey olmaz. Toksitesi diye bir şey yoktur diye görüşler de var. Çünkü öyle bir yüceltiliyor ki D vitamini. Yani ben hiçbir şeyin yüceltilmesi taraftarı değilim.
2: Tabii. Ama hocam işte biz mucize arıyoruz o yüzden. Ya yani istiyoruz ki şurada 3 tane besin var işte sosyal medyada. 3 besin her şeyi kurtaracak. Süper. Öyle bir şey
0: Bir
2: yok.
0: tane mucize var, o da egzersiz gibi geliyor bana. Yani
2: Galiba, galiba.
0: o D vitamini de artırırsınız. Yani egzersiz yaparak zaten bunları
2: Etkinliğini
0: da.
2: artırırsınız aslında. Çünkü hani var ya kemik için hareket ettirirseniz hani zıplamak gibi hareketler kemik densitesini yoğunluğunu artırıyor. Çünkü sadece besinle hep onu konuşuruz ya hakikaten ben de aynı fikirdeyim. Hani belki direkt D'yi arttırmayabilir. Direkt çok artmaz ama onunla yapmazsanız da onu hedefine yönlendiremezsiniz. Yani aldığınızı kullanın. Hep dediğim şey bu. Alıyorsan lütfen kullan bunu. Bir şey yarayacak hale getir.
0: Çünkü şey var, özellikle kış ayları geldiğinde tamam, vitamin takviyeleri falan hepsinden bol bol iç. İstediğin sürekli C vitamini al. Tamam, psikolojik olarak faydası varsa iç arkadaş. Ama onun dışında sana yarayacak tek şey idrarının daha pahalı olmasıdır. İdrarını daha pahalı hale getirir. Onun dışında ekstradan sana getireceği farklı bir şey yoktur. Diyelim ki belki plasebo etkisidir, belki başka bir etkidir. Yani soğuk algınlığı ile ilgili biraz daha kısalttığına dair C vitaminini almanın, işte 5 gün geçireceksen işte 4 gün geçiriyorsun, 3,5 gün geçiriyorsun gibi bir araştırmalar falan da var. Ama bu temel minerallerin mesela bakırdır, çinkodur, yani ben sadece bir demir takviyesine, yani demir mutlaka, çünkü bu aralar bakıyorum hocam ferritinler yerlerde. Yani birçok
2: Evet, evet,
0: kadının
2: evet,
0: ferritini
2: evet, evet,
0: yerlerde.
2: evet, evet.
0: Çok enteresan. Yani demir krizi gibi bir
2: Ona ben
0: şey
2: de
0: var herhalde.
2: katılıyorum.
0: Bir ara İngiltere'de kolin krizi diye bir Guardian'da
2: Evet,
0: manşet
2: evet.
0: okumuştum. Bizde de demir krizi mi vardır? Nedir ferritinler? Yani dörtlerde, beşlerde birçok danışan
2: Ama
0: geliyor.
2: zaten şimdi şöyle biz geçen ay ne yapmıştık? Demir Kadınlar Projesi yaptık paralimpik sporcularla beraber. Dünya Sağlık Örgütü buna yönelik eylem başlattı. Çünkü kadınların zaten yarısı demir eksiklenmesi var. Çünkü kadın direkt kaybediyor biliyorsunuz adet döneminde. Yani benim de önerim en azından adet döneminde bari demir al ki kaybettiğini yerine koy. Çünkü çok net kanıyorsun orada kaybediyorsun.
0: Yani 2-3
2: E anne de
0: ferritinde
2: öyle çocuk da öyle.

0: yaşıyorlar.
1: Yaşam
0: Allah
1: kalitesi çok
0: Allah
1: değişiyor.
0: Allah diyorum gayet, yani sen yaşadığına dua et diyorum yani
1: Burada
0: böyle.
1: solunumu da etkileyen bir şey biliyorsunuz bu. Kansızlık olduğu zaman.
0: Yani zaten o da o tarafa
1: Oksijen kapasitesi
0: getirecek.
1: ona geliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: yani akciğer istediğin kadar nefes al. Demirin veya
1: Düşükse ve
0: düşükse veya
1: oksijenin
0: ferritinin düşükse, tamam mı? Orada da bir sıkıntı var.
1: düşükse. Oksijeni taşıyamayacaksın, dokuya götüremeyeceksin.
0: Yani nefes alman boşuna şey kürek çekiyor gibi bir durum var. O yüzden bu tür temel değerlere baktırsınlar. Normalse öyle ekstradan bir şeye gerek yok. Çünkü bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi diye bir şey yok. Bunu söylüyoruz. Dengede tutulması var.
1: Evet.
0: Kuvvetlendirirsen hocamın söylediği gibi otoimmün hastalıklar kendi kendine saldırmaya başlar. Belki de bu kadar çok fazla aşırı takviyelerin kullanılması otoimmün hastalıklarla alakalandırılır mı ileride bilmiyoruz. Herkes
1: Biraz
0: Covid'le alakalandırılıyor.
1: COVID'i suçlayacağız gibi geliyor bana gene.
0: Hayır, Covid'de zaten mesela tiroid. Geçen
1: Nörolojik hastalıklar %50 arttı yani, artık bu deklare edildi
0: bir
1: çok bariz.
0: Hashimoto'su var, birkaç hastalığı daha var. Dedi ki hocam işte ben de hastalık dolu hocam dedi. Ne var dedim, işte Hashimoto. Ya diyor, Hashimoto'su olmayanı şu anda dövüyorlar dedim
1: Şu
0: yani.
1: an çok yaygın. Özellikle kadınlarda inanılmaz arttı. Gençlerde çok yaygın.
0: Cerrahpaşa'nın bir araştırması vardı ve Covid'in daha ilk senesi dolmuş muydu veya ilk senesinden biraz, orada bile artmıştı hocam. Yani
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: başvurular falan bile artmıştı. O anlamda evet, dengede tutmak lazım vitaminleri, mineralleri.
1: Yani eksikliğini ölçelim. Ben de ona katılıyorum. Bir de ben hani sözünüzü kestim ama bizde şöyle bir kavram yok. Biz ne zaman check-up'a gidiyoruz? İşte 50 plus oldu. Artık hani hafif hafif öbür tarafa doğru yaklaştığını hissettiği anda check-up yaptırayım deniyor. Bir de çocuklarımız kıymetli olduğu için onların bir büyüme gelişme takibini yapıyoruz. Hiçbir zaman şey kavramı yok doktora. O yüzden hani böyle ben sağlıklı olarak yapacağım testler nelerdirin başında bence de beslenme eksikliğim var mı diye bakmak lazım. Aslında bu tartışmaya da noktayı koyuyor. Gerçekten eksikse yerine koy, fazlaysa da kullanma, yani bunu yapman mümkün diye düşünüyoruz.
2: Bu bölümde bağışıklığın sadece yediğimiz, içtiğimiz değil, aynı zamanda ciğerlerimize çektiğimiz temiz havayla da doğrudan ilgili olduğunu vurguladık sayın dinleyenlerimiz. Sağlıklı bir vücut için akciğer sağlığımıza da dikkat edelim diyerek bu bölümü noktalayalım istiyorum. Doktor İbrahim Ersoy'a her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz ve konuk doktorumuz fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerleydi, sağ olsun. Bizleri kırmadı geldi, bu değerli bilgileri paylaştı. Sağ olun, var olun Sayın
1: Ben çok
2: Yazıhan.
1: teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
2: Bir başka bölümde tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hafızalarda yer eden melodilerle yeniden sizlerle birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların duygusal yoğunluğu yüksek şarkılarıyla aşkın farklı hallerine, ayrılıklara ve içsel yolculuklara eşlik ediyoruz. Her biri kendi atmosferini kuran bu eserler dönemin müzikal çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Programımızın açılışında Türk pop müziğinin iki güçlü yorumcusu Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ı bir araya getiren özel bir düet var. 1990'lı yıllarda yayınlanan bu tür düetler iki farklı vokal renginin bir araya gelmesiyle zengin bir müzikal yapı oluşturuyordu. Harun Kolçak'ı 2017 yılında kaybetmenin üzüntüsünü de bir kez daha hatırlayalım ve mikrofonu Aşkın Nur Yengi ile Harun Kolçak'a bırakalım. Bile bile diyecekler.

Sırada güçlü sesi ve dramatik yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Nilüfer var. Özellikle 90'lı yıllarda yeniden yorumladığı şarkılarda orkestra düzenlemeleri ve ön plana çıkan yayla altyapılarıyla daha derinleşen ifadeler kazanmıştı şarkıları Nilüfer'in. Şimdi böyle bir örnek dinleyelim. Böyle ayrılık olmaz diyecek Nilüfer.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz kendine özgü sahne kimliği ve tarzıyla dikkat çeken birisine devam ediyor. Ben Deniz. 1993 yılında yayınlanan Ben Deniz 1 albümüyle çıkış yapan sanatçı, belirgin ritmik yapılarla dönemin pop müziğine farklı bir renk katmıştı. Ben Deniz'den iki eser sizlerle. Ağlayayım mı ve Günahlar.

Programımız iki farklı yorumcunun bir araya geldiği bir başka düetle devam ediyor. Bendeniz ve Harun Kolçak'ın birlikte seslendirdiği bu eser, vokal geçişleri ve karşılıklı anlatımıyla dönemin düet anlayışını yansıtan örneklerden biri. Elimde değil diyor Bendeniz ve Harun Kolçak.

Sırada 90'lı yılların melodik pop anlayışını temsil eden isimlerinden Ege var. Akustik gitar temelli düzenlemeleri ve sade armonik yapısıyla dinleyiciye daha sıcak ve doğal bir müzikal atmosfer sunmuştu Ege. Şimdi mikrofonu ona bırakalım ve Gül Bahçem desin Ege.

Şimdi Türk pop müziğinin en önemli besteci ve söz yazarlarından biriyle devam ediyoruz. Kayahan. 1991 yılında çıkardığı Son Şarkılarım albümü, yalın armoniler ve güçlü melodik yapıların birleşimiyle sanatçının duygusal anlatım gücünü en belirgin şekilde ortaya koyan çalışmalardan biri. Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiş olsak da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Sabahlar uzak diyor Kayahan. Birlikte dinleyelim.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz, kendine özgü yorumu ve sahne duruşuyla dikkat çeken bir isimle devam ediyor. Onur Mete. Şarkılarında genellikle yoğun duygusal ifadeyi tercih eden sanatçı, 90'lı yılların karakteristik vokal anlayışını yansıtan isimlerden biri. Adaletsiz yer diyecek Onur Mete.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Aşkın Nur Yengi'ye kulak veriyoruz. Kara Çiçeğim adlı albümüyle 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, duygusal yorumuyla dinleyicinin kalbinde iz bırakmıştı. Şimdi mikrofonu Aşkın Nur Yengi'ye bırakıyoruz.

Ve programımızın son bölümünde güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan Demet Sağıroğlu var. 1994 yılında çıkardığı Kınalı Bebek albümüyle tanınan sanatçı, geniş vokal aralığı ve güçlü nefes kontrolüyle dikkat çekmiş, özellikle yüksek duygu yoğunluğu gerektiren eserlerde etkileyici bir performans ortaya koymuştur. Demet Sağıroğlu'ndan bir eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir Vurgun Bu Sevda, Demet Sağıroğlu'ndan dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, 90'lı yılların duygusal izlerini taşıyan bu şarkılarla bir bölümün daha sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarında bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı duygularında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına yarın başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşme

0: Seçimlerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken yüksek temsilci hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesine öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca MİT, BTK ve TEM'den detaylı siber inceleme raporu istendi. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Saat 20.30'da başlayan maçta Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşılaşıyor. Zorlu mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada çok değerli bir isimle birlikteyiz. Sağ olsun bizleri kırmadı efendim. Sayın Nihal Başkan bizlerle birlikte. Kendisi Yalova Süs Bitkileri İşletme Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı. Kısa adı Yaskop Kooperatifi'nin ki bu şu anlamada geliyor. Kooperatifçiliğin öneminden de belki birkaç cümle söz ederiz. Aynı zamanda Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin de Yalova temsilcisi, kendisi ziraat mühendisi, Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu. Nihal Hanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Hemen şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tabii ki

0: Çok konu başlığımız var. Zaten hani ünvanlarınızı sayarken bile çok değerli dinleyenlerimiz çok sayıda başlığı konuşacağımızı anlamışlardır. Çünkü inanınız bizim gerçekten çok dikkatli bir dinler kitlemiz var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kooperatifçiliği konuşacağız dedik. Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni konuşacağız. Belki genç bir ziraat mühendisiniz aynı zamanda. Biraz gençlerin tarıma girmesi konusu, daha doğrusu son zamanlardaki bu ilgisizlik ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanırım biraz ilgi uyandı. Bunların hepsini şöyle kısa kısa değerlendireceğiz ama en başta şunu sormak istiyorum. Neden süs bitkileri sektörü? Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz ve yine naçizane bildiğim kadarıyla süs bitkileri sektörünün de kendi içerisinde pek çok alt dalı var. Siz hangisiyle uğraşıyorsunuz? Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. 2012 üniversite mezuniyetinden sonra Yalova'ya dönüş kararı aldım. Bunun üzerine de Yalova'da potansiyeli en yüksek tarım alanlarından birisi süs bitkileriydi. Onun üzerine de uzmanlığım dış mekan süs bitkileri oldu. İşletmemde de dış mekan süs bitkileriyle çalışıyorum. Tohum, çelik ve aşı ile üretim yapıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Kendi işletmeniz var.
1: Evet.
0: Şimdi dış mekan süs bitkileri dediğimizde şimdi bize bir canlandırın lütfen. Şimdi kesme çiçekler var, büyük büyük ağaçlar var, çalılar var. Çok küçük böyle evlerimizde, ofislerimizde kullandığımız daha doğrusu büyüklü küçüklü bitkiler var. Bu dış mekan dediğimiz hangisi?
1: Biz şöyle tarif edeyim. Çalı grubuyla çalışıyorum ben özellikle. Bu da ne oluyor? Peyzaj bitkilerinde, işte villalarda, orta refüjlerde kullandığımız, belediyelerin tercih ettiği ürünler oluyor. Daha çok görsellik, uzun yıllı, çok yıllık dediğimiz ürün grupları olmuş oluyor.
0: 2012'den beri yapıyorsunuz bu
1: Evet.
0: işi. Epey de bir zaman olmuş efendim. Dolayısıyla bu deneyimlerinizden de tabii ki yararlanmak isteriz. Son dönemde şöyle çok genel hatlarıyla hem üretimde hem de bu işin tüketiminde Türkiye'de hani en azından sizin başladığınız dönemden bugüne kadar gelişme var mı sektörde? Ne dersiniz?
1: Tabii gün geçtikçe gelişmeler devam ediyor. Biz şöyle tarif edeyim, sektörümüzü genel anlamıyla katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Yani bizlerin sektör olarak önceliği birim alandan maksimum verimimiz var. Ve bu katma değeri yüksek ürün olduğu için de yani asıl hedefimiz ihracat. Yani ihracat odaklı çalışıyoruz. Bu ne demek? Ürünlerimizde toprak yok. Kokopit, torflu üretim yapıyoruz. Belli bir standartta üretim yapıyoruz. Ve bunu yurt dışı piyasasına pazarlamaya çalışıyoruz. Sektörel olarak değerli bir kısımdayız. Bizler
0: Anladım.
1: için, ülke için çok önemli bir kısım.
0: Katma değeri yüksek üretim vurgunuz gerçekten son derece önemliydi. Ben elimde olduğu kadar süs bitkileri sektörüne programlarımda yer vermeye çalışırım. Tabii ki her üretim ürün çok değerli ama birim alandan belli bir maliyette hem iç ticaret hem de söylediğiniz gibi ihracat açısından yüksek katma değerli ürünler dediğimiz zaman tarım sektörü içerisinde karşımıza hemen doğrudan zaten süs bitkileri sektörü çıkıyor. Bir de şu var değil mi efendim? Şimdi mevsimlik bir şeyden bahsetmiyoruz. Neredeyse yılın 12 ayı istihdam sağlayan, sürekli bir döngüsü olan bir sektör. Böyle işte diğer hububat, bakliyat grubu ürünler gibi 3 aylık, 4 aylık işlerden bahsetmiyoruz galiba değil mi?
1: Doğru. Evet, yani şöyle tarif edeyim. İşletmelerimizde 12 ay boyunca personel çalışıyor. 12 ay boyunca biz istihdama katkı sağlıyoruz ve sürekli bir üretim döngüsü var. Bir sonraki sezonun ürünlerini mutlaka planlamayla gidiyoruz. Bu sebeple de işletme hani planlamalarıyla, satış stratejileriyle devam ediyor.
0: Peki. Şimdi hep şöyle diyorlar. Şimdi sektörün adı, üretimin adı çok güzel süs bitkileri. Bakıyorsunuz zaten hani işletme ziyaretlerimiz falan da oluyor. Cıvıl cıvıl, rengarenk. Birincisi bu iki algıda aslında kırılmaya sebep oluyor. Gözlemlerim yanlışsa lütfen beni düzeltin. Birincisi şu, sanki tarım sektörünün içinde olmayan bir sektörmüş gibi görünüyor. İkincisi de tüketici nezdinde de lüks ürünler üreten, dolayısıyla hani çok da ihtiyacımız olmayan, olsa da olur, olmasa da olur ürün grubuymuş gibi bir algısı olduğu için sanki hem karar vericiler açısından belli handikaplara sebep oluyor bu, hem de tüketici gözünde fiyatlardır, sizlerin de girdi maliyetleridir. Bunlar hani çok önemsiz demiyorum da ikinci derecede önemliymiş gibi geliyor. Sanırım bizim bu programımız sizle konuk etmişken en büyük görevlerinden bir tanesi de bu programımızın bu algıları yıkmak. Ne dersiniz? Hangisinden başlamak
1: evet,
0: istersiniz?
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben hep bunu söylüyorum. Yani süs bitkilerinin sorunlarını anlatmak yerine

0: Öncelikle süs bitkilerinin kendisini bir anlatalım. Yani burada evet lüks gibi algılanıyor, ikinci tüketim gibi algılanıyor ama önce bir gözümüz doysun. Yani güzellikler bir gözümüze görünsün, etrafımız bir şenlensin. Hani o noktada kesinlikle olması gereken bir konu. Ya tarımın farklı veya dışında kalıyor demek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Hani stratejik ürünlerden farklıyız ama biz de kendi başında ayrı bir stratejik öneme sahibiz. Yani evet bir arpa, buğday bunların üretimi kesinlikle olmak zorunda. Ama bizler de dediğim gibi katma değeri yüksek ürün üretiyoruz ve ülke için bu da gerekli. Yani
1: Tabii ki.
0: hani en azından ihracat kısmında elimizi çok güçlendiren bir sektör. Bu noktada da hani unutulmaması gereken, kenarda kalmaması gereken bir sektör olduğunu
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: tarımın içindesiniz değil mi? Biz tarım
0: Kesinlikle.
1: sektörüyüz diye şöyle gönül rahatlığıyla diyebiliyor
0: Ya ben
1: musunuz
0: her
1: efendim?
0: zaman söylüyorum, ben çiftçiyim. Yani en önemlisi o. Tarımın İçinde veya dışında değil, çiftçiyim. Sadece bizlerdeki algı şundan sebep olabilir. Biz işletmecilikle devam ediyoruz. Yani aldığımız, ürettiğimiz ürünün satışına kadar tamamen bir işletmecilik esaslı devam ediyoruz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Yani gerçekten biz çiftçiyiz.
1: O zaman takdir edersiniz ki ben hani üretimin pek çok boyutunu temsil eden insanlarla çok şanslıyım, röportajlar yapabiliyorum. Dolayısıyla şimdi tabii ki alt kırılımlarda belli farklılıklar gösterebilir ama bir buğday üreticisi, bir süt üreticisi girdi maliyetlerinden tutun da istihdama kadar hangi sorunları yaşıyorsa bir süs bitkisi üreticisi de aynı sorunları yaşıyor. Yani gübreye zam geldiği zaman da sizde bir sorun oluyor. Tamam, topraksız tarım yapıyorum dediniz ama az sonra soracağım. İklim değişikliği de sizi çok yakından ilgilendiriyor. Enerji maliyetleri yükseliyor.

0: varsa bahçesine, hiçbir şey yoksa evinin salonuna daha fazla süs bitkisi koymaya başladı. Şuraya bağlayacağım. Yemek içmek kadar olmasa da bizim süs bitkilerine de ihtiyacımız varmışı biz. Sanırım pandemide biraz daha anladık. O süreçlerin sizin de gözlemlerinizle biraz alabilir miyim tüketici
1: Yani
0: boyutuna?
1: kesinlikle tüm söylemlerinizde haklısınız. Yani biz de bunun aslında gerçekliğini pandemide bizler de aynı şekilde anladık. Ya şöyle evinde kalan herkesin o gerçekten ufak metrekarelerde bile o doğaya, o bitkiye ihtiyacı olduğunu kendileri de o zaman fark etti. Çünkü uzun bir süre ne olacağını bilmeden kaldığımız evlerimizde hani yapacak alternatifleri ararken ya bir bahçe var, bir doğa var ve bana iyi geliyor dediğimiz kısımda evet, karşılıklı birbirimize faydamız oldu. Biz belki bitkilerimizi onlara sattık ama onlar da kendi iç huzurlarına döndüler. Ya yani orada denge güzel bir şekilde sağlandı. Umarım herkes bunun bilincindedir ve bu noktada da aynen devam ederler.
0: Pandeminin ekonomik hayata etkilerini biz insanoğluyuz tabii ki çok çabuk unuturuz her şey
1: Evet.
0: normale dönünce. Tekrar unutma sürecine girdik mi yoksa o bilinç hala devam ediyor mu tüketicide ne dersiniz?
1: Şu an çok fazla devam ettiğini düşünmüyorum.
0: O
1: Çünkü
0: da azaldı.
1: öncelikler değişti yine.
0: Öncelikler
1: Evet.
0: değişti, haklısınız. Şu iklim değişikliği konusuna gelelim. Ben sizi çok yakından takip ediyorum. Çok çeşitli organizasyonlara katılıyorsunuz. Çok güzel bilgilerinizi sunumlar aracılığıyla panelist olarak paylaşıyorsunuz. Mutlaka gözden kaçırdığım işleriniz de vardır, kusura bakmayınız. Dolayısıyla en azından bu konudaki raporları, açıklamaları takip ediyorsunuzdur. Süs bitkileri sektörü açısından da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini şöyle yan yana koyduğumuzda diğer bazı ürün gruplarında olduğu gibi böyle eyvah nereye gidiyoruz gibi bir durum var mı? Yoksa hala sürdürülebilir, belli önlemler aldığımız zaman devam edebiliriz şeklinde bir yaklaşım mı var? En azından kendi işletmenizde bir şey görüyor musunuz bu konuda?
1: Yani şöyle, su her geçen gün hepimiz için bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Yani süs bitkileri için de aslında kısmi olarak bir kritik eşiğimiz var bizlerin. Ama o noktada şöyle, işletmeleri birincisi kontrollü hale getirmemiz gerekiyor. Gerek fazla direne olan sularımızı toplayarak, gereksiz sulamalardan kaçınarak veya işletmelerimizi ona göre uyarlayarak bunun bir nebze önüne geçebiliyoruz. Ve aynı anda da uygulama kısmında da yani bizim işte bazı komitelerin oluşmasında işte bakanlığa sunduğumuz diğer o raporlar neticesinde de hani değişik bitki uygulamalarına geçilebilir. Yani orada neden su tüketen bitkiler yerine daha az su tüketen bitkiler olabilir? Bazı önlemlerle bu su tüketimini en azından bu iklim değişikliğine sebebiyet veren kısımları bir nebze çözebiliriz.
0: Kurakçıl peyzaj diyorsunuz aslında. Son dönemde takip ettiğim kadarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu konuda da mevzuatlar yayınlandı, rehberler çıkartıldı. Bunların hepsinin uygulamaya geçmesi tabii ki belli bir zaman alacaktır ama şöyle de bir yanılgı olmasın. Kurakçıl peyzaj dediğimizde içinde bitkinin bulunmadığı işte sadece işte taşlarla ya da çeşitli dekorlarla yapılan peyzajlardan da bahsetmiyoruz değil mi? Yani içinde yine
1: Kesinlikle,
0: bitki
1: evet.
0: var. Sadece hani az su isteyen bitki mi? Bir tarif
1: Evet.
0: eder misiniz? Ne
1: Yani
0: anlayacağız biz
1: şöyle
0: şimdi?
1: kesinlikle hatta biz bunu bazı noktalarda da açıklamasını yaptık. Taş işte yeri geliyor bazı işte ağaç kabuklarıyla falan yapılan uygulamalar da gördük. Ancak bahsettiğimiz bu değil. Dediğiniz gibi yani su tüketimini kısmi oranda kontrol edebildiğimiz veya bunu sulama şekilleriyle yapabildiğimiz yani en azından o uygulama yapılan bölgenin sulama sistemini değiştirerek kontrol altına alarak
0: Aynı
1: yapabiliriz.
0: tarladaki damla sulama gibi şeylerden mi
1: Kesinlikle evet
0: bahsediyorsunuz?
1: aynen ondan bahsediyoruz. Neden? Çünkü sahadaki o kullanılabilirliği kendimiz kontrol ettiğimiz sürece verdiğimiz miktar, verdiğimiz saat bunlar çok önemli faktörler. Bunu da kontrol ettiğimiz sürece en azından bu su tüketimine faydası olacaktır. Oradan da devam edebilir uygulamalarımız.
0: Anladığım kadarıyla eyvah diyecek bir durumumuz yok. Üreticilerin bilinci arttığı sürece ve söylediğiniz gibi teknik ve ekonomik unsurlar kullanıldığı sürece bu sektör devam edecek diyorsunuz. İhracat dediniz. Bildiğim kadarıyla son dönemde süs bitkileri sektörünün ihracatı eskiden ithalat fazlaydı. Şimdi ihracat fazla. Çok şükür ki. Ve hatta yine son son dönemde ihracat ithalatı iki kat geçmiş durumda. Çok fazla rakamları sevmiyoruz bu programda ama hani 150 milyon dolara yaklaşmış bir ihracat var ve bunun yarısı kadar bir ithalat var. Bu gerçekten sektörün de net ihracatçı olduğunu gösteriyor. İşte katma değer dediniz ya, biraz oraya bağlamak istiyorum ama genelde bir fikir de oluşsun. Şimdi biz

0: Hangi ülkelere, hangi ürünleri? Çok başat, bir iki örnek yeterli, gönderiyoruz. Sadece fikir oluşturması için
1: Yani
0: ihracat hakkında biraz bilgi.
1: örnek veriyorum, yani kendi işletmemden geçen hafta olabilecek olan işte Gürcistan yüklememiz var, Bulgaristan yüklememiz var. Bizim için en azından ihracatta şu an olan kısımlar biraz daha Irak gibi ülkelerde, ama şu an tabii o da bazı sebeplerden dolayı askıda diyebilirim. Ama asıl hedefimiz Avrupa ülkeleri.
0: Ki
1: Yani
0: oraya da
1: biz,
0: girmeye başlamışız değil mi
1: evet, yani
0: Nihal Hanım?
1: asıl hedefimiz orası ve biz oralara hitap ettiğimiz sürece başarı orada.
0: Şimdi bu ülkeler, özellikle Orta Avrupa ülkeleri, bizden çok daha önce başlamışlar ve bildiğim kadarıyla hani hem sektörel mevzuat altyapılarını hem de tabii ki ona göre işletme yapılarını kurmuşlar. Biz onlara bile her geçen yıl artan miktarlarda ürün ihraç ediyormuşuz. Dolayısıyla bizim kalite konusunda da hani artık sıkıntımız yok diye gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: %100 diyemesem bile
0: Tabii.
1: %90 olarak diyebilirim. Yani
0: Evet.
1: her geçen gün en azından oradaki ülkeleri hedef alarak kendimizi yenileyerek bu kısımda çalışmalar yapıyoruz diyebilirim.
0: Tamam. Daha konuşacak çok konu var ama konu başlığımız da çok. İhracat konusunu burada en azından fikir edinmek açısından bitirelim. Biraz iş tüketime gelelim. Hep şeyi konuştuk, hani pandemiden falan hareket ettik ama bireysel alımları konuştuk. Bildiğim kadarıyla sektörün en önemli alıcısı yerel yönetimler, kamu kurumları. Bunların da tabii ki yaptıkları uygulamalar doğrudan sizin sektörünüzü çok yakından etkiliyor. Ez cümle şunu sormak istiyorum. Sektörün özellikle büyük alım yapan yerel yönetim ve kamu kurumlarından beklentileri nelerdir? Nasıl toparlanabilir?
1: Yani şöyle söyleyebilirim onu da. Ya yerli üreticiyi destekleyici olmalarını
0: İthal ürünü
1: talep.
0: almayın mı diyorsunuz
1: Evet,
0: özetle?
1: kesinlikle.
0: Evet.
1: Aynen. Çünkü bizim o kalitede, en azından o kaliteye yakın gerçekten çok güzel ürünler üreten üreticilerimiz var. Kendi ülkemizde bunu yapamayacaksak zaten, bir de bunu yerel yönetimlerin kontrolü ve öncülüğünde yapamayacaksak bu üzücü bir durum olur. O yüzden öncelikle onu beklerim ben kendi adıma, onu söyleyeyim. Onun haricinde de ya üreticiden eşit miktarda şeffaf bir şekilde ürün almalarını talep edebiliriz.
0: Yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının ithal ürün almalarını gerektirecek çok önemli bir sebep var mı? Ben hani bir
1: Hayır.
0: gazeteci olarak böyle bir sebep görmüyorum
1: Yok.
0: çünkü. Yani illa Türkiye'de olmayan bir bitkiyi hem de çok ciddi paralar vererek oraya dikmektense benzer, muadil, aynı zevki veren, aynı teknik özelliklere sahip yerli bir bitkiyi belki o anda o kadar sayıda Türkiye'de bulamıyorsak bile üreticisine önceden haber vererek ürettirip yerli ekonomiye katkı sağlayabiliriz diye
1: Kesinlikle.
0: düşünüyorum. Değil
1: Evet.
0: mi? Doğru.
1: Doğru.
0: Şimdi efendim teşekkür ediyoruz. Biraz kooperatifçilik konuşalım. Tabii ki yani bir kooperatifçilik öyküsü ya da Yaskob'un Yalova Süs Bitkileri İşletme Kooperatifi'nin uzun adıyla bir hikayesini sizden istemeyeceğim ama yine hep söylüyoruz söz programı yapmak zordur çünkü insanları hayal ettirmek zorundasınız, görmüyorlar çünkü. Ben Yalova'ya geldiğimde, kooperatife geldiğimde nasıl bir üretici yapısı göreceğim, ne kadarlık bir ekonomik alana hitap ediyorsunuz. Gerçekten siz şeyi çok iyi bilirsiniz tahmin ederim, bir evrensel kooperatifçilik ilkeleri vardır. Gerçekten öyle bir kooperatif mi? Yoksa hani bir de tabela kooperatifleri vardır memlekette. Siz benim derdimi çok iyi anladınız. Buyurun efendim.
1: Yani kesinlikle şöyle söyleyeyim, yürekten inandığım bir kooperatif ve bu uğurda da yola
0: Ne
1: çıktığım
0: güzel.
1: çok güzel, benden hariç 9 değerli arkadaşım daha var.
0: Sağ olsunlar.
1: Şöyle, biz çok yeni kuruluş olan bir kooperatifiz ama gerçekten birbirine inanan, güvenen ve bu uğurda da hani çalışmalarına devam eden arkadaşlarız. Yani ortaklarım olarak hitap ediyorum onlara da. Şöyle, bizler çok büyük ölçekli işletmeler değiliz. Ortaklarım adına da konuşuyorum ama şöyle bir şekilde yola çıktık. Standart ürün, kaliteli ürün ve biz bu yurt dışı pazarına daha kuvvetli nasıl girebiliriz diye yola çıktık. Öncesinde çok toplantılar gerçekleştirdik. İşte nasıl bir yol izleyebiliriz, neler yapabiliriz? İşte adı şirket olur, kooperatif olur, böyle bir planlamayla çıkmadık ama tüm toplantılar neticesinde böyle bir kooperatif oluşumuna ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Yalova'daki ilk kooperatifiz, süs bitkileri üretimi
0: Anladım.
1: kısmında. Biz de bu noktada dedik ki neler yapabiliriz? Genç arkadaşlardan, güzel üretici arkadaşlardan oluşan, kendileri daha önce böyle işletmelerde yöneticilik yapmış, kendi alanlarında uzman, kaliteli ürünler yapan arkadaşlar olmuş oldu.
0: Sanırım yaş ortalaması

0: Ortalaması da daha düşük.
1: Evet,
0: Evet.
1: aynen. O şekilde de devam etme kararı aldık. Genel kurulumuzun ardından da sağ olsunlar başkanlık görevini bana verdiler. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Burada şeyi düşündük. Yani biz pastayı nasıl bölüşebilirizden ziyade pastayı nasıl büyütebiliriz? Yani biz
0: Harikasınız.
1: bunun için neler yapabiliriz? Ya inanın oturduğumuzda toplantılarımız çok verimli geçiyor. Tamamen şey üzerine işte saksıyı daha iyi nasıl tercih edebiliriz? Torfu daha kaliteli nasıl kullanabiliriz? Ve bunu yaparken daha ucuza nasıl mal edebiliriz? Gerekirse karlılığımızı nasıl arttırabiliriz? Yani bu şekilde konuşmalarla çok güzel bir yola gideceğimize inanıyoruz. Dediğim gibi inanarak yola çıktık. Ve arkadaşlarımın hepsini tekrar vurguluyorum. Birbirinden çok değerli insanlar. Bu noktada da devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de en azından şu sözü verebiliriz. Kooperatifin faaliyetlerini duyurma konusunda her zaman
1: Çok
0: destekçinizdiz. Bunu
1: teşekkür
0: da
1: ederiz.
0: vurgulayayım. Yolunuz açık olsun
1: Çok
0: diyeyim
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyoruz. Çok sağ
0: İlerleyen de
1: olun.
0: dönemlerde gelişmeler olursa biz buradayız. Şimdi efendim, Tarım Orman Gençlik Konseyi tekrarlamakta fayda var. Yalova temsilcisiniz bu konseyin. Şimdi konseyi soracağım da ilk önce gençlik meselesinden bir girelim. Yaş ortalamasını hep tekrarlıyoruz her programda. Belki dinleyenlerimiz bile sıkıldı. İşte 58, bazı raporlara göre 60. Giderek kaçılıyor ne yazık ki. Tabii ki bunun fiziki güçlükleri var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Son dönemde tabii Avrupa çok daha önce başladı buna. Emek dediğimiz güç tarımdan kopup katma değeri biraz daha yüksek diğer sektörlere kaymaya başladı. Bu 2000'li yılların başındaydı aslında Avrupa'da. Siz de takip etmişsinizdir. Biz de işte o süreci bir 20-30 yıl gerisinden geliyoruz. Bunu yaşayacağız. Sonuçta ne olacak? Şimdi o kesin bir emekli olacak zaten. Ama geriye iki tane çiftçi prototipi kalacak. Bir tanesi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla gerçekten hani çağın gereklerini yakalamış, teknolojiyi kullanabilen, dünyayı okuyabilen, finansal okuryazarlığı olabilen bir ve kendi ailesinden de biraz işletmede kalmış olan, hani sıfırdan başlamak çok zor, bir süper gençler. Bir de tabii ki çok büyük uluslararası firmalar çok büyük toprakları ya birleştirip ya alıp iki tane böyle çiftçi diyebileceğimiz profil kalacak. Biz tabii ki herkes alnının terini yiyecek o başka bir konu ama birinci profilden yanayız. Gençlerimiz girsin diye. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Yani umut var olalım mı yoksa eyvah ne yapacağız mı diyelim?
1: Eyvah ne yapacağız demeyelim. Yani bunu demek istemiyoruz aslında ama öbür kısım için gerçekten çalışıyoruz. Yani gençleri en azından arkadaşları sektörlere nasıl davet edebiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu noktada gerçekten evet şu an olumsuzluklar üzerine kötü bir noktadayız. Fakat olmayacak diye bakarsak hani o karamsarlığa ben en azından çok girmek istemiyorum. Biraz geç de olsa, biraz şey de olsa onlar da fark edecektir ya da fark etmelerini bir şekilde sağlayacağız ve onları
0: Sorum
1: tarımı,
0: o.
1: evet,
0: Sorum
1: tarımı,
0: o.
1: evet.
0: Fark etmelerini nasıl sağlayacağız? Şimdi sizler tabii ki önderlik etmeye zaten başlamışsınız. Daha fazla göstermek gerek, duyurmak gerek. Bizim de hani bir görevimiz de bu. Çok küçük ama en azından bunu yapmaya çalışıyoruz şimdi. İki, belki bundan çok daha önemlisi biraz destek de olunacak yani. Destek derken sadece kamu tarafından verilen destekten bahsetmiyorum. Yani hem kooperatifçilikte hem onların teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanması, hem bilincin artması konusunda eğitim çalışmaları. Bilmiyorum şu anda aklıma bu bir iki madde geldi. Belki siz detaylandırırsınız ya da eklersiniz.
1: Yani şöyle bizler mesela işletmelerimizde destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle lise, üniversite düzeyindeki tarımsal mesleki kısımdan gelen arkadaşlara hani işletmelerde çalışma, staj anlamında imkanlar
0: Ne güzel.
1: vermek istiyoruz. Onlara belki bir bakış açısı hani sağlayabilirsek işletmelerde çalışma garantisi de veriyoruz. Ama ya yani şu an bu oran çok düşük de olsa bunu kıracağımıza inanıyorum. Hani bundan sonrasında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de dediğiniz gibi işte bizim konseyin içerisinde yer almamız, işte kooperatif gibi oluşumların artık gençler tarafından da yapabileceğini inandırmamız bunlar da etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi geliyoruz Gençlik Konseyi'ne, Tarım Orman Gençlik Konseyi. Yanlış bilmiyorsam eğer Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi'ne bünyesinde görev yapan bir konsey bu diyeyim. Temel bilgileri sizden alayım. Yani ne yapıyorsunuz, nasıl bir araya geldiniz, ne yapar bu konsey, nasıl ulaşırız? Bir sürü sorun var. Buyurun.
1: Evet, doğru. Tarım Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığı'na bağlıyız. Şöyle anlatayım. Biz 40 il, 42 temsilciden oluşuyoruz. Aramızda hepsi birbirinden değerli, uzman arkadaşlardan oluşuyor. Nedir bu? Örnek veriyorum, ben süs bitkilerini temsilen, evet, bu konseydeyim. Ancak bu konseyin içerisinde büyük baş, küçük baş, incir, narenciye, yani tarımın tüm sektörlerini, tüm alanını kapsayan bir yapı içerisindeyiz biz. Bu da ne demek oluyor? Birinci önceliğimiz zaten tarıma gençleri davet etmek. Yani bizler belki birer onlar için rol model olabiliriz. Tarımda bizlerin varlığını göstererek belki onların da katılımlarını sağlayabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Ama bunun haricinde de yani diğer alanlarımızı da genişleterek, eksik kaldığımız noktaları da belirleyerek onlarla beraber devam etmek istiyoruz. Fakat biz bu süreçte sektörlerimiz içerisinde olumlu olumsuz yaşadığımız tüm süreçleri bakanlığa birebir aktarıyoruz. Tüm yetkililerle görüşerek, işte sahadaki sorunlarımızı dile getirerek en kısa sürede çözüme üretilmesini, çözümlerin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu da en azından bizim haricimizdeki diğer çiftçilere, diğer üreticilere de faydalı olmaya çalışıyoruz. Genel anlamda bu şekilde ilerliyoruz.
0: Sayın Bakan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı'nın birkaç konuşmasında özellikle bir, bu işi çok önemsediğini, ikincisi de hani doğrudan konseyden biri aradığında hiç aracısız kendisine ulaşılabildiğini söylemişti. Bu gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Böyle bir trafiğin yakalanması mevcut sorunların çözümü konusunda da çok büyük bir ivme sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu yaşıyor musunuz?
1: Kesinlikle doğru. Harika. Yani birebir bakan beyle temas halindeyiz. Genel müdürlerimizle, bakan yardımcılarımızla, daire başkanlarımızla tamamıyla birinci kısımdan temastayız.
0: Kendi aranızda toplanıyorsunuz. Tabii sorunlar, çözümler, bunları ilgililere sunuyorsunuz. Peki daha da büyümesi, illa konseyin içerisinde olması şart değil. Gençlere daha çok ulaşmak konusunda belki Eğitim ve Yayın Dairesi'nin de desteğini alarak çeşitli organizasyonlarınız var mı?
1: Şöyle, zaten şimdi öncelikli olarak biz, evet, 42 temsilciyiz ama şu anki çalışmamız bizlere de bağlı olacak bir 10'ar kişilik daha bir komite kurulup alt komitelerle birlikte hedefimiz 400 kişiye çıkmak. Yani hani biz şu anki önceliğimiz, şu anki hedefimiz başkanımızla beraber bu. Ama bunun haricinde de tabii ki illa konsey üyesi olması gerekmiyor. Yani sahadan bize gelen bir sorunu biz yetkililere ileterek bu aradaki görevi sağlayabiliyoruz. Bunun için de hani bizlere ulaşan yani WhatsApp üzerinden veya işte sosyal medyalar üzerinden bizlere ulaşan kişiler olduğunda bunları ilgili birimlere aktarıyoruz zaten. Yani o arada gerçekten bir köprü görevi görüyoruz.
0: Anladım. Bir yandan da takip ettiğim kadarıyla yani bu ünvanınızda da belli yerlerde sadece siz değil diğer arkadaşlarımız da konsey üyeleri de temsilciler de tabii ki hem konseyin anlatılması hem de gençlerin yaşadığı sorunların daha geniş kitleler tarafından duyurulması için gördüğüm kadarıyla organizasyonda fikirlerinizi, görüşlerinizi aktarıyorsunuz. Son 1-2 dakikam efendim. Şimdi tabii ki cinsiyetçi bir yaklaşımla kesinlikle değil ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten politika setinde de o var. Yani kadın ve genç çiftçiler. Şimdi kooperatifi sorduk, sektörü sorduk, gençliği sorduk, konseyi sorduk. Bir de diğer kimliğinize. Bu sektörde bir kadın olarak çok zorlanıyor musunuz? Erkeklere oranlı avantajlarınız ve dezavantajlarınız var mı?
1: Yani şöyle, ya zorlanıyoruz demeyeceğim, demiyorum. Kesinlikle ya bu alanda bence pozitif bir ayrımcılığımız kesinlikle var. Onun haricinde de ya kadın isterse her şeyi başarıyor ve kadının bakış açısı, ben kendi adıma söyleyeyim, işletmelerine olumlu anlamda yansıyor. Neden? Ya bizdeki o hassaslık, titizlik, biraz daha böyle farklı bir yaklaşım açısı, farklı bir bakış açısı işletmelerimize geliyor. Ben bu noktada hani evet, destekler şeyler kısmında hani biraz daha avantajlı gibi görünüyor ama kesinlikle hani başarılı olduğumuza inanıyorum. Oranımız düşük. Umarım bundan
0: Evet.
1: sonra evet kadın girişimcilerimiz artar. Kadın ve genç girişimcilerimizin hani artması yönünde olacaktır.
0: İnşallah. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklerin çok büyük bir bölümünde, özellikle bu destekler projeli ise biliyorsunuz, o projeler puanlandırılırken kadın ve gençlere mutlaka, çok sevmiyorum o ifadeyi ama yerine de bir şey bulamadım. Hani pozitif bir ayrımcılık mutlaka yapılıyor. Ayrımcılık kelimesini sevmiyorum. Ama sonuna kadar tabii gençlerimiz de kadınlar

0: aramızda bunu hak ediyor. Ama şu cümleyi kurmadınız, çok sevindim. Ya bu sektörde kadın olmak çok zor diye girmediniz söze. En azından çok sevindim buna. Bu cesaretlendirici de olur diğer gençlerimize de ve kadınlarımıza da diye düşünüyorum. Efendim, bu fakirin soruları bitti. Programın süresi de doldu ama tekrarlamak istediğiniz, benim unuttuğum, son vermek istediğiniz bir mesaj varsa keyifle dinleriz efendim.
1: Her şey için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Umarım hani bu yayın genç kitlelere, kadın kitlelerine inşallah gerekli yerlere ulaşmış olur. Ama şöyle söylemek isterim. Ya gelecek gerçekten tarımda. Yani hani kim olduğumuz, belki ne olduğumuz değil ama gerçekten buradayız ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Üretirsek varız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Nihal Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlerin de huzurlarında sağ olsun. Çok fazla sayıda konu başlığında ama kısa kısa net cümlelerle bizlere anlattı. Sahadan gelen tecrübeler çok daha değerli oluyor. Özellikle radyo programları, söz programları için bu çabamıza bir kez daha destek verdiği için teşekkür ediyoruz ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüzde bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Peri bacası gibi zaman oyar kendini. Gökyüzü gül kurusu, topraksa efsane gibi. Her kaya bir sır fısıldar, her mağara bir dua. Nevşehir, taşın bile hikaye anlattığı diyar.

Nevşehir Farsça kökenli bir isimdir. Nev kelimesi yeni, şehirse kent anlamına gelir. Yani yeni şehir demektir. Bu isim şehrin Osmanlı padişahı 3. Ahmet döneminde Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından baştan imar edilmesiyle verilmiştir. Eskiden bu bölge Muşkara adıyla anılırdı. Damat İbrahim Paşa'nın şehre yaptığı yatırımlar ve mimari düzenlemeler sonrası bölge adeta yeniden doğmuş, bu da ona Nevşehir adının verilmesine neden olmuştur. Nevşehir, İç Anadolu bölgesinde Kapadokya'nın kalbinde yer alan bir doğa ve tarih harikasıdır. Yüzey şekilleri açısından oldukça özgün olan şehir, yumuşak tüf kayaçlarının binlerce yıl boyunca rüzgar ve suyla şekillenmesiyle oluşan peri bacalarıyla ünlüdür. Bu olağanüstü doğal oluşumlar yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda insan eliyle oyulmuş kiliseleri, manastırları ve yeraltı şehirleriyle de tarihi bir derinlik taşır. Nevşehir'in kültürü bu eşsiz coğrafyanın sunduğu çok katmanlı mirasla şekillenmiştir. Kapadokya'nın kadim medeniyetleri, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular burada izlerini bırakmıştır. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan bu topraklar, İlk Hristiyanların sığındığı yeraltı şehirlerine ev sahipliği yaparken, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de mimari ve kültürel açıdan zenginleşmiştir. Günümüzde Nevşehir kültürü, bağ bozumu gelenekleri, çömlekçilik sanatı, taş işçiliği, halk dansları ve üzümden yapılan yöresel ürünleriyle yaşayan

kalan, soluk alan bir miras gibidir. Göremeden Ürgüp'e, Avanos'tan derin kuyuya kadar her köşe başı başka bir zaman dilimine açılan bir kapı gibidir.

Nevşehir adeta yeryüzünde başka bir gezegenin yansıması gibi. Kapadokya bölgesinin kalbi olan şehir, eşsiz doğası ve büyüleyici tarihiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarır. Göreme Açık Hava Müzesi, Bizans döneminden kalma kaya kiliseleri ve freskleriyle UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Kayalara oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yaşam alanları burada adeta tarihle doğanın iç içe geçtiği bir tablo sunar. Ürgüp şarap mahzenleriyle, taş konakları ve efsanelere konu olmuş üç güzeller peribacalarıyla meşhurdur. Avanos ise Kızılırmak kıyısına kurulmuş, çömlekçiliğin binlerce yıllık mirasını sürdüren bir sanat şehridir. Kızılırmağın çamuruyla şekillenen çömlekler, atölyelerde hala el emeğiyle üretilmeye devam eder. Yeraltı şehirleri Nevşehir'in en gizemli hazinelerindendir. Özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, binlerce insanın yaşadığı kiliseleri, su kıyıları ve gizli geçitleriyle hala akılları zorlayan yapılardır. Ihlara Vadisi, Soğanlı Vadisi, Zelve ve Paşabağ gibi alanlar yürüyüş severler ve doğa tutkunları için bir cennet niteliğindedir. Kapadokya balon turları da şehre gelen her ziyaretçinin rüyalarını süsleyen gökyüzünde renkli bir dans gibidir.

Nevşehir'in mutfağı sade ama lezzetlidir. Testi kebabı en meşhur lezzetlerinden biridir. Avanoz testi çömleklerinin içine konulan et ve sebzeler ağır ateşte pişirilerek servise sunulur ve servis sırasında testinin kırılması adeta bir ritüeldir. Bir diğer yöresel lezzetse düğün çorbası olarak da bilinen ayva dolmasıdır. Etli iç harçla doldurulan ayvalar ekşi tatlı dengesiyle damaklarda iz bırakır. Nevşehir'in el sanatları ise yüzyıllardır süregelen ustalıkların izini taşır. Avanos çömlekçiliği, Hititlerden beri devam eden en eski geleneklerden biridir. Ayrıca taş oymacılığı, özellikle Ürgüp ve Göreme'de çok yaygındır. Volkanik tüf taşlarının kolay işlenebilirliği, bu sanatın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Tarımsal ürünlerde üzüm ve kayısı öne çıkar. Üzüm bağları hem şarap yapımında hem de pekmez, kuru üzüm gibi ürünlerde kullanılır. Şehir aynı zamanda Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Nevşehir'in simgeleri arasında peri bacaları ve sıcak hava balonları başı çeker. Bu ikili hem görsel hafızalarda yer eder hem de turizmin can damarını oluşturur.

Nevşehir'in tarihine en çok damga vuran isimlerden biri kuşkusuz Sadrazam Damat İbrahim Paşa'dır. 18. yüzyılın başında Osmanlı'nın Lale Devri'nde görev yapan bu paşa, doğduğu toprakları unutmayarak Muşkara'yı yeniden imar ettirmiş, külliyeler, hamamlar, medreseler ve camiler yaptırmıştır. Bu sayede şehir sadece mimari açıdan değil, kültürel anlamda da zenginleşmiştir. Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı külliye bugün hala Nevşehir'in en önemli yapılarından biridir. Onun katkıları sayesinde Muşkara, Nevşehir adını alarak yeni bir kimliğe bürünmüştür. Nevşehir mutfağında zamanla gölgede kaldı.

yapmış ama geçmişte sofraların gözdesi olmuş bir lezzet. Sızgıt. Bu yemek etin kavrulup yağ ile birlikte küplerde saklanmasıyla hazırlanırdı. Özellikle kış aylarında taze et bulunmadığında sofraya çıkarılır, kavurma gibi tüketilir, bazen yumurtayla ya da bulgurla harmanlanırdı. Bugün artık köy evlerinde nadiren yapılan bu lezzet, bir zamanlar Nevşehir'de dayanıklı ve bereketli bir besin olarak öne çıkardı. Sızgıt, geleneksel mutfakların zamana direnen ama unutulmaya yüz tutmuş bir temsilcisi olarak hala hatırlanmayı hak ediyor. Nevşehir dendiğinde akla gelen en büyüleyici etkinlik, Uluslararası Kapadokya Balon Festivali. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festivalde, dünyanın dört bir yanından gelen sıcak hava balonları, gökyüzünü rengarenk bir tabloya dönüştürür. Sadece görsel bir şölen değil, konserler, yerel ürün standları, halk oyunları ve gösterilerle adeta bir kültür panayırına dönüşür. Bu festival, Kapadokya'nın doğasıyla sanatı, gökyüzüyle insanı buluşturduğu eşsiz bir etkinliktir. Bunun dışında Avanos'ta düzenlenen Uluslararası Avanos Turizm ve El Sanatları Festivali de çömlekçiliğin ve el işçiliğinin 100 yıllık izlerini yaşatmaya devam eder.

Nevşehir'in halk eskilerinden biri olan ve Anadolu'dan izler taşıyan bir türküyle veda ederim. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Kır atımın gidişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemalim Cemalim, algın Cemalim. Teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 13 Mayıs 2026 ve günlerden çarşamba. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek canlı yayın akşamın adresi başladı. Hoş geldiniz dostlar.

Efendim herkese tekrar iyi akşamlar olsun. Sesimizin ulaştığı her yere, bütün Türkiye ve kalbi Türkiye'de olan dünyanın her köşesindeki bütün dostlarımıza sevgilerimi iletiyorum bir kez daha. Bu akşam Facebook sayfamızdan duyurdum ama bir kez de buradan hatırlatayım. Masamızın üzerinde sararmış kenarlar, siyah beyaz gülümsemeler ve zamanın dondurduğu kıymetli anlar var. Bu akşam eski fotoğrafları konuşacağız. Hani o albümlerin arasından aniden çıkan, bizi bir anda çocukluğumuzun belki bayram sabahlarına, gençliğimizin o ilk heyecanına ya da artık hayatta olmayan sevdiklerimizin o bakışlarına götüren kareleri konuşacağız. Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz, sevdiklerinize mesajlarınızı, eski fotoğraflarınızı paylaşabilir, anlatabilirsiniz ya da sizin o en kıymetli fotoğrafınız hangisi dostlar? Baktığınızda burnunuzun direğini sızlatan, size kim olduğunuzu hatırlatan o dondurulmuş zaman diliminde neler gizli? Evet, Barış Manço'nun o neşeli ama derin hikayesiyle başladık yolculuğa. Birazdan Lemansam bizi o siyah beyaz karelerin içine, o eski fotoğrafların sessiz ama derin dünyasına davet edecek. Çünkü her zaman dediğimiz gibi zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Hatıraların ışığı sönmesin dostlar, akşamın adresi devam ediyor. Sizin fotoğraflarınızın hikayesinde bekliyorum.

Remansa mikrofondaydı dostlar ve sizlerden gelen güzel mesajlara bakıyorum şimdi. Facebook sayfamızı açtım. İlk olarak İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz. Mutlu yayınlar efendim. Radyo başındayız artık. Uyumak yok diyor. Efendim estağfurullah.

Ne demek uyursanız o da demek ki ihtiyacınız vardır. Program boyunca can kulağıyla sizinle olacağız. Yayını bekliyoruz. Teknik masa ve dostlara selamlar demişler. Bir de isteğiniz var. Onu da sırası geldiğinde dinleyeceğiz. Samime Sanayi'den değil ama bizim sanatçılarımızdan birinden dinleteceğim. Sevgili Ahmet Can Ankara'dan sesleniyorum. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Belkıs Akkale. Dağlar seni delik delik delerim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorsunuz. Zevkle dinleyeceğiz o güzel türküyü de. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar gönderiyor. Ay yıldızlı bayraklarımız, çiçekler. Güzel bir eser lütfen demiş. Ahmet Özhan'dan güzel bir eser seçtim sizin için. İlyas Aydın da efendim hoş geldiniz. Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlar. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Lütfen yaşama yol verin dostlar demiş. Sağ olun efendim, sağ olun. Bayram Gökçen genellikle Fethiye'den bildirir. Seydi Kemer'den sevgiler göndermiş bu kez bize. Selamlar olsun Seydi Kemer'e. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Eskişehir'den selamlar diyor. Selamlar memleketime. Veysel Şahin Antalya'dan, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan, Hüsnü Atürk'ün tarverleri için Bayram Bilge Tokel'den bir türkü rica etmişler. Bir Sivas türküsü seçtim bile. Şadiye Turan Aktaş, merhaba radyo dostları. Hoş geldiniz Burak Bey kardeşim. Ben güzel bir Erkin Koray şarkısı dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş şanlı ay yıldızlı bayraklarımızla. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim Şadiye Turan Aktaş. Erkin Koray'dan da kendim de çok sevdiğim bir şarkısını seçtim. Sürpriz olsun. Sırası geldiğinde dinleyeceğiz. İsviçre Möhlin'e selamlar olsun. Ve sevgili radyo dostumuz Saadettin Tolga Ömürzeoğlu da herkese iyi akşamlar diyor. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Ona da birazdan şöyle bir inceleyeyim. Fazla bakamadım fotoğrafa da, mesaja da. Ardından o fotoğrafın hikayesini de dinlemek isterim. Sizin ağzınızdan okuyacağım. Hayırlı akşamlar dostlar diyor Zehra Kayan Fruncu İsviçre Möhlin'den. İyi yayınlar değerli Burak Bey kardeşim. Teknik masa bir şarkı çalar mısınız lütfen? Seven ve sevilenlere, radyo dostlarımıza armağan olsun diyor bordo mavi kalplerle. Tabii ki efendim, gül için de teşekkür ederim. Gürcan Üsbal da çok güzel bir eski fotoğrafını paylaşmış. Onu da efendim inceleyeceğim birazdan. Şimdilik görebildiğim mesajlar böyle, varsa ben konuşurken eklenen gelen mesajlar, onları da biraz ara verelim. Müzik arası verelim. Onun ardından elbette dinleteceğiz. Okuyacağım hepsini. Kim vardı efendim bizim sanatçımızdan demiştim. Güldehen Marmara'dan dinleyeceğiz. Eşi Fatma Hanım'a armağan ediyor. Bizlere armağan ediyor. İlkay Karabiber. Buyurun efendim.

Konya Kören'den sevgili İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Eşi Fatma Hanım ve bizlere armağan etmişti. Zevkle dinledik bu güzel şarkıyı. Ve efendim dostlardan gelen mesajlar var, okuyacağım demiştim. Saadettin Tolga Ömürzoğlu Almanya Lemgo'dan yazmış. Herkese iyi akşamlar diyor. Bir de siyah beyaz fotoğraf paylaşmış bizimle. 70'li yılların sonu bir bayram arifesi. Yakın arkadaşlarla fuarda ayakkabı satıyoruz. Herkes alabilsin diye fiyatları normalin altında tutup 2 saatte bütün ayakkabıları satıp paydos ederdik. Hayat hepimizi bir yerlere dağıttı. Kimi Kanada'ya, kimi İngiltere'ye. Beni biliyorsunuz zaten demiş. Biliyorum, tekrarı yok bazı şeylerin. O anlıktı, yaşandı, gitti. Gönül ne kadar da arzu etse de tekrar bir araya gelebilmeyi, ama nafile mümkünse boş çerçeve adlı şarkıyı dinletirseniz memnun olurum. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim Saadettin Bey, bu içten duygularınızı bizimle de paylaştığınız için. Sağ olun efendim, sağ olun. Efendim, akşamın adresinde 70'li yılların sonundan bir bayram arifesinden hatıralara ulaştık. Sevgili Saadettin Bey'in fotoğrafıyla bizi o yılların meşhur fuar günlerine, dostlarla yan yana omuz omuza ayakkabı sattıkları o bereketli saatlere götürdü. Herkes alabilsin diye de fiyatı düşük tutup 2 saatte bitirilen o ayakkabılar. Aslında sadece ticaret değil, o dönemin güzel insanlık dersi belki de. Hayat işte o kadim dostlar Kanada'ya, İngiltere'ye, dünyanın dört bir yanına dağılmış. Saadettin Bey'in de dediği gibi biliyoruz ki bazı şeylerin tekrarı yok. O anlıktı, yaşandı ve gitti. Geriye ise sadece o anların donup kaldığı kareler ve kalbimizde hissettiğimiz o derin özlem kaldı. Şimdi o günlerin, o dağılan dostlukların ve yerinde duran o eksik hatıraların anısına Saadettin Bey'in ricasıyla o meşhur şarkıyı dinleyeceğiz efendim. Sanki o eski fotoğraflardaki boş kalan yerleri doldurmak ister gibi. Çünkü çok iyi biliyoruz ya, söylerim, zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Ama o boş çerçevelerin içindeki ruh hep bizimledir. Buyursunlar efendim, boş çerçeve.

Ama Elm Godan, Saadettin Tolga Ömürzoğlu içinde efendim. Boş çerçeveyi dinledik ve dostlardan gelen diğer isteklerle yolumuza devam edelim. Ankara'dan sevgili Ahmetcan, kolay gelsin diyordu. Belkıs Akkale, dağlar seni delik delik delerim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Buyurun dinliyoruz efendim bu güzel türküyü.

Evet, dostlardan gelen mesajlar var, görüyorum. Sevgili Gürcan Üsbal yazmış, güzel de bir fotoğrafını paylaşmış. Onu da birazdan elbette ki inceleyeceğiz, ortaokul yıllarından kalma bir fotoğrafı. Leyla Çabuk İstanbul'dan selamlar göndermiş, isteği var, onu da dinleyeceğiz. Sevgili Fatih Tirsi İstanbul'dan bakalım neler yazmış. Merhaba Burak Bey, eski albümler, sararmış fotoğraflar deyince ben de telefonumdaki eski bir fotoğrafa gittim. Yanımda kardeşlerim Fuat ve Metin, evimizin her yanında tarlamız, ekinler büyümüş ama bahar henüz tam manasıyla gelmemiş. Fotoğrafı kimin çektiğini hatırlamıyorum ama ineğimiz Nergis'le de çektirmek istediğimi ancak kabul edilmediğini net hatırlıyorum. Belimde sarı kırmızı top şeklinde bir anahtarlık ama ucunda ne yoktu biliyor musunuz? Anahtar yoktu. Zaten köydeki ahşap evimizin büyük ve tek bir anahtarı vardı. Televizyonun olmadığı, çok eski bir radyonun olduğu ama bana okuma alışkanlığı kazandıran Milliyet Gazetesi'nin her gün geldiği ev. Belki oyuncaklarımız pek yoktu. Çamaşır suyu bidonunu bazen top yapardık ama güven içinde yaşardık. Ramazan geceleri annemle babamın bizi sahura kaldırmadığı, seslerini duyup kalktığım, kapıyı aralayıp bana neden çağırmadınız dediğim çocukluk. Tahtadan yapılmış divan benzeri bir yatak, altımızda yün döşek ve üç kardeş birlikte yattığımız, her yerinden rüzgar alan ama aile içi ısınan, aileyle içi ısınan evimiz ve hiç bitmeyecek sandığımız çocukluğumuz. Az daha duygulanacak olursam eve gidip çay içmek yerine bir büyüye danışmaya gideceğim. Gözlerimin önünde Karadeniz'in yamaçları, İcilli köyünün fındık ağaçları canlanırken kulağımda Edip Akbayram'ın nefis şarkısı Karadeniz diyor bu güzel anlatımıyla sevgili Fatih Tirsi. Efendim, akşamın adresinde Bulancak'tan İcilli köyüne doğru bir yolculuğa çıktık sevgili Fatih dostumuz. Bizi o sararmış karelerin içinden geçirip çocukluğunun o en saf anlarına götürdü. Elinde anahtarı olmayan o süslü anahtarlığı, kardeşleri Fuat ve Metin'in ekinlerin arasında verdikleri poz, hele o ineği Nergis'le fotoğraf çektirme isteğinin reddedilmesi. Fatih Bey, o fotoğraf karesinde Nergis olmayabilir ama sizin o sıcacık anlatımınızla şu an hepimizin gözünde canlandı o manzara. Televizyonun olmadığı ama o eski radyonun ve Milliyet Gazetesi'nin baş köşede olduğu, rüzgarı bol ama huzuru tam o ahşap ev. Dediğiniz gibi çocukluk hiç bitmeyecek sanırdık. Ama o günlerden bize kalan en büyük miras işte bu hatıraların sıcaklığıdır. Şimdi Fatih Bey'in o güzel anılarına ve özlediği Karadeniz yamaçlarına bir selam gönderelim. Edip Akbayram'ı dinleyelim. Çünkü biliyoruz dostlar, zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır ama o çocukluk evinin kokusu ruhumuzun en güvenli limanıdır. Buyursunlar efendim.

Sevgili Fatih Tirsin'in isteğiyle şöyle Karadeniz'e bir yolculuk yapıp geldik dostlar. Selamlar olsun bir kez daha Fatih Bey'e, o eski güzel günlere. Arka arkaya iki isteğimiz var. Sonra eski fotoğraflara devam edeceğiz efendim. Önce Hatice Öne için Ahmet Özhan mikrofona gelecek. Ardından da Bayram Bilge Tokel Antalya'dan Veysel Şahin için. Buyurun dinliyoruz.

Ve Mark Harp'e iki istek vardı. Değerli radyo dostlarımıza armağan olsun Hatice Öney ve Veysel Şahin'in istekleriydi. Dostlardan gelen güzel mesajlar var, fotoğraflar var. Onları da görüyorum. Çok teşekkürler. İsviçre Möhlin'den sevgili radyo dostlarımız Şadiye Tural Aktaş Erkin Koray şarkısı istiyorum demiştir. Ben de çok sevdiğim Erkin Koray'ın şarkılarından birini seçtim. Ayrıca bu şarkıyı sevgili Zehra Kayan Fırıncı'ya da armağan edelim seven ve sevilenlere. Buyurun efendim.

İsviçre Möhrü'ndeki değerli radyo dostlarımıza armağan ettik efendim. Erkin Koray mikrofondaydı. Yalnızlar rıhtımı. Evet, dostlardan gelen güzel mesajlar var. Sevgili İlkay Karabiber akşam adresinde albüm sayfalarını çevirmeye devam ederken karşımıza çıkan bir kare hepimizi mutlu ediyor. Sevgili İlkay Karabiber, o eski fotoğrafların arasından bir kahramanı, öz ve öz büyük dedesini, bir Kurtuluş Savaşı gazisini selamlatıyor bizlere ayrıca. İlkokul arkadaşlarıyla da çekilmiş güzel bir fotoğrafı var. Ne kadar güzel efendim eski fotoğraflar. Evet dostlar, sevgili Gürcan Üsbal da yine güzel bir fotoğraf paylaşmış. Akşamın adresinde şimdi siyah beyaz bir kareye, 1977 yılının o heyecan dolu ortaokul sıralarına uzanıyoruz. Sevgili Gürcan Üsbal, bizi o yılların içinden geçirip bugünlere getiren o soruyu soruyor. Hani benim gençliğim nerede? Ahmet Kaya'dan değil ama bu güzel şarkıyı da Naşide Göktürk'ün sesinden dinleyeceğiz efendim. Mersin'e selamlar olsun.

0: penceresiz kaldım.
1: Naşide Göktürk mikrofondaydı efendim. Hani Benim Gençliğim Nerede adlı şarkısını seslendirdi. Ve bu aralar İstanbul'da bulunan Leyla Çabuk için Behiye Aksoy şimdi mikrofona gelecek.

Leyla Çabuk geçindi efendim. İstanbul'a sevgili radyo dostumuza selamlar olsun. Bu arada ben de Facebook sayfamızda bir iki kare eski fotoğraflardan paylaştım. Belki dostlardan hani sen bizden istiyorsun biz senden bir fotoğraf görelim diyenler olmuştur diye paylaştım sevgili dayımın oğlu ve ablamla birkaç fotoğraf. Evet dostlar saate bakıyorum 22.56'yı gösteriyor. Ne yazık ki yine bu akşam da o hüzünlü anla yani veda zamanına geldik. O siyah beyaz fotoğraf albümlerinin kapağını usulca kapatacağımız veda zamanı. Bu gece bu frekansta zamanı durdurduk, anıları canlandırdık. Saadettin Bey'le 70'lilerin bayram arifesinde o bereketli fuar tezgahlarında dostluğu paylaştık. Fatih Bey'in İcilli köyündeki ahşap evinde o rüzgarlı ama sevgi dolu çocukluk yatağında ısındık. Ekinlerin arasında ineği Nergis'le poz veremeyen ve o masum çocuğun hayaline ortak olduk. İlkay Bey'in büyük dedesinin o şanlı gazi fotoğrafında bu vatanın gururunu hissettik ve Gürcan Bey'le 1977'nin ortaokul sıralarından bugüne hani benim gençliğim diye sorduk. Bu gece anladık ki fotoğraflar sararsa da içindeki o ruh eskimiyor. Bu duyguları sesimizle birleştiren teknik masanın değerli arkadaşım Fatih İnce'ye ve sesimiz ulaştığı her noktadaki pilli radyo dostlarına sonsuz teşekkürler. Şimdi mikrofon yavaşça kapanacak. Hatıralar albümlerdeki yerini alacak. Ama kulağınızda yankılanan o hikayeler yarın sabah uyanacağınız o yeni güne ışık olsun dostlar. Yarın akşam saat 22'de buluşuncaya dek sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayine övgü geldi. Gurur duymalısınız notu düşüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Nisan ayında ihracatta tarihi rekor kırıldı. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'daki resmi temasları yarın başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Cuma günü Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Belçika heyetiyle birlikte Türkiye'de önemli temaslarda bulunuyor. Franken, ziyarete ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Savunma sanayinizle gurur duymalısınız dedi. Kaan, Hürjet ve Kızıl Elma için muhteşem ifadesini kullanan Franken, Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'den çok şey öğrenebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerikan heyetinde teknoloji ve iş dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Heyette 17 Amerikan şirketinin temsilcileri var. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak açıklama yapması bekleniyor. Zirveden çıkan sonuç küresel dengeler açısından belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Pekin'in yardımına ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunu birkaç gün düşüneceklerini açıkladı. Trump, Amerikan medyasına da yüklendi. İran'ın savaş sürecinde gösterdiği başarıyı haberleştiren basını vatana ihanetle suçladı. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirtti. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde yanıt verecektir, ifadesini kullandı. Amerikan televizyonu NBC News, ateşkesin bozulması halinde Pentagon'un İran'a yönelik operasyonun adını değiştirmeyi düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre ABD Savaş Bakanlığı yeni operasyon için Çekiç ismini düşünüyor. The New York Times gazetesi de İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi de ortaya dikkati çeken bir iddia attı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın İran Savaşı sürecinde en az iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. Gazete daha önce de BAE'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediğini ve İsrail'den de askeri destek aldığını iddia etmişti. Küresel güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Gözler Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesinde. İttifak üyesi başkentlerde zirve öncesi Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta konuşuluyor. Batı medyasında mühimmat krizi yaşayan NATO'ya karşı Türkiye'nin muazzam üretim kapasitesi vurgulanıyor. İttifakın endüstriyel kapasitesini arttırma misyonunun merkezinde artık Türk şirketleri bulunuyor. Saha Expo'da İspanya ile önemli anlaşmalar imzalanırken Endonezya ile ortak üretim modelleri, Umman ve Japonya ile yapılan ortaklıklar, Türkiye'nin NATO sınırlarını aşan küresel bir tedarik merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Belçika ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke Türk savunma sanayi şirketlerinin kapısını çalıyor. NATO'nun geleceğini şekillendirecek Ankara, 7-8 Temmuz'da dünyaya en net mesajını verecek, geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca MİT, BTK ve TEM'den detaylı siber inceleme raporu istendi. 40 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonlarında 176 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 14 milyar 400 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Haburçayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde akarsu yataklarına yakın evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşkın öncesi alınan önlemler olası büyük olumsuzlukların önüne geçilmesini sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Dijital çağda çocuklarımız en büyük servetimiz. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programında konuştu.
0: Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesiyle önemli bir milat daha gerçekleştirdik. Bu yasa dijital dünyada özellikle çocuklarımızı korumayı merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünüdür. Dijital çağda en büyük olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, ekran zorbalığından ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu yarın Kahramanmaraş'a gidecek. 2 gün sürecek çalışmalarda bölgedeki yetkililerden olaya ilişkin bilgi alınacak, hayatını kaybedenlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek. Ziyaret öncesi yapılan toplantıda akademisyenler çocukları suça iten nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile bağının güçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan tavsiye oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Tarih ve coğrafya derslerinde kavramlar yenilendi. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanıldı. Su kaynaklarımız yerine mavi vatan, hava sahası için gök vatan, ormanlar için yeşil vatan denildi. Bizans yerine Doğu Roma,

0: tehcir kanunu yerine sek ve iskan kanunu ifadesi tercih edildi. Ermeni meselesi kavramının yerine asılsız Ermeni iddiaları aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğinde milli şuur ve vatanseverlik yaklaşımının merkeze alındığını söyledi. Güncel kavramlar da derslere eklendi. Teknolojik stres, akran zorbalığı, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı içeriklerde kullanıldı. Gıda alerjisi ve gıda intoleransı programa eklendi. Tütün ürünleri alkol ve madde bağımlılığı yerine kimyasal bağımlılıklar ifadesi kullanıldı. Yeşil hidrojen, nanoteknolojik ürünler gibi kavramlar ilk kez programa eklendi. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimleri kapsamında yaklaşık 6 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Son bir yılda 243 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Kacır, TSE'nin düzenlediği 26 bin belgeyle ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini de kaydetti.
1: Enstitümüz son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasına önemli katkı sundu. Milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı Yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 organize sanayi bölgemizi Yeşil OSB olarak tescilledi. 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
0: Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Mart'ta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 39 milyar 724 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Washington-Tahran hattından gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı ile ilgili belirsizlikler. Piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı işte bu gelişmelerle bugün 108 doları aştı. Altındaysa yön arayışı hakim. Gram altın 6860 lira seviyelerinde. Ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Küresel arz riskleri ve talebin etkisiyle bakırın ton fiyatı 13870 doları aştı. Gümüşte de 6 gündür aralıksız yükseliş var ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15 bin puanın altında yön arayışını sürdürüyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti.

0: Kupasında TÜMOSAM Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAM Konyaspor Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 2 sene daha bu göreve talibiz, sloganımızı ise geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik, dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Münih'teki organizasyonun 3. gününde Suud'e Yeren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Paramilli tekvandocumuz Yusuf Günaçtı ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi maçında Beşiktaş Gain, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. A Milli Erkek Handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Siikajärvi gölünde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopaletle tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ 12, İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Gaziantep 13, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Adıyaman 16, Aydın, Trabzon ve Zonguldak 15, Samsun, Manisa ve Giresun 14, Muğla, Çorum, Bolu ve Bingöl 10, Antalya 18, Sivas, Gümüşhane ve Ağrı 8, Mersin 21, Niğde, Kırşehir ve Çankırı 11, Bayburt 6, Hatay, Adana ve Mardin 17 ve Erzurum ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bir harman yeridir Çanakkale. İkinci bölüm. Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Etem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel, Enver Paşa Nihat Oktay, Cevat Paşa

Müfit Coşkun, Talat Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Sarih Çavuş Can Başak, Limon Van Sender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kitchener Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehir'de oldu, Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, Dirabek Yılmaz Meydan Etti.

Anzac Crawford, Avustralya'da Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilmiştir. Bir süre önce kaybettiği Türk asıllı annesinin de son isteğine uyarak olayları bir de Gelibolu'da araştırmak üzere Şüeda Cemiyeti'ne gelir. Çanakkale'nin en eski derneği olan bu cemiyeti 90'lı yaşlarına gelen başkan ana kurmuş ve bugünlere kadar getirmiştir. Anzac Crawford aradığı kişiyi bulmuştur. Şüeda Cemiyeti'nde bir araya gelirler. Başkan anadan Çanakkale'nin farklı yönlerini dinlemeye başlar. Birinci Dünya Savaşı patlamıştır. İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu zor günler yaşamaktadır.

0: nice gençler bir daha geri dönmemek üzere bir bir cepheye uğurlandılar.
1: Çok hüzünlü insanların ya, hikayeleri. Seni de bu yaşta bu tekerlekli koltukta yoruyorum ama başkanım.
0: Aa, bilakis bunları anlattıkça daha da dinçleşiyor Manzakoğlu.
1: Dedikleri kadar var mısın? You're a treasure. Yani sen bir hazinesin başkanım.
0: Neyse devam edelim. Enver Paşa 1915'in Şubat'ında cepheye giderek müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa ile son gelişmeleri görüşür.
2: Düşman donanmasında hareketler nasıl Cevat Bey?
3: Birkaç gündür giriş tabyalarımızı bombalamaktalar efendim.
2: Herhangi bir hasar var mı?
3: Seddül Bahir Kalesi cephaneli isabet aldı. 5 subay ve 81 erimizi şehit verdik.
2: Tedbirli olalım. Durumun vahametine göre payı tahtı taşımak için 2 tren Haydarpaşa garında her an hazır bulunmaktadır.
3: Esas saldırıya başlamadıklarından henüz tehlikeli bir durum yoktur efendim.
2: İlk bombardımanları bile İstanbul'daki azınlıkları heveslendirmeye yetti.
3: Bu bombardıman bir yerde almamız gereken tedbirler için bize bir ikaz oldu.
2: İstihbaratımıza göre Monros ve Midilli adalarında dev bir donanma toplanmış.
3: Gereken tedbirleri aldık Enver Paşa Hazretleri.
2: Bunlar hakkında harita üzerinde izahat verir misiniz?
3: Savunma düzenimizi boğazın ön ve orta kesiminde 27 batarya olarak 104 topla gördüğünüz şu mıntıkalarda kurduk.
2: Peki boğazın deniz kısmı?
3: 10 sıra halinde 377 mayın döşendi. Boğaza derinliğine çelik ağ gerildi.
2: Peki bunlar yeterli gelecek mi?
3: Her iki yakaya torpil intizam edildi. Mayın hatlarını da kıyıdan seyyar bataryalarla korumaya aldık efendim.
2: Dar vakitte takdire şayan bir tertibat kurmuşsunuz Cevat Bey. Tebrik ederim.
3: Sağ olun paşam. Yalnız şu koca topları metrelerce yukarıya çıkaran bir sürü fedakar arasında bir kahraman var ki onu bilmenizi isterim.
2: Kimdir o kahraman Cevat Bey?
3: İmalat-ı Harbiye Ustası Ramazan Usta. Birkaç yardımcısıyla tonlarca ağırlık

0: Deki topları halat ve kalaslarla şu yamaçlara kazasız belasız çıkardı.
1: İşte bu memleket fedakar ve çalışkan insanlar sayesinde var olacaktır. Kendisini görmek isterim.
0: Maalesef efendim. Az önce ekibiyle yıkılan tabyaları onarmaya gittiler.
1: İçimizdeki bu değerlerin kıymetini bilirim. Ben şu an ayrılıyorum. Fakat siz takdirlerimi bildirip kendisini mükafatlandırın. Hadi Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun efendim. Evet, biz de işimize dönelim. Gel bakalım Mayın Grup Komutanı Hafız Nazım Bey. Elimizdeki kalan son mayınları tespit ettiniz mi?
2: İşe yarayacak 26 adet çıktı Cevat Albay'ın.
0: Bu 26 mayını derhal Nusret Mayın gemisine yüklüyorsunuz. Tophaneli Hakkı Yüzbaşı ile birlikte sizi zor bir görev beklemekte.
2: Baş üstüne efendim. Ama Hakkı Yüzbaşı istirahatlı. Geçenlerde ağır bir kalp krizi geçirmişti.
0: Hay Allah. O tehlikeli mıntıkayı da en iyi bilen oydu.
2: Üzülmeyin kumandanım. Ben durumun önemini kendisine izah ederim.
0: Olur mu oğlum hiç? Hasta adama tövbe tövbe.
2: Hakkı kaptanı iyi tanırım efendim. Vazifeyi duydu mu dimdik olur.
0: Ya Rab, biz bu çocukların hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Biz bu vatan varsa varız kumandanım. Siz bize vazifemizi bildirin yeter.
0: Bak, şu kepez karanlık limanla Erenköy arasını görüyor musun?
2: Haritanın şu noktası değil mi efendim?
0: Evet. İşte elimizdeki son 26 mayını 5 metre derinlikte 100'er metre arayla Lodos Poyraz istikametinde kıyıya paralel olarak tam buraya döküyorsunuz. Anlaşıldı mı?
2: Yanlış anladım galiba komutanım. Kıyıya paralel mi dediniz?
0: Evet. Her zamankinden farklı olarak bu sefer bunları kıyıya dik değil, paralel olarak döşeyeceksiniz.
2: Bunun nedenini öğrenebilir miyim acaba kumandanım?
0: Düşman gemilerinin bombardımandan bir müddet sonra ikmal için geri çekilip diğer gemilere yol vermeleri icap etmeyecek mi?
2: Evet efendim.
0: İşte o kalabalıkta manevra yapabilecekleri en geniş yerde menzilimiz dışında kalan şu karanlık liman olacaktır.
2: Doğru. Ya mayınların yerini tespit ederlerse efendim?
0: 5 metre derinlikte dökeceğinizden bunları tayyarelerden de fark edemeyeceklerdir.
2: Mayınları bu tarzda döşeyebileceğiniz akıllarına bile gelmeyecektir.
0: Hem de burunlarının dibine kadar girip.
2: Haklısınız efendim. Harekat ne zaman?
0: 7 Mart gecesi başlayıp gün ağarmadan nihayete ermeli. O gece düşman gemisi kaynayan mıntıkada tüm ışıldaklar karartılacak.
2: Vazife anlaşılmıştır efendim.
0: Yalnız Hafız Nazım Yüzbaşı, harekatı büyük bir sessizlikle neticelendirmeniz lazım. Fark edilmeniz halinde sahil bataryaları tarafından korunacaksınız. Lakin...
2: Alınan emir ne pahasına olursa olsun yerine getirilecektir efendim.
0: Allah utandırmasın. Şansınız yaver gitsin evladım.
3: General Hamilton ve Amiral Guy Pratte, bugün 17 Mart 1915 hepimiz için önemli bir tarih olacaktır. Amiral gemimiz Queen Elizabeth'te toplanma sebebimize gelince, Amiral Carden'in rahatsızlığından sonra bildiğiniz üzere Akdeniz Seferi Donanma Komutanlığı görevi bana verildi.
4: Fransız Donanma Komutanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz Amiral de Robeck.
3: Eksik olmayın Amiral Guy Pratte. Bu arada General Hamilton da İstanbul Seferi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni atandı ve ayağının tozu ile aramızda.
5: Şanssızlık getirmesin diye amiral, o ismi Akdeniz Seferi Kara Gücü olarak değiştirdim.
4: Sizi de tebrik ederim General Hamilton.
5: Sağ olun Amiral Guy Pratte. Bundan sonra birlikteyiz.
3: Amiral Carden'le hazırladığımız donanmayla Boğaz'a saldırı planını aksatmadan uygulamayı düşünmekteyim.
5: Kara Gücü olarak donanmamızın çalışmalarını takdirle izliyoruz.
4: Ben de şu işi bir an evvel bitirmek için sizi can kulağıyla dinliyorum amiral.
3: İşte o gün geldi çattı beyler. Yarın sabah bütün gücümüzle büyük taarruzu başlatıyoruz. 18 Mart 1915 unutulmaz bir gün olacak.
4: Desenize Boğaz'ı bir vuruşta ikiye bölüp doğru Konstantin'e gireceğiz.
5: Bizler de kara gücü olarak görev almak için o anı sabırsızlıkla bekleyeceğiz.
3: Şimdi beyler şu harita üzerine işlediğimiz ayrıntılı planı sizlere izah edelim.
4: Sizi dinliyoruz amiral de Robeck.
3: Harekat şu 3 filo halindeki 18 büyük zırhlı ile olacak. Bunlar da 16 mil menzilli ağır toplarla donatılmış toplam 336 topumuz mevcuttur.
5: Bu muazzam bir güç.
3: Hele onların boğazlarda ancak 100 topu olduğunu düşünürsek...
4: Bir de irili ufaklı diğer gemilerimizi hesaba katarsak...
5: Doğrusu amiraller, Türklerin yerinde olmak istemezdim.
3: Planımıza göre şu öndeki A hattını en güçlü 4 gemimiz zorlayacak. Bunları her iki yandan da diğer zırhlılar koruyacak.
4: Anlaşıldı Amiral de Robeck. Peki bizim Fransız gemileri nerede bulunacak?
3: Siz de Amiral Guy Pratte bir mil kadar arkamızdan şu B hattını oluşturacaksınız.
4: Gayet yerinde amiral.
3: Diğer 6 gemi de Hayes Saller komutasında boğaz girişinde 3. hattı oluşturarak sonraki safhalarda devreye girecek.
5: Peki mayınlar amiral de Robeck?
3: Son gelen hava raporunda amiral Guepratte girişteki 6 millik bölgenin temizlendiğini bildiriyor.
5: Mükemmel amiral. Desenize bu sefer her şey yolunda.
4: Yarın onlar için kıyamet günü olacak.
3: Amiral ve general, kadehlerimizi kaldırabiliriz.
5: Konstantinopolis'e kol kola birlikte girme şerefine.
4: Şerefe. Topkapı Sarayı, hamamlar, hazineler hepsi bizi beklemekte.
0: Alo. Efendim, ben müstakyem mevki komutanı Albay Cevat. Düşman donanması 11 civarında boğazı bombalayarak zorlamaya başlamıştır. Şu an burası cehennem gibi. Derhal bildireceğim efendim.
6: Cevat Paşam, şuraya bakar mısınız? Hiç bu kadar kalabalık gelmemişlerdi.
0: Karşımızda gördüğün dünyanın en büyük birleşik donanmasıdır.
6: Şuraya bakın efendim. İntepe bataryalarını susturarak şu uç taraftan boğaza girdiler.
0: Ortadaki zırhlılar da merkez bataryalarını dövüyorlar.
7: Kumandanım. Hamidiye ve Mecidiye tabyaları arıyor. Ağır bombardımana maruz kalmışlar efendim. Atış için müsaade istiyorlar.
0: Henüz menzile girmediler santralcı. Söyle az daha sabretsinler.
6: Tepelerine dünyanın bombası yağarken karşılık verememek moral bozmakta.
0: 16 millik toplarla uzaktan dövüyorlar Kurmay. Raporlarda durum nasıl?
6: Rumeli Hamidiye'de 2 top devre dışı. Çimenlik cephaneliği isabet almış. Anadolu Hamidiye kışlası tamamen harap olmuş. Dardanos ve Mesudiye'ye de tonlarca mermi düşüyormuş efendim.
0: Bak görüyor musun? Şimdi de 2. hattaki gemilerini öne sürdüler.
6: Evet efendim. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar.
0: Menzile girdiler. Aslanlarıma bildirin. Tüm tabyalar ve bataryalar atış serbest.
6: Baş üstüne efendim.
0: Hadi aslanlarım. Gösterin kendinizi.
6: Aman Allah'ım. Şu manzaraya bak. Gökyüzü görünmez oldu.
0: Cehenneme hoş geldiniz pis sırtlanlar.
7: Kumandanım. Santral irtibatımız kesildi efendim. Hatlarda hasar var.
0: Hay Allah. Muhabere bizim can damarımız.
6: Şu aralar irtibatı sağlayamazsak mahvoluruz efendim.
0: Hemen atlı haber postalarını devreye sokun.
7: Baş üstüne kumandanım.
0: Dardanos ve Rumeli Mecidiye'yi susturdular. Acaba bombardıman altındaki evlatlarım ne haldeler?
6: Gelen raporlara göre can kayıpları var Cevat Albay'ım. Namazgahla Mesudiye'ye düşmek üzere. Toprak altında kalan hasarlı toplar var.
0: Görünen o ki düşman bizi bayağı hırpaladı. Atışlarımızda ağırlaşma var.
6: Topların menzillerini arttırdık ama çap ve güçleri yetersiz kalmakta.
0: Ben topların gücüne değil, Mehmetçiğin yüreğine güveniyorum.
6: Haklısınız efendim. Baksanıza, eğitim atışlarını aşıp dakikada 2 atışa geçtiler.
0: Kurmay, yanlış mı görüyorum? Şu karşı batarya Rumeli Mecidiye değil mi?
6: Evet efendim, Rumeli Mecidiye tabyası.
0: Gelen raporlara göre orası ağır isabet alıp susturulmamış mıydı?
6: Evet, mürettebatını da kaybetmiştik.
0: Ama az evvel oradan bir atış yapıldı.
6: İmkansız Cevat Albay.
0: Dürbünle orayı yakından takip edelim Kurmay Subayı. Hislerim beni yanıltmıyorsa Rumeli Mecidiye tabyasında fark

0: Zeytonbaşı, tabyamızı başımıza yıktılar. Halimize bak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Nideli konuşma. Bu kadar kişi içinden bu Mecidiye tapyasında biri sağ çıktıysak demek ki yapacak bir şeylerimiz var.
0: Tamam da Seyit, ikimiz ne yapabiliriz ki?
1: Çok şey. Kadere inanmaz mısın sen Nideli Ali?
0: Elhamdülillah. Hiç inanmaz olur muyum?
1: Şehitlik nasip olmadıysa demek ki Yaradan'ın bir bildiği vardır.
0: Neler diyorsun sen Seyit?
1: Konuşma da yardım et hele şu mermiyi kaldırmama.
0: Hadi canım. Az evvel topun ağzındakini salladık, unuttun mu Seyit? Vincimiz arızalı.
1: Unutmadım. Sen hele bir el atıver de şu yağlı mereti sırtıma alayım.
0: Oy. Sen oynattın mı Seyit? O koca mermi kaç okka çeker?
1: Okkasını mokkasını bilmem ama nereye göndereceğimi iyi bilirim.
0: İmkansız bu Seyit. Biz onu 4 kişi anca vince koyabiliyoruz.
1: Yeter Nideli Ali. Vakit bu zıkkımı namluya sürme zamanıdır. Haydi.
0: Yavaş yavaş. Dur.
1: Ey kurban olduğum. Namerde boyun eğdirme bizi. Yallah.
0: Abo. Seyit ne yapıyorsun sen? Koca mermiyi nasıl da kavradın? Çıkaramazsın oradan. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Namluyu bile sürdü.
1: Nideli. Geç hadi topun başına.
0: Ama bu olamaz.
1: Hala aval aval bakınıyor. Geç diyorum şu topun başına.
0: Geçtim be Seyit.
1: Şu gemi. Mermiyi tam onun göbeğine konduracağız. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Beni mahcup etme. Haydi bismillah. Ateş. Yaşasın tam isabet. Oldu be, oldu.
0: Vurduk onu be Seyit'im, vurduk. Helal sana be koca Seyit.
2: Gördün mü? Mecidiye tabiasındaki atışı gördün mü?
3: Evet efendim. O şığın zırhlısının tam dümeninde patladı.
2: Yaşayın aslanlarım benim.
3: Bakın, bakın diğer gemiler vurulan gemiyi yana almaya çalışıyorlar.
2: Şimdi tüm müstahkem mevki toplarına haber verin. Atış serbest.
3: Baş üstüne.
2: Bizimkiler nasıl da canlandı. Allah ne verdiyse yağdırıyorlar. Manzara morallerini düzeltti. Buna ihtiyaçları vardı zaten.
3: Bakın efendim, düşman donanması iyice telaşlandı.
2: Tabii. Susturduklarını zannettikleri tabyalar kükreyince iyice afalladılar.
3: Kumandanım, bu V'ye bakın. Bu V'yi de vurdular.
2: Gördüm. Aferin Anadolu tabyasına. Devam aslanlarım.
3: Batıyor. Batıyor, bakın batıyor. Koca gemi nasıl batıyor, bakın.
2: İnanılmaz. Bir fincan tabağı gibi suyun dibini boyluyor.
3: Tüm gemiler şimdi de oraya doğru yardıma koşuyorlar.
2: İşte şimdi esas panik başladı. Hadi evlatlarım, ha gayret. Çökertin şunları.
3: Ortalık cehennem gibi kabardı. İyice birbirlerine girdiler.
2: Karanlık liman. Kurmay, karanlık limana bak.
3: Orada da mayını yemişler. Biri yan yatıyor.
2: O İngilizlerin irresistible'ı galiba. Evet o.
4: Kumandanım, cephelerden kutlama mesajları yağmaktı.
2: Daha erken santralcı. Söyle, son gemi defedilinceye kadar gevşemek yok.
3: Coştular valla. Adeta ölüm olup yağmaktalar.
2: Onların koca güllelerine karşı bizimkiler namluya yüreklerini koyup ateşliyor.
3: Dönüş manevraları arttı. İyice kıyılara yaklaşıyorlar.
2: Orada da kıyı bataryalarımız onlara nefes aldırmayacak.
3: Bakın peş peşe dizildiler. Çekiliyorlar galiba efendim.
2: Çekilmiyorlar kurmay. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Evet kumandanım, kaçıyorlar.
4: Saat 17.45'te düşmanın hızla boğazı terk etmekte olduğu bildiriliyor efendim.
2: Çok şükür ya Rabbim. Bu anı da gördük. Geçemediler,

0: Evet, dolaştığımız tabelalara bakarsak Kurmay, dünkü düşman saldırısında bayağı hasar görmüşüz. Buna rağmen yine de Çanakkale'nin geçilemeyeceğini öğrendiler.
1: Hem de donanmalarının üçte birini kaybederek acı bir şekilde Cevat Albay'ım.
0: Ya bizim zayiatımız? Tespit ettiniz mi Kurmay?
1: Tespitimize göre 60 ile 70 kişi arasında efendim.
0: Sadece Dardanoz bataryasına 4000 merminin düştüğü bir bombardımana maruz kaldığımızı düşünecek olursak fevkalade hafif atlatmışız demektir.
1: Hele bir de onların 800 civarındaki kaybını da göz önüne alırsak. Aha, işte efendim şu karşıda duran da kahramanımız Seyit Onbaşı.
0: Gel bakalım Seyit. Anlat hele şu koca mermiyi nasıl kaldırdın öyle?
2: Allah'ın izniyle çam kütüğü gibi kaldırıverdim kumandanım.
0: Hadi şunu bir daha kaldır da bu tarihi anı bir fotoğrafla belgeleyelim. Ne yaman olduğunu tüm alem görsün.
2: Baş üstüne kumandanım. Ya Allah! Olmuyor kumandanım. Kusura bakmayın.
0: Üzülme evladım. Lüzumu asıl olduğunda sen o ilahi güçle dünyayı kaldırdın koca Seyit'im. Dünyayı.
3: Çanak.

Yazan Gürdal Oğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Zamanın ağır ağır aktığı, taş sokakların insan adımlarıyla anlam kazandığı bir dünyadan, hızın, demirin ve buharın ritmiyle yeniden yazılan bir çağa doğru ilerliyoruz. Şehirler artık yalnızca yaşanılan yerler değil, dönüşümün kendisi. Her hat, her istasyon ve her ray, insanlığın değişen kaderine atılmış yeni bir imza gibi. Ve şimdi bu büyük dönüşümün izini sürmek, demir yolunun şehirlerle kurduğu derin ve sarsıcı ilişkiye yakından bakmak için yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronunsa hem bir gözyaşı hem de bir gülümseme taşıdığı düşüncesiyle çıktığımız bu yolculuk yalnızca bir ulaşım hikayesi değil, aynı zamanda bir zaman anlatısıdır. Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Tarih boyunca şehirler kendi ritimleriyle büyüdü. Sokaklar insan adımına göre şekillendi, yapılar zamanın yavaş akışına uyum sağladı. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu ritim köklü bir değişimle karşı karşıya kaldı. Buharın gücüyle ilerleyen trenler ve onları taşıyan demir yolları. İşte o an şehirle hız ilk kez bu denli doğrudan temas etti. Demir yol yalnızca bir ulaşım aracı değildi. O, modernitenin en güçlü simgelerinden biri olarak geleneksel kent dokusunun içine adeta bir çizgi gibi girdi. Bu çizgi kimi zaman mahalleleri böldü, kimi zaman şehirleri ikiye ayırdı. Yüzyıllardır organik bir şekilde gelişen kentler ilk kez dışarıdan gelen bu keskin müdahaleyle yüzleşti. Rayların gelişi beraberinde bir mimari şok da getirdi. Çünkü demir yolu kendi mekansal ihtiyaçlarını da beraberinde taşıyordu. Gar binaları, depolar, köprüler ve atölyeler. Bu yapılar çoğu zaman geleneksel mimariyle uyum aramak yerine işlevselliği ön planda tutan yeni bir anlayışın ürünüydü. Taş, ahşap ve dar sokakların hakim olduğu şehirlerde geniş açıklıklar, yüksek tavanlar ve endüstriyel malzemeler kendini göstermeye başladı. Bu değişim sadece fiziksel bir dönüşüm değildi. Aynı zamanda şehir algısını da kökten etkiledi. Mesafeler kısaldı, zaman hızlandı. Bir şehir artık sadece kendi içinde değil, başka şehirlerle kurduğu bağlantılar üzerinden de tamamlanmaya başladı. Garlar bu yeni dünyanın kapıları haline geldi. İnsanlar ilk kez bu kadar hızlı bir şekilde başka coğrafyalara ulaşmanın deneyimini yaşadı. Ancak bu dönüşüm sancısız olmadı. Geleneksel mahalle yapıları demir yolunun açtığı hatlarla parçalandı. Sessiz sokaklar trenlerin ritmik ama güçlü sesiyle tanıştı. Şehir kendi içindeki huzurlu dengeden çıkarak daha dinamik, daha karmaşık bir yapıya büründü. Bu durum bir yandan ilerlemenin heyecanını taşırken diğer yandan geçmişin dokusunu koruma çabasını da beraberinde getirdi. Zamanla şehirler bu yeni unsuru kendi bünyelerine entegre etmeyi öğrendi. Demir yolları başlangıçta yarattığı sert etkiye rağmen kentlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gar binaları sadece ulaşım noktaları değil, aynı zamanda mimari kimliğin önemli ögeleri olarak kabul gördü. Bazıları anıtsal yapılar haline gelirken, bazıları şehrin hafızasına iz bırakan mekanlara dönüştü. Bugün geriye dönüp bakıldığında demir yolunun şehirle ilk teması bir kırılma anı olarak okunabilir. Bu kırılma sadece bir teknolojik yeniliğin değil, aynı zamanda yaşam biçiminin, estetik anlayışın ve mekan algısının yeniden şekillendiği bir dönemin habercisidir. Sonuçta demir yol, şehirlerin kalbine giren bir hat olmanın ötesinde insanlığın hızla değişen dünyasına açılan bir kapıdır. Ve bu kapıdan geçen her şehir kendi geçmişi

İçi ile geleceği arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Şehirler bazen yalnızca yaşanılan yerler değildir. Aynı zamanda zamanın yönünü değiştiren sahnelerdir. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde İstanbul bu sahnelerden birine dönüşür. Bir yandan Avrupa'ya açılan yüzüyle Sirkeci, diğer yanda Asya'ya uzanan kimliğiyle Haydarpaşa. İki kıta, iki yakayı birbirine bağlayan yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda yeni bir çağın mimari ifadesidir artık. Garlar bu dönemde yalnızca trenlerin durup kalktığı yapılar olarak kalmaz. Onlar modern hayatın kapılarıdır. İnsanların vedalaştığı, kavuştuğu, yola çıktığı ve geri döndüğü mekanlardır. Her peron bir hikayenin başlangıcı ya da sonudur. Ve bu hikayeler taş ve demirin birleştiği bu görkemli yapılarda birikir. Sirkeci Garı, Avrupa'dan gelen trenlerin İstanbul'a açılan ilk yüzüdür. Doğu ile Batı'nın kesiştiği bu noktada mimari yalnızca bir yapı değil, bir temsil gücü taşır. Kemerler, süslemeler, saat kuleleri, her detay şehre geleni karşılayan bir selam gibidir. Burada mimari yalnızca işlevi değil, aynı zamanda bir kimliği de taşır. Öte yandan Haydarpaşa Garı, Asya yakasının görkemli eşiği olarak yükselir. Marmara'ya bakan cephesiyle adeta şehre karşı duran bu yapı, yalnızca bir ulaşım noktası değil, bir anıt gibidir. Limana yaklaşan gemiler için bir işaret, İstanbul'a gelenler için ise ilk izlenimdir. Simetrisi, ölçeği ve konumuyla Haydarpaşa, modernleşen şehrin yeni yüzünü temsil eder. Bu iki gar yalnızca kıtaları değil, aynı zamanda hayatları da birbirine bağlar. Göçler, ticaret, yolculuklar ve dönüşler, hepsi bu büyük iki yapının içinde kesişir. Zamanla garlar birer mimari yapı olmaktan çıkar, şehrin sosyal merkezine dönüşür. Bekleme salonları sadece yolcuların değil, buluşmaların, ayrılıkların ve karşılaşmaların mekanı olur. İstanbul'un ritmi bu garların etrafında yeniden şekillenir. Tren düdükleri şehrin yeni sesi haline gelir. Her geliş ve gidiş kentin hafızasına yeni bir iz bırakır. Bu izler sadece taşta değil, insanların belleğinde de yer eder. Sirkeci ve Haydarpaşa iki farklı kıtada yükselen iki yapı olmanın ötesinde aynı hikayenin iki farklı yüzüdür. Biri Avrupa'ya açılan kapı, diğeri ise Asya'ya uzanan eşiktir. Ancak ikisi de aynı gerçeği anlatır. Şehir artık durağan değildir. Hareket eden, dönüşen ve büyüyen bir organizmadır. Bugün bu yapılar hala ayakta dururken sadece geçmişi değil, bir dönemin ruhunu da taşır. Çünkü garlar yalnızca trenlerin değil, modern hayatın da doğum yeridir. Ve her taşında, her peronunda şehirlerin değişen kaderi sessizce yazılır. Şehirler tarih boyunca kendi merkezlerini üretir. Bazen bir meydan, bazen bir cami avlusu, bazen de bir çarşı. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu merkez tanımı kökten değişir. Artık yeni bir çekim noktası vardır. Demir yolu. Buharın gücüyle ilerleyen trenler sadece mesafeleri kısaltmaz, şehirlerin dokusunu da yeniden yazar. Rayların şehre girdiği her nokta kısa sürede bir dönüşüm alanına dönüşür. Garların çevresi yalnızca geçiş mekanı olmaktan çıkar, yeni bir yaşam biçiminin filizlendiği yer haline gelir. İşte bu alanlarda buharın estetiği olarak adlandırılabilecek yeni bir kent dili doğar. Demir yolunun çevresinde şekillenen ilk modern mahalleler geleneksel dokudan farklı bir düzen anlayışı taşır. Daha geniş caddeler, daha planlı yerleşimler ve işlevi önceleyen yapılar. Bu mahalleler hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanır. Artık şehir yalnızca yürüyerek değil, rayların sunduğu hızla da yaşanmaktadır. Bu yeni düzenin en dikkat çekici yapıları ise otellerdir. Garların hemen yanı başında yükselen bu yapılar yolcular için sadece bir konaklama alanı değil, modern dünyanın geçici evleridir. Uzun yolculukların ardından dinlenilen, yeni bir şehre ilk adım atıldığı bu mekanlar aynı zamanda değişimin de simgesidir.
otellerin mimarisi,

dönemin ruhunu yansıtır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah lobiler. Hepsi hareket halindeki insanı karşılamak ve ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapılar yalnızca konforu değil, aynı zamanda yeni bir yaşam anlayışını da temsil eder. Çünkü artık şehirde kalıcılık değil, hareketlilik esastır. Demiryolu çevresinde oluşan bu yeni mahalleler farklı toplumsal kesimleri de bir araya getirir. Yolcular, tüccarlar, memurlar, yabancılar hepsi aynı alanda kesişir. Bu kesişim şehrin sosyal yapısını da dönüştürür. Daha kozmopolit, daha hareketli ve daha dinamik bir kent yaşamı ortaya çıkar. Zamanla bu bölgeler yalnızca geçiş alanları olmaktan çıkar, şehrin yeni merkezleri haline gelir. Kafeler, hanlar, dükkanlar ve otellerle birlikte demiryolu çevresi ekonomik ve sosyal hayatın kalbi olur. Buharın sesi sadece trenleri temsil etmez, aynı zamanda bu yeni yaşamın ritmini de belirler. Ancak bu estetik dönüşüm mimari bir değişim değildir sadece. Aynı zamanda insanın zamanla kurduğu ilişkinin de değişimidir. Mesafeler daha kısa, bekleyişler daha anlamlı, hareket ise hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. Şehir bu yeni hızla birlikte yeniden şekilleniyordur. Gün geriye bakıldığında demiryolunun çevresinde doğan bu ilk modern mahalleler ve oteller bir dönemin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarlar. Onlar buharın taşıdığı değişimin taşlaşmış halidir. Her cephede, her odada, her sokakta bir dönüşüm hikayesi saklıdır. Ve belki de en önemlisi bu yapılar bize şunu hatırlatır. Modern şehir artık büyüyen bir alan değildir. Aynı zamanda sürekli yeniden kurulan bir yaşam fikridir de. Buharın estetiği ise bu fikrin ilk büyük mimarisidir. Sadece topraktan ibaret değildir artık şehir. O aynı zamanda görünmez sınırların, sessiz ayrımların ve zamanla oluşan toplumsal katmanların da bir haritasıdır. 19. yüzyılda demir yollarının kentlere girişiyle birlikte bu harita yeniden çizilir. Fakat bu kez çizgiler sadece mekanları değil, sınıfları, yaşam biçimlerini ve gündelik ritmi de belirliyordur. Raylar şehre ulaştığında mesafeleri kısaltmıyordur artık yalnızca. Aynı zamanda mekanı da yeniden bölüştürür. İstasyonların etrafı hızla bir çekim merkezine dönüşürken bu alanlar aynı zamanda yeni bir sosyal ayrışmanın da başlangıç noktası olmuştur. Garın çevresiyle ondan uzak mahalleler arasında belirgin farklar oluşur. Bu fark sadece mimariye değil, yaşamın kendisine de yansımıştır. Bir yanda hareketin, ticaretin ve geçiciliğin hakim olduğu istasyon çevresi, diğer yanda daha yavaş, daha yerleşik ve daha geleneksel mahalleler. Bu iki dünya aynı şehir içinde fakat farklı ritimlerde var olur. Raylar kimi zaman bu dünyaları birbirine bağlar, kimi zamansa aralarındaki o keskin çizgi gibi uzanır. İşte bu çizginin etrafında istasyon caddeleri doğar. Bu caddeler modern şehrin yeni omurgasıdır. Garı merkeze alan bu akslar boyunca oteller, mağazalar, kafeler ve hanlar yükselir. Buralar sadece geniş alanlar değil, aynı zamanda yeni bir kamusallığın oluştuğu mekanlardır artık. İnsanlar sadece kendi mahallelerinde değil, istasyon çevresinde de buluşurlar, karşılaşırlar, beklerler ve bazen de ayrılırlar. İstasyon caddeleri şehrin hızla değişen yüzünü ifade eder. Burada zaman daha akışkandır. Gelenler ve gidenler bu akışın doğal birer parçasıdır. Her adım bir yolculuğun başlangıcı ya da sonuna eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeler yalnızca fiziksel bir merkez değildir, aynı zamanda duygusal bir eşik haline de gelmiştir. Ancak bu yeni merkezler beraberinde yeni bir sınıfsal görünürlük de getirir. Daha gösterişli yapılar, daha mütevazı sokaklarla yan yana var olur. Lüks otellerle küçük hanlar aynı hatta sıralanır. Bu yakınlık modern şehrin çelişkisini görünür kılar. Bir yanda hızla yükselen bir modernlik, diğer yanda yavaş akan gelenek. Raylar sadece mekanı bölmekle kalmıyordur. Artık zamanla bazı alanları birbirine zorunlu olarak bağlamaktadır. Farklı sınıflardan insanlar istasyonlarda, caddelerde ve bekleme alanlarında aynı akışın içinde karşılaşırlar.

0: ulaşım ağı değildir artık. Aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden kurulduğu mekanlardır. Belki de en çarpıcı gerçek şudur. Raylar şehri bölmüş gibi görünse de aslında onu yeni bir düzlemde yeniden birleştirmiştir. Farklı hayatlar, farklı hızlar ve farklı sınıflar. Hepsi aynı istasyonun gölgesinde, aynı şehrin içinde yeniden yan yana gelmişlerdir. Anadolu'nun işlerine uzanan demiryolu hatları yalnızca coğrafyayı değil, aynı zamanda kaderleri de birbirine bağlar. Kara trenler ağır ağır ilerleyen ritmiyle sadece yolcu değil, umut da taşır. Her duman bulutu bir ayrılığın, bir kavuşmanın ya da yeni bir başlangıcın habercisidir. Köylerden, kasabalardan ve küçük şehirlerden yola çıkan insanlar büyük şehirlerin istasyonlarında buluşur. Bu istasyonlar bir varış noktası olmaktan çıkmış, aynı zamanda hayatların kesiştiği büyük sahnelere dönüşmüştür. İlk kez görülen kalabalıklar, yabancı yüzler ve hızla akan şehir hayatı. Hepsi ama hepsi Anadolu'dan gelen yolculuğun belleğinde derin izler bırakır. Demiryolu şehirleri merkezlerinden değil, çevrelerinden de büyütür. Rayların uzandığı her hat boyunca yeni yerleşimler doğar. Banyöler bu yeni kentsel düzenin en görünür sonucudur. Artık şehir dışı kavramı sadece uzaklığı ifade etmiyordur. Ulaşılabilirliği de ifade etmeye başlamıştır. Trenler sayesinde mesafeler kısalır, zaman yeniden tanımlanır. Sabah banyodan yola çıkan biri gün içerisinde şehir merkezinin bir parçası olabilir. Böylece şehir sabit bir alan olmaktan çıkar, sürekli genişleyen bir yaşam ağına dönüşür. Demir yolları şehirleri büyütürken aynı zamanda onları zorlar. Artan nüfus, yoğunlaşan hareketlilik ve hızlanan yaşam kentlerde yeni bir düzen ihtiyacını doğurur. Ancak bu büyüme sancısız değildir. Plansız genişleyen mahalleler, altyapı baskısı ve değişen sosyal dengeler. Şehir kendi sınırlarını aşarken yeni bir denge arayışına girmiştir. Kaostan metropole geçiş bir ilerleme olduğu kadar aynı zamanda bir uyum mücadelesidir de. Demiryolu artık bir kültür alanıdır. Garlar, bekleme salonları, peronlar ve hatta gar gazinoları hepsi şehir yaşamının sosyal hafızasını oluşturur. Bekleme salonlarında geçen sessiz dakikalar, vedaların ağırlığı, kavuşmaların heyecanı, gar gazinolarında yankılanan müzikler ve uzun yol yolcularının kısa molaları. Tüm bu anlar demir yolunun etrafında şekillenen bir şehir kültürünü doğurur. Raylar anıları da birbirine bağlar. Her istasyon bir hikayenin başladığı ya da yarım kaldığı yerdir artık. Ve bu hikayeler zamanla şehrin kolektif hafızasına dönüşür. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda artık anlıyoruz ki demiryolu aynı zamanda bir yaşam biçiminin de dönüşümüdür. Anadolu'nun kara trenlerinden büyük şehirlerin istasyonlarına, banyolerin doğuşundan metropollerin karmaşasına kadar uzanan bu hat, modern şehirlerin görünmeyen omurgasını oluşturur. Ve bu omurganın üzerinde hala aynı ses yankılanır. Tren düdükleriyle büyüyen şehirlerin bitmeyen hikayesi. Sevgili dinleyenlerimiz, demiryolu tarihi sadece ilerlemenin değil aynı zamanda unutmanın da tarihidir. Ancak bu unutulmuşluk bile şehirlerin hafızasında sessiz bir yankı olarak yaşamaya devam eder. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde miras ve gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda duyduğunuz "Merhaba sevgili dinleyicilerimiz" diye başlayan selamlama, programımız başlarken yaptığımız açılış anonsudur aslında. Açılış anonsu, bir programın başında yapılan kısa ve bilgilendirici anlatım olabildiği gibi bir selamlama da olabilir. Programın süresi kısaysa bir selamla başlanabilir. Uzun bir programda

0: ise programın içeriğiyle ilgili verilen bilgidir açılış anonsu. Canlı yayınlarda açılış anonsu, spikerin performansının sürmesi bakımından oldukça önemlidir. Çünkü başarısız bir anonsla başlayan bir program, her şeyden önce o programı sunan spikeri rahatsız eder. Program bitene dek spiker, o rahatsızlığı hep hissedecektir. Başarılı bir açılış anonsu ise ne kadar uzun olursa olsun yayının spikerine moral aşılayacak, yayının istenildiği gibi gitmesinin ilk yolunu açacaktır. Başarılı bir açılış anonsu yalnızca spikeri değil, programın yapımcısını da, teknik personeli de, programın konuğunu da motive eden birkaç cümledir sadece. Spiker ya da sunucu, programın açılış anonsuna bedenini gevşeten derin bir nefes alarak ve gülümseyerek başlar. Bir televizyon programının açılış anonsunu yapmadan önce alınan derin ve gevşetici bir nefes, programı sunanın kameraya tedirgin ve gergin bakışlarını ortadan kaldırarak sunucuya rahatlık sağlayacaktır. Yalnızca spiker ve sunucular için değil, muhabirler için de oldukça önemlidir açılış anonsu. Bir haber geçerken kameraya sertçe bakarak habere başlayan muhabir doğru bir nefes almadan başladığı için haberin bazı detaylarını unutacak ve sırf açılış anonsunu doğru yapmadığı için haberini başarılı bir biçimde geçemeyecektir. Deprem gibi üzücü haberleri geçen muhabirler elbette gülümsemez ama kaşlarını da çatmaz. İzleyenleri paniğe sevk edecek bir açılış anonsu yerine seyircinin de gördüğü ortamı yansıtacak cümleleri abartmadan söylemeyi tercih eder. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir siyasi partinin genel başkanıyla yapılan röportajlarda sunucular asla somurtmaz, tam tersine gülümseyerek programın açılış anonsunu yapar. Bir konser sunucusu, stüdyo yönetmeninin son 5 saniye anonsuyla beraber derin ve gevşeten diyafram nefesini alır ve kamera ışığı yandığı anda gülümseyerek ekran başındakileri selamlar. Bir maç spikeri, maçın heyecanını yansıtan cümlelerle açılış anonsunu yapar. Bazı açılış anonsları vardır ki asla unutulmaz. Bu anonslar makalelerde, kitaplarda, programlarda yer alır. Yani tarihe geçer. Örneğin, Türkiye'de ilk radyo yayınının başladığı 6 Mayıs 1927 günü spiker Eşref Şefik'in yaptığı şu açılış anonsu tarihe geçmiştir. Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu, 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Bugünkü neşriyatımıza başlıyoruz. Bir başka tarihe geçen açılış anonsunu ise 31 Ocak 1968 günü saat 19.30'da Nuran Emren Devres yapmıştı. Türkiye Ankara Televizyonu ile tanışırken yapılan açılış anonsu şöyleydi. Sayın seyirciler, burası 3. Bant 5. Kanal'dan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. 1970'li yıllarda ise Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun açılış anonsu şu cümleyle başlardı. Burası 31 metre 9460 kHz ve 25 metre 11955 kHz üzerinden yayın yapan Türkiye'nin Sesi Radyosu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'dan Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride, dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar," dedi. ODTÜ bahar şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya, Rize, Trabzon ve Sinop'ta dolu ve sağanak etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, "Hala siviller öldürülüyor," dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadığı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Türk elinden, Tart elinden. Türk elinden, Tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül tenimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk kültüründe mehterin tarihçesi ve önemi üzerine sohbet edeceğiz bugün. Önce birlikte güzel bir mehter marşı dinleyelim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Bugün Mehter'i konuşacağız. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Türk milleti, Türk milleti, aşkla sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Bu unutulmaz marşın bestesi ve güftesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Evet, her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Yine güzel eserler dinleyeceğiz ve sohbet evet. edeceğiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Neler söylersiniz Mehter hakkında?
1: Mehter, ben Türkiye'ye geldiğimde burada tanıştım. Bu bizim Kültür Bakanlığı'nda da biliyorsunuz. Mehter, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Mehteran Birliği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak öyle bildiğimiz var. Ve onun başında da benim yakın dostum, kardeşim Şükrü Alkan Mehter başıdır burada. Çok güzel programlarımız oldu onlarla beraber. Türkmenistan'da, Azerbaycan'da böyle Türk sanat müziği, halk müziği, Mehter takımı beraber konserlerimiz oldu. Azerbaycan'da 2017 senesinde güzel bir konser verdik Heydar Aliyev Sarayı'nda. Türkmenistan'da aynı şekilde konserler verdik. Güzel bir ekipti, güzel bir kuruluştu. Bu gerçekten Türkiye'de yani müziğin bünövresini koyan bir takımdı Mehter takımımız. Evet. Mehter.
0: Kıymetli hocam, Mehter'i dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Bizi böyle bir coşturuyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Özel olan enstrümanları var, sazları var. Bunları ileri şeyde konuşuruz isterseniz. Evet.
0: Hele o Mehteran takımının yürüyüşü, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Dosta güven, düşmana korku salıyor.
1: Aynı.
0: Ayrı bir anlamı var onun da.
1: Evet, evet.
0: İsterseniz kısa bir bilgi verelim Mehter'in tarihçesi evet. hakkında. Mehter, Osmanlı Saray Teşkilatı'nda askeri musiki takımının adı. Türklerde askeri bandonun bilinen en eski tarihi ise Asya Hunlarına dayanıyor. Asya Hunlarından sonra kurulan bütün Türk devletlerinde değişik adlarla bu gelenek devam ettiriliyor. Mehter takımı Nakkare Zenan, Zurna Zenan, Tabbalin, Alemdaran, Zenciyan, Nefiriyan ve Şakirdan bölüğü olmak üzere 7 bölükten oluşuyor. Mehter, savaş anında orduyu yönlendirmek, cesaretlendirmek ve karşı tarafa korku salmak için kullanılmış.
1: Evet, evet. Orduya moral vermek için, düşmanı korkuya salmak için. Mehter sesini duyunca artık savaş kızıştı.
0: Evet.
1: Demekti, hücum temposunu ayarlar ve bildiklerinin düzeni korur ve savaşa başlarlar.
0: Aynı zamanda askere moral ve motivasyon sağlıyor.
1: Motivasyon sağlar, evet. Evet. Törenlerde padişahın huzurunda, sefere uğurlamalarında, zafer dönüşlerinde, elçi kabullerinde çalınır mesela Mehter'in eserleri. Günümüzde de TSK, Mehteran Birliği ve belediyelerin de Mehter takımları vardır ki bunlar da protokollerde iştirak edilir. Bunlar biliyorsunuz katladı. Mehter takımı bir kat eşittir 9 kişi.
0: Evet.
1: Öyle gider. Yani iki kat olanda 18 olur, sonra 27 olur. En kalabalık şey de 9 çarpı 9, 81 kişilik
0: evet.
1: bir TSK'nın Mehter takımıdır.
0: Çok güzel.
1: Biz bir eser çalalım
0: evet,
1: size.
0: Evet, az söz, çok müzik diyoruz ve evet. sohbetimize bir ara verelim diyoruz. Şimdi sizden hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Valla biz şimdi Mehter'le güzel bir böyle eserle başladık Mehter'in o güzel orkestra sesiyle. Biz ama şimdi bir lirik bir şeyler çalacağız, karanfil çalacağız.
0: Çok güzel.
1: Ona bağlı olarak da güzel bir tane enstrümantal eserimiz var. Muleydi. Aslında sözlüğünü biz onu enstrümantal çalacağız.
0: O halde buyurunuz. Keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olun. Sağ olun.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Var olunuz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türkelinden, Tartelinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, bugün bizim için özel bir gün.
1: Evet.
0: Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yılı. Kutluyoruz.
1: Kutluyoruz, evet.
0: Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok kullanılan, en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yıl dönümü.
1: Kutluyoruz.
0: Tekrar bize. Kutluyoruz.
1: Sağ olasınız.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Mehter'i konuşuyoruz. Türk askeri musikisine dair ilk bilgiler 8. yüzyıla ait Orhon yazıtlarında bulunuyor. Göktürklerden beri devletin hakimiyet alametlerinden olan davul veya kösle,

0: Bakan çadırı yahut sarayının önünde nevbet vurulması geleneğinin 11. yüzyıl Türk İslam devletlerinde de sürdürüldüğü anlaşılıyor. Osmanlı Mehterhane Teşkilatı'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yok. Bunun Anadolu Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye hakimiyet sembolü olarak tabl ve alem göndermesiyle başlatılması yaygın bir rivayet kıymetli hocam. Bu teşkilatta ilk ciddi gelişmenin Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Fetihten sonra demir kapıdaki nevbethaneyi Fatih kurdurmuş. Mehterlerin barındığı binalara mehterhane, mehter kışlası, devamlı nevbet vurdukları yerlere de nevbethane deniliyor. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bu mehter takımında esas enstrümanları vurmalı çalgılar, demin siz de bahsettiniz. Köz, yani demin söyledim ya, bir takım eşittir 9 kişiye.
0: Evet.
1: Her takımda 9 kişilik takımda bir vurmalı mutlaka köz olur. Bu mehterin en büyük davulu sayılır. Devasa bakır bir kazandan yapılmış. Deve derisiyle kaplıdır o. İki tokmakla çalınır. Ben bunun dedim ya, konserlerde görmüştüm, şey izlemiştik ve onu çalan arkadaşlar da maşallah biraz böyle yapılı
0: Evet.
1: oluyorlar. Resmen zaten
0: Heybetli.
1: düşman, heybetli, korkutmak için böyle bir şeydir. Gerçekten ben onları görende olan heybetine hayran olmuştum.
0: Evet.
1: Güzel de çalıyordu. Şu anda ismi yadımda değil, onu söyleyecektim yoksa. Ondan sonra bunların görevi savaşın başlangıcını ilan ederler. Yani orduya tempo veriyor o
0: Evet.
1: vurmalarla şeyle. Sesi hatta 5-6 kilometreden böyle
0: Duyuluyor.
1: duyuluyor. Sonra davul. Mutlaka davul var içinde. Çift taraflıdır davulun da şeyi. O da omuza asılır. Tokmak ve çubukla çalınır. Yani görevi gene onun savaşın başlangıcını mesela gene o da o şekilde davulla da o şeye köse destek veriyor,
0: Evet.
1: gösteriyorlar. Sonra zil var, gene vurmalı aletler. Zaten mehterde daha çok vurmalı aletler şey yapıyor, daha öne çıkıyor. O da bir çift büyük böyle pirinç tabaktan oluşuyor. Onun da görevi coşkuyu artırır. Her vuruşunda zafer havası verir. Şakır şakır sesiyle düşmana geliyoruz böyle şeyi veriyor. Nefesli çalgılarda zurna var. Ondan sonra boru var. Pirinçten yapılıyor. Zurna da gene mehterin en tiz ve en baskın sesini ondan duyuyoruz. Çevgen diyen şeyde gene ucunda pirinç çıngıraklar olan süslü bir değnekti ki bu enstrüman kimi de çalınmaz. Bu enstrüman değil aslında, bu ama şefin elinde olur, o mehter başının elinde olur. O hareketleri de o şeye bir
0: Bir ritim
1: şef kimi,
0: katıyor değil mi?
1: evet bir şef kimi, bir yani şefin elinde şey
0: Evet.
1: olarak çok onun gibi bir şey. Yani işaret verir oradan mehtere şey
0: Evet.
1: yapıyor. Yani bunlar mehterin esas enstrümanlardı. Son zamanlarda yeni enstrümanlar da ilave ediyorlar, içlerine koyuyorlar. Daha halk müziğinden de eserler bile çalıyorlar. Yani
0: Evet.
1: sanat müziği eserleri de çalınıyor. Evet,
0: Sohbetimize devam edeceğiz.
1: devam ediyoruz. Evet,
0: İsterseniz bir
1: gene
0: mehter daha mı dinleyelim, yoksa siz mi canlı icra edersiniz? O
1: bir
0: zaman bir
1: mehter.
0: mehter daha
1: Evet, bir
0: dinleyelim.
1: mehter daha dinleyelim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Sohbetimize ve müziklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli Abdullah Alper Kurbani ile bugün Mehter'i konuşuyoruz.
1: Evet.
0: İsterseniz kısa bilgiler vermeye devam edelim kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Mehter takımındaki sazlar, az önce siz de ifade ettiniz, davul, zurna, nakkare, boru, zil ve çevgiyandan meydana geliyor. Osmanlı Mehterhanesi'nin yüzüne deri gerilmiş üç vurmalı sazından biri olan nakkare, yarım küre biçimindeki dövme bakırdan bir gövdenin üzerine deve veya eşek derisi gerilerek yapılan küçük bir çift davul olup, zahme veya tokmak adı verilen ahşap çubuklarla çalınıyor. Kase de denilebilecek bu davullardan biri, diğerine göre daha küçük ve derisi daha ince. Çevgan, Osmanlı mehter musikisinde kullanılan uzun bir sapın ucuna takılı madeni çember, ziller, çıngıraklar ve at kuyruğu püsküllerinden oluşan sarsılarak çalınan bir ritim çalgısı. Mehter takımının en önünde yer alan bu alet aşağı yukarı hareket ettirilerek ahenkli sesler çıkarıyor ve genellikle yürüyüş ritmini belirlemek için yere vurularak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Biraz önce bu bilgilerin
1: evet,
0: bir kısmını siz de verdiniz.
1: Evet, bu daha çok mehterbaşının elinde oluyor. Mehterbaşı onu hareketleriyle
0: evet.
1: hem
0: bir orkestra
1: veriyor,
0: şefi gibi
1: bir
0: değil
1: şef
0: mi?
1: Gibi demek iki dörtlük çalınıyorsa dörtlük
0: evet.
1: O hareketlerle onu gösteriyor.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Mehterlerin kıyafetleri de göz alıcı değil mi?
1: Evet, evet. Yani
0: o
1: evet,
0: tempolu güzel. Yürüyüşleri, o gösterişli kıyafetleri
1: evet.
0: De insana cezbediyor.
1: Aynen, aynen. Biz Türkmenistan'da dediğim gibi bir konser vermiştik. Yani o kadar güzel bir şey olmuştu ki insanlar karşılamıştı bizim o konserlerimizi.
0: Hı hı.
1: Evet. Şimdi isterseniz bizim gene bir eser çalalım, bir şey yapalım. Yeniden buraya gireriz eğer şeyse.
0: Hay hay.
1: Evet.
0: Güzel olur.
1: Çünkü oradan da Şule Hanım'ın bir isteği var. Onu bir yerine getirelim. Çok
0: kıymetli yapımcımızın.
1: Evet, kıymetli yapımcımızın evet. O sarı gelini istemişti bizde.
0: Oo,
1: biz onu bir
0: güzel.
1: Seslendirelim. Arkasına da güzel bir Güle Batım mahnısını
0: çok güzel.
1: Çalacağız.
0: Birlikte dinliyoruz keyifle. Buyurunuz.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik,
1: sağ olun,
0: sesine
1: sağ olun.
0: Sağlık ayrıca. Yine coşturdunuz Abdullah Hocam.
1: Evet, evet. Programda olmayan bazı şeyler yaptık yine.
0: Evet, öyle evet. Oldu. Sürprizler var.
1: Repertuarda yoktu. Evet. Mehter bizi coşturdu.
0: Evet, bu sürprizler güzel oluyor. Devamını evet. Bekliyoruz. Bugün Mehter'i konuşuyoruz. Mehterlerin kıyafetleri göz alıcı renklerde ve biçimlerdeydi. Hmm. İfade etmiştik. Ağalar arkalarına cübbeden daha geniş ve kolları uzun bir elbise olan kırmızı kaput veya çuha biniş, bacaklarına kırmızı çuhadan çakşır, ayaklarına sarı mest pabuç giyerler, başlarına kırmızı kavuk, üzerine sarık sararlardı.

0: Çalgıcılarsa mor, lacivert veya siyah çuhadan biniş, kırmızı bezden çakşır ve kırmızı mest papuç giyer, başlarında yeşil kavuk, üzerine sarık sararlardı. Mehterlerin müzikleri ve göz alıcı kıyafetleri kadar kendilerine has tören yürüyüşleri de dikkat çekiciydi. Yürümeye sağ ayakla başlanır, 3 adımdan sonra durularak sağa dönülür, sonra sol ayakla tekrar yürümeye başlanıp 3 adımdan sonra aynı şekilde sola dönülürdü. Mehterlerin kendilerini seyredenlere cephe göstererek daha azametli görünmeyi ve seslerini daha geniş bir alana yaymayı hedefledikleri anlaşılan bu yürüyüş tarzı, bazı çevrelerde çağdaş medeniyet yolunda Alaturka zihniyette ilerleme anlamı taşıyan ve tamamen yanlış olan mehter gibi iki ileri bir geri sözünün ortaya çıkmasına sebep olmuş.
1: Aslında öyle değil.
0: Bunu da düzeltmiş olalım.
1: Evet, düzeltmiş olalım. Evet. Güzel söylediniz.
0: Neler eklemek istersiniz?
1: Yani siz güzel anlattınız. Mehterin hatta giyimlerini de anlattınız. Eserlerimiz de çok güzel eserler de var bu şeylerin.
0: Tabii.
1: Mesela Estergon Kalaşı. O var mı? Repertuarda var mı Şule Hanım?
0: Varmış.
1: Ben onu bir isterseniz bir dinleyelim.
0: Dinleyelim mi?
1: Evet. Çok güzel bir eserdi.
0: Evet,
1: onu,
0: çok güzel.
1: Ben de bizim toplulukla da, Türk Dünyası Müzik Topluluğu'yla da beraber çalmıştık ama mehterin eşliğinde, o mehter bir taraftan ara sazı çalıyordu, sonra biz giriyorduk. Çok güzel bir kombinasyon yapmıştık birlikte. Bir dinleyelim şeyi, Estergon Kalesi.
0: Evet, birlikte dinliyoruz. Evet.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Onlardan yine güzel eserler dinliyoruz. Az önce yine güzel bir mehter dinledik. Esterion Kalesi. Evet. Ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, güzel.
0: İnsanı
1: oradaki
0: mest ediyor.
1: Vuruşlar güzel.
0: Evet, o vuruşlar.
1: Evet. Davulun vuruşları,
0: evet.
1: Aksak 9-8'lik vuruşlar çok güzeldir. Ben bu eseri ilk defa dinlediğimde çok duygulanmıştım. Özellikle o davulun ters köşeden beri attığı ritimler, çok güzel ritimler atıyorlardı. Bizim sanat müziği kurusundaki arkadaşımız vardı, davul çalan. Beni çok etkilemişti bu ritimler, ölçüler. Bizde çok yok aksak. Ritimler Azerbaycan'da çok fazla yok.
0: Yok mu?
1: 9-8'lik mesela burada var. Bizde daha çok 6-8, 2-4, 4-4'lük böyle ritimler var. Ama Türkiye'de gerçekten ritim şeyin bakımından ister Türk halk müziğinde olsun, ister sanat müziğinde, ister mehterde olsun aksak ritimlerimiz çoktu. 5-8, 7-8
0: evet.
1: Mesela Karadeniz bölgesinde. Bu ritimler çok kullanılıyor. Çok da zenginlik veriyor. Yani halk müziğine de, sanat müziğine de ayrı bir zenginlik veriyor.
0: Bu ritimlerin Osmanlı'dan günümüze bozulmadan aktarılması da büyük bir öneme sahip.
1: Evet, evet, evet. Hatta ben bir not almışım isterseniz bunu söyleyeyim. İkinci Mahmut 1826 yılında Vakai Hayriye sonrasında Yeniçeri Ocağı ile birlikte mehteri de kaldırmış, yerine batı tarzı askeri
0: bando takımı, evet,
1: kurmuşlardı. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de tarihi ve kültürel bir miras olarak yeniden canlandırılmış.
0: Zaten yenilikçi padişah olarak tanınıyor.
1: Evet, evet, evet. Yeniden canlandırılmış. Günümüzde de özellikle Harbiye Askeri Müzesi bünyesindeki mehteran topluluğu tarafından konserler verilmektedir. Ben size bahsettim, bizim
0: evet,
1: şeyde de Kültür Bakanlığı'nda da mehter şeyi var, takımı var.
0: Evet.
1: Biz gene bir güzel bir eser çalalım.
0: Evet, size. Ben de onu diyecektim. Zaman hızla akıp geçiyor.
1: Evet,
0: sizden bir eser daha dinleyelim. Şimdi sırada ne var?
1: Sırada çok eser var. Hangisini çalalım diye şiire düşünüyorum.
2: İstek var.
0: Şiire gazele. Şiire gazele diyorlar.
1: Bunu da istek varmış. Evet.
0: Evet.
1: Onu bir seslendirelim.
0: Buyurunuz.

0: Siz var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık, müşfik sesine sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Zaman evet, su gibi akıp geçti, değil mi? Evet. Bugün çabuk sizinle geçti. Mehter'i konuştuk, çok keyifliydi. Evet. İnşallah güzel, faydalı bilgiler paylaşabilmişizdir.
1: Evet.
0: Ben çok keyif aldım sohbetten, müzik icralarınızdan. İnşallah evet, dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif İnşallah. Almışlardır.
1: İnşallah.
0: Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi size iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Her birine tekrar teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Mehter takımı nevbet vurmak üzere hilal şeklinde toplanır ve gül sesi veya hep bir ağızdan çıkan gür ses anlamına gelen gülbank okunurdu. Biz de bugün Türk elinden tart elindeni gülbankla bitirelim istiyoruz. Allah Allah, Celilül Cebbar, Muin-i Settar, Halikul Leyli ve

Kahhar, La Yezal Zülcelal birdir Allah. Onun birliğine Resul-i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa, âl-i evladı Resul-i Müçteba imdad-ı ruhaniyetine, piran, mürşidan, aşıkan, vasılin, hamele-i Kur'an, güzeştegan, ehli iman ervahına, amin-ü inayetine Halifetül İslam Es-Sultan İbn-i Sultan'ın ve bil cümle ehli İslam'ın necat ve saadet ve selametine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devranına hu diyelim, hu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi tiyatro şenliğinden söz edeceğiz. Türkiye'nin en köklü ve prestijli amatör tiyatro organizasyonlarından biri kabul edilen ve her yıl bahar aylarında düzenlenen ODTÜ Tiyatro Şenliği 1960'lı yıllardan bu yana aralıksız sürdürülen bir gelenektir. ODTÜ Oyuncuları Topluluğu'nun ev sahipliğinde hayat bulan şenlik, üniversite tiyatrolarını, bağımsız grupları ve profesyonel sanatçıları aynı platformda bir araya getirmeyi hedefler. Temel vizyonu, tiyatroyu akademik bir disiplinle harmanlayarak sanatsal paylaşımı ve kolektif üretimi teşvik etmektir. Etkinlik süresince kampüs içerisindeki amfiler, salonlar ve açık hava mekanları sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar kesintisiz tiyatro performanslarına ev sahipliği yapar. Şenlik kapsamında sahnelenen oyunlar ve deneysel çalışmalar genç sanatçı adayları için önemli bir deneyim alanı oluşturur. Katılımcı gruplar Türkiye'nin dört bir yanından gelerek farklı sahneleme tekniklerini ve estetik anlayışlarını izleyiciyle paylaşır. Sadece oyun gösterimleriyle sınırlı kalmayan organizasyon, paneller, atölye çalışmaları ve söyleşiler aracılığıyla tiyatro kuramı üzerine derinlikli tartışmalar da açar. Uluslararası düzeyde de pek çok tiyatro topluluğunun da ilgi gösterdiği şenlik, Avrupa'daki benzer öğrenci festivalleriyle etkileşim içindedir. ODTÜ Tiyatro Şenliği, bugüne kadar pek çok usta sanatçının ilk kez sahne tozunu yuttuğu bir okul vazifesi de görmüştür. Sanatın birleştirici gücünü ve akademik temsili eden bu organizasyon, her yıl binlerce tiyatro severi kampüste buluşturur. Gelenekselleşen kapanış ritüelleri ve tiyatro atmosferiyle Türk tiyatro ikliminin vazgeçilmez bir unsuru olmayı da sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Paris'i Paris yapan filmlerden biri Paris'te Gece Yarısı'dır. Sinema tarihinin dahi yönetmenlerinden Woody Allen'ın 2001 yapımı Midnight in Paris, Paris'te Gece Yarısı adlı filmi, bütün muhteşemliğiyle Paris'i anlatan bir başyapıt. Popüler bir soru olan hangi zamanda yaşamak isterdin sorusuna cevap arayan bir film, Paris'te Gece Yarısı. Paris'te bir gece yarısı. Sokak aniden ıssızlaşıyor. Zaman birden değişiyor. Geçmişten gelen bir at arabası yaklaşıyor ve sizi alıp götürüyor. Neredeyse bir asır öncesine gidiyorsunuz. Paris'in sanatın kalbi olduğu zamanlara. 1920'li yıllardayız. Bir kafeye girip bir şeyler içmek istiyoruz. İçeride karşımıza bir deha çıkıyor. Amerikalı yazar Ernest Hemingway. İnanamıyoruz. Biraz sohbet ettikten sonra kafeden çıkıyoruz. Biri bize selam veriyor. O yöne bakınca bir başka dehayı, İspanyol ressam Salvador Dali'yi görüyoruz. Az sonra kafeden Amerikalı yazar Scott Fitzgerald çıkıyor ve Dali ile şakalaşıyorlar. Bir rüyadayız. Evet, kesinlikle bu bir rüya. Kendisini birden Paris'in 1920'li yıllarının sokaklarında bulan Jules, bu gerçeküstü seyahatten önce ürker. Ancak ertesi gece aynı şeyi yaşayınca bu kez zevk almaya başlar. Bu nostaljik gezide Ernest Hemingway, Salvador Dali gibi dönemin sanat ve edebiyat dehalarıyla tanışan Jules, Paris'e büyük bir hayranlık beslemeye başlar. İçindeki yazar olma isteği alevlenir ve gerçek hayatında yeni değişimler başlar. Woody Allen, Paris'i olabilecek en güzel manzaraları ve müzikleriyle karşımıza çıkarır. Filmin girişinde muhteşem Paris görüntülerini enfes bir müzik eşliğinde seyrederiz. Jules bir sohbet esnasında Paris'in en çok hangi zamanında yaşamak isterdiniz sorusuna 1920'li yıllar cevabını verir.

o gece Paris'in en sevdiği dönemlerinde gezintiye çıkar. Geçmişe ve bugüne gidiş gelişlerin çok iyi harmanlandığı filmde Woody Allen en az Paris kadar güzel bir mesaj verir izleyicisine. En iyi zaman yaşadığımız zamandır.

Fransız yazarlardan André Gide'in Dar Kapı'yı, Albert Camus'un Yabancı'yı, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı'yı yazdığı zamanlara doğru ilerliyoruz. Albert Camus, muhteşem Paris şehri sakinlerine çok ciddi bir uyarıda bulunur. Yabancılaşıyoruz. Paris Belediye Başkanı Baron Hoffman'ın inşa ettirdiği bulvarlar sadece sokakları değil, insan ruhunu da değiştirmiştir. Ve Albert Camus bu değişimin getirdiği yabancılaşmaya baş kaldırır. Camus, Yabancı adlı romanını yayınladığında Paris, Jean-Paul Sartre'ın Bulantı romanını konuşuyordu. Varlık ve Hiçlik kitabıyla felsefi görüşlerini açıklayan Sartre, ileride 68 kuşağı olarak anılacak Paris gençliği üzerinde büyük etki yaratır. Öğrencilerin direniş eylemlerine katılır ve sürekli onları destekler. Paris'in 20. asra kazandırdığı büyük şahsiyetler, edebiyatın yanı sıra sinema dünyasında da ön plandadır. Sartre ve Camus'un rüzgar gibi estiği dönemlerde adını sinema tarihine yazdıracak yönetmenler de yetişecektir Paris'te. Jean-Claude Godard, François Truffaut, Claude Chabrol bu isimlerden öne çıkanlardır. Fransız yeni dalga akımının öncülerinden olan Jean-Luc Godard, bugün bile Paris'i anlatan en iyi film olarak anılan Serseri Aşıkları 1960'ta çeker. Sinema eleştirmeni Attila Dorsay bu film hakkında şu yorumu yapar. İşte belki de gerçek anlamda modern sinemanın başlangıcı. Doğallıkla madalyonun öbür yüzü olarak klasik sinemanın da bir anlamda ölümü. Yarattığı devrimle, neden olduğu tartışmalarla, açtığı kapılar ve yollarla gerçekten de sinemayı farklı yönlere çeken, sinema tarihinin en etkili olmuş filmlerinden biri olduğu da söylenebilir. Gelin o yıllara giderek Sartre'a bir vefa gösterelim. Onun çok sevdiği ve sesinde milyonlarca şiir var dediği bir şarkıcıyı dinleyelim. Juliette Gréco söylüyor, Le Feuille Mort.

Kadın kadındır. Hayatı yaşamak, nefret, erkek dişi, Çinli kız gibi filmlerin Fransız yönetmeni Jean-Luc Godard, 20. asrın ortalarındaki Paris yaşamını görmek isteyenler için en uygun adrestir diyebiliriz. Godard'ın çağdaşı olan bir başka Fransız efsane yönetmen daha yetişir Paris'te. François Truffaut. İlk filmi 400 Darbe, sinemanın başyapıtları arasında gösterilen Truffaut'un filmleri de 20. asrın ortalarındaki 50 yıl önceki Paris'i seyretmek isteyenler için doğru bir tercihtir. 20. asrın ortalarında Paris'teki ve dünyadaki düzeni beğenmeyen bir gençlik yetişir Paris'te. Bu gençlik asi bir gençliktir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir kahraman gibi çıkan Fransa lideri De Gaulle'ün politikalarını beğenmeyen bir gençlik. Beatles, Bob Dylan gibi protest müzikleri dinleyen ve bütün geleneksel kalıplardan kurtulmak isteyen bir gençlik. Gerçekçi ol, imkansızı iste sloganıyla sokaklara dökülen bu gençlik, Paris'te meclisin feshedilmesini sağlayacak güce erişmiştir. 3 Mayıs 1968 tarihi, Paris'in hafızasında asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. Her şehrin hayatında unutamadığı tarihler vardır.

ülkenin kötü yönetildiğini, kadınların ezildiğini, işçi haklarının çiğnendiğini, özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen bu kuşak, De Gaulle'ün gitmesini istemektedir. De Gaulle'ün gitmesi sadece bir partinin değil, bir zihniyetin hayatlarından çıkması anlamına gelmektedir. 14 Mayıs'ta öğrencilerin eylemine fabrika işçileri de katılır. Hükümet milyonlarca insanın sokakları doldurmasına dayanamaz ve seçim ilan eder. Amerika'da Vietnam Savaşı'nı protesto ederek San Francisco'ya yürüyen ve Baby Boom kuşağı olarak anılan çiçek çocuklarının başlattığı hareket Paris'ten bütün dünyaya yayılır. Prag, Berlin, Londra, Meksiko City gibi şehirlerde alev topu gibi büyüyen bu gençlik hareketi Paris'in tarihine adını 68 kuşağı olarak yazdırır.

1940'lara kadar dünyanın kültür sanat başkenti olan Paris, bu tarihten itibaren tahtını New York'a kaptırmaya başlar. New York sadece Hollywood'la sinemada değil, Broadway'le tiyatro ve operada, Wall Street'le de ekonominin merkezi haline gelir. Yine de Paris, dünyanın göz bebeği olmaya devam eder. Paris'te aşk her yerdedir. Metroda, kafelerde, Eyfel Kulesi'nin altında, meydanlarda. Her renk insanın bir çiçek bahçesi gibi bir arada yaşadığı Paris'in kendine ait sorunları yok değildir. Vitrindeki Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve meşhur meydanlarının aksine Paris'in arka sokaklarında olan biteni sergileyen ve şimdiden sinema tarihine

adını yazdıran bir film çekilir 1995'te. La Haine, protesto filmi, siyah-beyaz ayrımına, sınıfsal ayrımcılığa göndermeler yapar. Fransız yönetmen Matthew Kassovitz'in yönettiği çok çarpıcı bir dille, Vincent Cassel'in başrol oynadığı film, Paris'in banliyölerinde çaresiz bir gençliğin yaşadığını çok çarpıcı bir dille önümüze sermektedir. 2002 yapımı Irreversible, Dönüş Yok filmi de modern hayatın Paris'e neler getirdiğini sorgular. Küresel ekonomik düzen, bina dikmek için yer ararken insanları yer altına itmektedir. Alt geçitler, banliyöler, metro tünelleri. Gecenin ilerleyen saatlerinde sizi ölümcül tehlikelerin beklediği yerlerdir bu mekanlar. Korunmasız ve çaresizsinizdir. Büyük markaların süslü vitrinleri bulvarları süslerken, son model araçlar yollarda rahatça ilerlerken, alt geçidi kullanmak zorunda kalan bir kadının başına gelenler, ciddi sorular sormamızın vaktinin geldiğini gösterir. Nereye gidiyoruz? Bir gün yolunuz Paris'e düşerse, bu güzel şehri bugünlere getiren büyük şahsiyetleri unutmayın. Bir şehre kimliğini veren, o şehrin büyükleridir çünkü. Balzac'sız, Victor Hugo'suz, Baudelaire'siz, Sartre'sız bir Paris hayal edilebilir mi ki? Seine Nehri üzerine kurulu Paris, Notre Dame Katedrali, dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre Müzesi ve Mona Lisa tablosu, Şanzelize Caddesi, Eiffel Kulesi, Montmartre Tepesi ve geniş meydanlarıyla sizi karşılayacaktır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o parıltılı dünyasının perde arkasındaki sessiz ama sarsıcı bir gerçeği, Dr. Bennett Omalu'nun keşfini ve temas sporlarının insan beyni üzerindeki tehlikeli etkilerinden söz edeceğiz. Bu bir spor düşmanlığı hikayesi değil, tıbbın, tutkunun ve insan biyolojisinin sınırlarının karşı karşıya geldiği bilimsel bir yüzleşme. Dr. Omalu, eski Amerikan futbolu oyuncularının beyinlerini incelediğinde, daha önce sadece boksörlerde görülen CTE yani kronik travmatik ensefalopati hastalığını tespit etti. Bu durum sarsıntı yaratmasa bile kafaya alınan binlerce mikro darbenin beyinde protein birikimine yol açması olarak tanımlandı. Omalu'nun tezi netti. İnsan beyni kafa kafaya çarpışmaların yaşandığı sporlar için asla evrimleşmemiştir. Şöyle ki, beynimiz kafatasının içinde koruyucu bir sıvıda yüzer. Her sert hamlede beyin bu duvara çarpar. Omalu'ya göre çocuk yaştan itibaren bu darbelere maruz kalanlar, ilerleyen yaşlarda ağır bilişsel hasarlara da kapı aralıyordu. Tıptaki güncel gelişmeler Omalu'nun tezinin bugün daha da genişlediğini gösteriyor. Artık sadece Amerikan futbolu değil, futbol, rugby ve buz hokeyi gibi branşlar da mercek altında. İngiltere'deki araştırmalar profesyonel futbolcuların demans ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Hatta bazı ülkelerde çocukların antrenmanlarda kafa topuna çıkmaları bile kesinlikle yasaklandı. Ancak sporun kardiyovasküler yani kalbe dönük faydaları ve devasa ticaret gerçeği de bugün hala masada. Bilim dünyası bugün temaslı sert sporları yasaklamak yerine sporcuların donanımlarını iyileştirmek, kuralları değiştirmek ve riskleri çok daha aza indirgemekle meşgul. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'dan Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride, dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapı